0: üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bissenedil muttasır ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: İttehizül hamamel mukassasata fi büyütüküm İttehizü hazihil hamamel makassisa fi büyütüküm fe inneha tülhil cinne ansibyanüküm. Deylemi ve Şirazi ve İbn Abbas'tan rivayet etmiş. Tabi bu hadisi şeriflere bazı alimler şey demişler, yani mevzu filan diyenler olmuş. Birincisi için mevzu denmemiş de, ikincisi için İbn-i Cevzi mevzu demiş. Birincide diyor ki, اِتَّخِذُ الْحَمَامَ الْمُقَصَّصَ Kanatları kesilmiş olan, efendim, bu güvercinleri edinin. Böyle sadece birinci hadis-i şerifte emir, Enes radıyallahu anh'ten güvercin edinin, kanatları kesilmiş, yani uçması diye herhalde, kesilmiş güvercin edinin. İkinci de bu kesilmiş kanatlı güvercinleri evinizde besleyin, edinin evlerinizde. Çünkü bunlar cinleri sizin çocuklarınıza musallat olmaktan alıkoyarlar, meşgul ederler. Cinleri oyalarlar, cinler onlarla meşgul olur, çocuklarınıza cin çarpmaz, cin gelmez diye böyle bir rivayet. Buna tabi Hatibi Bağdadi, Deylemi, Şirazi, İbn Abbas'tan rivayet etmişler de bir alim mevzudur bu demiş, yani vaz edilmiş hadis manasına şey yapmış. Ama bizim hocamız, yani şu kitabı yazan Gümüşhaneli Hoca Efendi şöyle yapıyor, böyle birkaç hadisi şerifi alıyor, birisi şüpheli gibi böyle bir itiraz olmuşsa o hadisi şerifi alıyor, falanca alim şüphelidir demiş diye kaydını da koyuyor, fakat onun üstüne altına sağlam rivayetten bir iki hadis getirerek demek istiyor ki, yani ben bunun biraz şeyine inanıyorum, bak şöyle rivayetler de bunu takviye ediyor demek istiyor. Yani kendisinin bilimsel metodu bu tarzda, rahmetli Gümüşhaneli Hoca Efendimizin böyle bu hadis-i şerifleri de böylece okumuş olduk. Bundan sonraki hadis-i şerif, tabii şimdi kendi evimizde çoluk çocuğumuza yatacak yer yok ki, nerede tavuk edineceğiz, nerede horoz edineceğiz, nerede güvercin edineceğiz filan diye düşünüyor insan ekseriyetle. İttehizu indel fukarai eya diye fe inne lehum devleten yevmel kıyamet. Bu Hazreti Hüseyin Efendimiz'den rivayet edilmiş. Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin Efendimiz'den rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu naklediyor o mübarek, Allah şefaatine erdirsin cümlesin radıyallahu anhuma. İttehizu indel fukarai eyadiye. Fakirlerin yanında eller edinin diyor da, el tabi orada mecazi manaya kullanılmış. Fakirlerden arkadaşınız olsun demek istiyor. Fakirlerin yanında eller edinin ne demek? Yani fakirler kıyamet gününde size el uzatacak gibi davranın fakirlere. Yani fakirler size el uzatsınlar, size yardımcı olabilsinler. Fakirlerin yanında eller edinin ne demek? Size uzatılacak eller hazırlayın kıyamet günü için. Yani fakirlere bu dünyada ne muamele yapacaksanız yapın da yarın da onlar ellerini size uzatıp kıyamet gününde onlar da size elinizden tutsunlar, yardımcı olsunlar. Yani size Allah indinde şefaat istesinler, sizin günahlarınızın bağışlanmasını istesinler, sizi kurtarsınlar filan demek olur bu. Sebebini şöyle izah ediyor. فَاِنَّ لَهُمْ دَوْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde çünkü sıra onlara gelecek. Onların bir saltanatı olacak o zaman. Bir şeyi olacak efendim. Fırsat onların eline geçecek. İmkan onların olacak. Bu dünyada kimin elinde? Bu dünyada imkan zenginin elinde. Top onun ayağında yani. Fırsat onun. Şimdi fakir, fakirin elinde fırsat yok. Fakir boynu bükük, aç, açık, susuz, sıkıntıda, yoksul, boynu bükülmüş, mağdur, mazlum, mustad'af, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle zayıf görülmüş, horlanmış, eziliyor. Bu dünyada böyle. Ama bu bir nöbettir. Devlet nöbet manasına geliyor. Nöbet onların kıyamet gününde. Sıra onlara gelecek. O zaman söz onların olacak, imkan onların olacak, fırsat onların olacak, nöbet onların olacak. Onlar söz sahibi olacaklar. Nasıl söz sahibi olacaklar? Bu dünyada kendisine iyilik yapmış insanı tutacak, Rabbinin huzuruna götürecek. Ya Rabbi, bu dünyadayken bana su vermişti. Ya Rabbi, bu dünyadayken bana ekmek vermişti. Karnımı doyurmuştu, çok açtım bir gün. Karnımı doyurmuştu. Ya Rabbi, şu bana dünyadayken şöyle yapmıştı, buna rahmet eyle, bunu mağfiret eyle, bunu bağışla Ya Rabbi, bana iyilik yapmıştı diye isteyecekler o zaman. Nöbet onların olacak. Allah onların istemelerine itibar edecek, onların dualarını kabul edecek. Onun için bu dünyadayken ahirette size uzanacak elleri fakirlerin yanında hazırlayın. Fakirlerin yanında el hazırlayın diyor. Ne demek düz Türkçe ile dobra dobra, direkt gibi konuşmak gerekirse ne demek? Fakirlere iyilik yapın da yarın da siz onların iyiliğini görün demek yani. Siz bu dünyada ey zenginler, ey imkanı olanlar fakirleri kollayın, onlara iyilik yapın. Yarın da onlar o iyiliğinizin mükafatı olarak ahirette size şefaatçi olsunlar demek. Hor görme garibanı diyoruz ya, hor görme garip. Şoförler bazen böyle dertli insanlardır. Otobüsün arkasında arabayı kullanıyorsun, her arabanın arkasında böyle ne fikirler yatıyor, bakıyorsun ne yazılar var. Bir tanesi yazmış, hor görme garibi. Garibi hor görme. Doğru, çok doğru bir söz. Garibanları hor görme, parası yok, pulu yok, çul, çapaçul, üstü başı şeydi ya, hor görme. Çünkü belli olmaz. Yani sen divane sanırsın, efendim, velidir. Sen deli sanırsın, velidir. Sen fakir sanırsın, beğenmezsin, Hızır'dır. Hızır Aleyhisselam'dır. Şimdi abim ağlayarak anlatıyor. Erkek adam kolay kolay ağlamaz. Ağlaması için çok heyecanlanması lazım. Erkeğin ağlaması, böyle kadın gibi birden ağlamaz erkek. Pazardan diyor, alışveriş yaptım diyor. Arabamın arkasına koyacağım diyor. Bagajını, anahtarı soktum, açacağım sırada diyor. Yanıma diyor, izvandut gibi iri yarı birisi geldi diyor. Aldığım meyvelerden mesela diyelim ki muz. Abi bana şuradan biraz muz versene demiş. Abim de biraz müziktir yani, şakacı tarafı vardır. Ya, her zaman şaka iyi olmaz ama yani insanın mümkün olduğu kadar şey yapması lazım. İlk önce şeyine takılmış aklı. Yani cömerttir de, vermez insan da değil de. Yalnız ilk önce adam izvandut gibi iri yarı niye dileniyor? İlk önce orasını düşünmüş yani. İlk başta orasını düşünmüş. Niye çalışmıyorsun demiş, sen bunun kaça alındığını biliyor musun demiş. Ama maksadı gene verecek tabii, göz hakkı oldu, verecek filan. Ben diyor eşyaları yerleştirdim, fakire döndüm baktım diyor, fakir yok diyor. Arabayı şu tarafa dolandım diyor, o tarafa baktım, yani meydandayım diyor, uzak bir yer, yakında hemen böyle sapılacak gidecek bir yer yok diyor, burada kimse yok diyor, bu tarafta kimse yok diyor, bu tarafta kimse yok diyor. Ağlayarak anlatıyor yani. Bir anda nereye gitti bu adam? İstedi, peki o da eğildi, şeyi verdi, verecek ama nereye gitti bu adam? Gitti işte, fırsat gitti. Yani izvandut gibi sen onu şey sandın, haylaz efendim bir şey sandın ama demek ki o seni denemiş. Demek ki insan fırsatı kaçırmamalı, dikkatli olmalı, gayretli olmalı, efendim fakirlerin halini düşünmeli. Madem istiyor, vermeli yani, vermeli. Nasıl vermeli? Tabii vermek çeşit çeşit. Sıddıkiyet makamında olan insanın verişi başka türlü. Her şeyini vermiş Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Peygamber Efendimiz soruyor. Peki kendine, ailene ne bıraktın? Allah'a ve Resulullah'a bıraktın. Bitmez tükenmez hazine. Allah'a dayanan mahrum kalır mı? Resulullah'a dayanan mahrum kalır mı? Ne bıraktın ya Ebu Bekir? Evinde hiçbir şey bırakmamışsın. Camiye çıkamamış. Camiye çıkamamış. Nerede Ebu Bekir? Utana sıkıla çıkıyor, elbise yok, üzerinde hassas sarılmış beline. Her şeylerini vermiş. Kullanılmış, kullanılmamış, nesi varsa malı, mülkü, parası, her şeyini vermiş, hasır sarılmış. Yani avret yerlerini örtmek için hasır sarılmış. Aşk ferman dinlemez. İnsan aşık oldu mu? Sen hiç olmadın mı aşık? Bizim bir profesör vardı. edebiyat profesörü. Şimdi imtihanda çocuklara bir şiir çıkarttı. İmtihan ediyor İlahiyat Fakültesi'nde. İmtihan ediyor ama baktım bizim hoca ağlıyor. Koca profesör ağlıyor. Şiir şu: ey sarban-ı müşfik, hiç olmadın mı aşık? Sarban, kervancı başı demek. Ey kervancı başı, ey şefkatli kervancı başı, sen hiç aşık olmadın mı? Aheste revlik etme, rahmeyle gül buzara. Yavaş yavaş gitme, şu benim inleyen şu ben fakire biraz acı, hızlı git, dayanamıyorum. Kim yazmış şiiri? Şeyhülislam Arif Hikmet yazmış. Veya öyle bir hacca giden mübarek ariflerden, büyük alimlerden bir zat yazmış. Yani kervancı başı diyor, hızlı sür, dayanamıyorum artık, hasret cüşe geldi yüreğimde, hızlı sür, dayanamıyorum. Sen hiç aşık olmadın mı? Aşıkın halinden anlamaz mısın? Yüreğim yanıyor, bir an evvel kavuşayım diye içim cayır cayır yanıyor. Hızlı sür de kervan bir an evvel gitsin de oraya varayım diyor. Şimdi bizim hoca baktım hüngür hüngür ağlıyor. Sonra biraz kurcaladım. Babası rahmetliyle beraber bir hacca gitmişler bu delikanlıken. Onu hatırladı tabii. Onu hatırladı, ağlıyor. Ya Rabbi. Bunun arkasından bir hadis-i şerif daha. İttehizi ganemen fe innehâ teruhu bi hayrin ve tagdû bi hayrin. Ümmehani Hazretlerine efendim oradan rivayet edilmiş. Ayşe anamızdan da rivayet edilmiş. Buna benzer başka bir şey hadis-i şerif. Ama ilk okuduğum İttehizi ganemen fe innehâ teruhu bi hayrin ve tagdû bi hayrin hadisine Ahmed İbni Hanbel Ümmehani Hazretlerinden rivayet ediyor. Ümmehani evine vardı gece. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkarken onun evinden çıktı ya, o mübarek rivayet eylemiş radıyallahu teala anha. Efendimiz şöyle buyurmuş: İttehizi, yani kadına hitap bu. Araplar erkeğe başka türlü söyler, sıga değişir, kadına başka türlü söyler. Müzekker, müennes hitap değişir. İttehizi, ey hanım sen edin. Karşısındaki hanım olduğu ibareden anlanıyor. Erkek olsaydı başka derdi. Ey hanım sen koyun edin kendine. Koyun sahibi ol. Koyun edin kendine. Fe innehâ teruhu bi hayrin ve tağdu bi hayrin. Çünkü bu sabahleyin efendim hayırla gelir, akşamleyin hayırla gider. Yani hayırla gelir, hayırla gider. Yani koyunun her şeyi berekettir, hayırdır. Hazreti Ayşe anamızdan da devamındaki rivayet, Rafi'yi rahmetullahi aleyh şöyle şey yapmış: İttehizul ganem fe inneha bereketün. Koyun edinin çünkü o berekettir demiş. Efendimizin rivayeti öyle. Birinci de, ey hanım koyun edin çünkü o hayırla gider, hayırla gelir diye buyurmuş. Veya hayır getirir, hayır getirir. Yani her şeyi hayırdır manasına. Koyun mübarek bir hayvandır. Uysal bir hayvandır. Efendim, sevimli bir hayvandır. Bir insanı sevdik mi hayvan dersek kızar da kuzu dersek sever. Kuzu gibi adam dedik mi tebessüm eder, estağfurullah der, iltifat ediyorsun filan der. Yani kuzu hoş bir şey. Şey veya koç gibi bir adam filan dedim mi, gel koçum filan diyor arkadaş ona, ötekisine o da şey memnun oluyor, onlar da memnun oluyor. Şimdi koyun yününden istifade ediliyor, etinden istifade ediliyor, paçasından istifade ediliyor, işkembesinden istifade ediliyor, bağırsağından istifade ediliyor, derisi yumuşak oluyor, hoş oluyor, her şeyi işe yarıyor. Yani evde çok her şeyinden istifade ediliyor. Yün bir yorgan, kaloriferli yorgan demek. Elektrikli minder gibi yün bir yorgan örtün mü üstüne üşümez. Yün bir çorap giydin mi ayağın kaşınmaz. Naylon çorap giymiş gibi olmaz. Yünden bir kazak giydiğin zaman sıcacık olursun. Yünden bir kuşak sardığın zaman böbreğin üşümez, belin kaymaz, ağrı olmaz, sızı olmaz, miden rahatsız olmaz. Efendim rahat edersin. Şeyden, yünden bir keçeyi mesinin içine koydun mu ayağın aşağıdan soğuk almaz. Doktora gitmezsin, rahat edersin. Yani yün güzel. Hatta sofi kelimesi yün kelimesinden geliyor. Sofla ilgili. Yani dervişlerin de biraz yünle biraz fazla sevgisi, ilgisi var demek ki. Kuzulukla, koyunlukla. Onun için de Yunus Emre galiba şey demiş. Koyundan yavaş gerek diyor ya. Koyundan bile yavaş gerek diye söylüyor. Evet. Yerimiz olsa da biz de koyun edinsek. Efendimizin bu tavsiyelerinin hepsini tutardık yani. şöyle bir dönüm bir bahçemiz olsaydı,

0: bir iki dönüm efendim, hem koyun edinirdik, hem güvercin edinirdik, hem de beyaz horoz edinirdik. Allah hepinize bahçeli ev versin dünyada. Ahirette de geniş araziler cennette efendim, Firdevs-i Âlâ'da ihsan eylesin. Lütfu çok. Lütfundan. Son hadis-i şerifi okuyorum, kapatacağım. Kavgasu ala ümmeti eşşirke ve şehvetel hafiyyete. Kıyla ya Resulallah etüşrikü ümmetüke min ba'dik. Kale nam emma innehum la ya'budune şemsen ve la kamera ve la haceran ve la vesena ve lakin yura'unen nase bi a'malihim. Ve şehvetül hafiyyeti en yusbiha ahadukum saimen fetu'ridu lehu şehvetun min şehvatihi feyetruku savmahu. Efendim İbn-i Hibban'dan, Taberani'den, Hakim'in Müstedrek'inden, Ahmed İbn Hanbel'den bir hadis-i şerif. Son hadis-i şerif. Efendim etekhavvafu ala ümmeti eşşirke ve şehvetel hafiyyete. Ben ümmetime şirkten ve gizli şehvetten bir zarar uğramalarından korkuyorum. Şirk ve gizli şehvet dolayısıyla bunlara düşerler de günahlar işlerler diye ümmetim üzerine korkum ve endişem var benim. Endişeleniyorum, korkuyorum dedi Peygamber Efendimiz. Şirk ve gizli şehvet. Eşşehvetül hafiyye gizli şehvet demek. Kıyla ya Resulallah etüşürki ümmetüke min ba'dike. Aman ya Resulallah, senden sonra ümmetin bu İslam'ı bırakıp da şirke tekrar düşecekler mi? Düşer mi? Tekrar puta tapar mı? Allah'ın varlığını tanımış, o ayetleri dinlemiş, senin cemalini görmüş. Ümmetin senden sonra tapar mı hiç? Efendim, gayrullah'a, yani şirke düşer mi? Nasıl şey bu, şirkten nasıl korkuyorsun ümmetin hakkında? Endişe ediyorsun. Peygamber Efendimiz devam buyurdu ki, evet, şöyle. Emma innehum la ya'budune şemsen ve la kameran ve la haceran ve la vesena. Evet, onlar güneşe, aya, taşa, puta tapmazlar ama yani velakin yura'unen nase bi amalihim. Yaptıkları ibadetlerde, taatlerde, hayratta, hasenatta gösterişe düşerler, o da şirktir. Mürailiye düşerler, riyakarlığa düşerler, o da şirktir. Riyakarlık ne demek? Başkasına gösteriş yapmak, insanların alkışını, beğenisini, iltifatını çekmeye çalışmak, efendim nüfuz, şöhret, efendim alkış, pohpoh, propaganda, aferin vesaire, onları istemek, o yüzden yapmak yani. Bu da şirk oluyor. Neden şirk oluyor? Allah'ı düşünmüyor da Allah'tan başka bir şeyleri de düşünüyor o işi yaparken. Ondan şirk oluyor. Sırf Allah rızası için yapmıyordu. Süfyan-ı Sevri hoşuma gidiyor. Yani kıssası hoşuma gidiyor. Kendileri zaten mübarek Allah'ın evliyası. Yani ben sevsem ne olacak, sevmesem ne olacak? Allah sevdikten sonra da. Yalnız hikayesi hoşuma gidiyor. Evden giyinmiş şeyini, hırkasını çıkmış dışarıya. Tabii böyle elektrik mi vardı böyle 5-5 daha 10. Şuralarda da 15-20 tane, 30-40 tane elektrikle aydınlanıyor muydu evleri? Değil. Hırkayı giymiş çıkmış dışarıya. Ben dün sabah terli hırka giydim, aynada abdest alırken baktım ki ters giymiş. O da hırkayı giymiş, yolda birisiyle karşılaşmış, selamu aleyküm, aleyküm selam. Demiş ki, ya imam, adam büyük alim, büyük zat, alim ve önder, mezhep kurucusu, özel mezhebi var. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin fıkıhta özel içtihatları ve kendisine ait mezhebi var. Ya imam, ey önder, ey alimlerin önderi, hırkanı ters giymişsin, çıkart da düz giy diyorlar. Diyor ki, ben o hırkayı Allah rızası için giydim, kul rızası için çıkartmam Allah rızası için giydiğimi. Başıma gidiyor yani. Hırkayı giymekten maksat ne? Avret yeri örtülsün, üşünecek bir durum varsa üşümesin. Yani onun için giyiniyor insan, giyinmemizin sebebi bu. Şimdi ben Allah rızası için giydiğim şeyi diyor, Allah rızası için giydim. Çıplak çıksa olmaz. Allah rızası için giydiğim şeyi kul rızası için çıkartıp değiştirmem. Varsın kullar beğenmesin. Yani bizim o taraflarda da böyle tabirler vardır, hoşuma gider. Bazen yazıp biriktirmek de istiyorum. Beğenmeyen ne derler? Kızan kızının evine gitsin derler. Beğenmeyen efendim ne yaparsa yapsın gibi böyle sözler söylerler. efendim, yani kul rızası için, Allah rızası için giydiğim şeyi çıkartmam diye şey yapmış. Şimdi Allah rızası için yapmayıp da kul gösterişi için beğensin diye yapılınca olmuyor. Eyvah! Eyvah ki ne eyvah! Bizim bütün bu zamanın insanının yaptığı gösteriş, sabahtan akşama, geceden gündüze, bütün işi gösteriş. Hali ne olacak? Tabi dünya gösterişi, böbürlenmek o ayrı. Zinet ile çıkıp tefahür etmek o ayrı. Karun da öyle zinet ile kavmine çıkmış, bir böbürlenme, bir taltan, bir salsan, yerin dibine geçirmiş Allah. O da bir günah ama bir de ibadeti kulun iltifatını almak için yapmak, o daha beter. Namaz kılıyor, insanlar beğensin diye. Oruç tutuyor, tesbih çekiyor, efendim bir menfaat sağlamak için vesaire filan. Neyse yani, o zaman tabi o ne oluyor? Şirk oluyor. Yani evet, aya güneşe tapmazlar ama öteki insanların hatırlarını düşünerek ibadeti, taati, ahiret amelini efendim dünya menfaati için yaparsa o zaman olmaz tabi, şirk olur. Bu bir, bu hatırınızda olsun. Ne yapacağız? Her işinizi Allah rızası için yapacaksınız. Sırf Allah rızası için. Aldığınızı Allah için alacaksınız. Verdiğinizi Allah için vereceksiniz. Parayı veriyorum. Niye veriyorsun? Zekattır. Allah rızası için veriyorum. Şunu alıyorsun. Niye alıyorsun? O benim hakkımdır. Alıyorum. Ticarettir vesaire. Neyse almam lazım. Alıyorum. Efendim filancayı seviyorum. Niye seviyorsun? Mübarek insandır. Müslüman insandır. Seviyorum. Falancaya kızıyorum. Neden? Severdim ama bir günah işledi de ondan sonra soğudum. Sevimli adam. Arkadaştı, ahbaptı vesaire ama bir şeyini gördüm ondan sonra soğudum diyor. Konuşuyoruz böyle sohbet ederken. Demek Allah için seviyor, Allah için kızıyor. Öyle olması lazım. Tabii böyle çeşit çeşit hadis-i şeriflerden çeşit çeşit ibretler alıyoruz. Allah bize de her yaptığımızı Allah rızası için yapmayı nasip etsin. Şehvetten, şirkten, günahtan, haramdan hepimizi korusun. Her işimizi Allah rızasına uygun yapıp sevaplar kazanıp huzuru Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmamızı nasip ve müyesser eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Rahmetinle gönlümüz sana bağla. Darmadağın halimiz sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Cüz 5'i dinlediniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor, kapıdan geçme hakkını ona veriyor, buyurun hanımefendi diyor, bunu nezaket kaidesi olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklımı kaçırdı, bunu alın, lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nasıl aslında kıyafet alırken, yemekle ilgili bir şeye bakarken, içinde ne var, hangi yağı kullanmış, son kullanma tarihi nedir, bunları kontrol ediyorsak, gözümüzden, gönlümüzden ve kulağımızdan gireni de aynı şekilde kontrol mekanizmasından geçirdiğimizde daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanıldığında çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Amaçlı kullanım dediğimiz bir kullanımdan bahsediyoruz. Amaçlı kullanımdan da kastım şu. Yani ben hangi amaçla ve niçin bunu tüketiyorum? Ben ailelere de, çocuk ve gençlere de şunu söylerim hep. Sen bir markete gittiğinde, bir malzemeyi aldığında, onun son kullanma tarihine bakıyorsun. Kim tarafından üretilmiş bakıyorsun. Arkasındaki bilgileri okuyorsun. En azından eline alıp bir ilk aldığın bir üründe bunu kontrol ediyorsun. O zaman sosyal medyada ya da internet ortamında maruz kaldığın bir şeyi neden kontrol etmiyorsun? Yani burada aslında ha beslenme ha bu. Çünkü biri görsel beslenme, İşitsel beslenme, biri midemizi doyuran şey. Biri gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı doyuruyor, biri midemizi doyuruyor. Ama ben birini bir konuda çok kontrol sahibi ve dikkatli olurken bir konuda neden o kadar dikkatli değilim? Yani o yüzden aslında çocuk ve gençlere de, ailelere de bu bağlamda anlattığınızda çok daha anlaşılır. Yani ben yemeği de atamam satamam bir şekilde tüketmem gerekiyor hayatta kalabilmem için. O bir ihtiyaç. Şu anın aslında zamanın ihtiyacı da bu teknolojik alet. Hali hazırda bununla beraber bir yaşam sürmem gerekiyor. Ama bunu nasıl kullanmam lazım? Bu konuda birazcık daha okur yazar olmaya ihtiyacımız var. Ki aslında yemekte de, yediğimizde de ne kadar yiyoruz, beslenme problemlerimiz nedir, buna bakmakla gerektiği gibi burada da aslında teknolojik alet kullanımlarında, internet kullanımında da buna da bakmak gerekiyor. Modellemek çok önemli. Ben burada şunu söylüyorum, evde bir kişi diyet yaptığında bu diyeti sürdürmesi daha zordur. Çünkü mutfağa girene, masaya geçene vesaire, orada iradesini daha da kontrol etmesi gerekir. Daha da aslında kontrollü ve kendini denetliyor olması gerekir. Ama evdeki tüm ahali bununla ilgili bir diyete girerse, o dolap değişirse bunun için daha kolaylık sağlanır. Teknoloji kullanımında da aslında evdeki tek kişi değil. Hep beraber ne yapıyoruz? Hep beraber nasıl kullanıyoruz? Hep beraber nasıl hayatımızda bu? Komple aslında evdeki sistemi bu anlamda değiştirmek çocuğun da ya da gencin de kullanım sistemini değiştirecektir. Burada çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarını da gözeterek burada farkında olarak gitmek aileye önereceğim konu olur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Mü'min'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri, peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip, ona

0: محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi. فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum.

0: gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehuddin ve lev karihal kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: الله بنا يتر. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme.

0: أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار.
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne lillâhi tis'aten ve tis'in esmen, mi'aten illâ vâhide, men ahsâhâ dehalel cennâh.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliqü'l-bâri'ül-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: kainatın

0: idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annibdeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melâiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elukel afiyete fi'd-dunya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'elukel afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin revati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. kulaklarıma sağlık.

0: ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: etmez.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
3: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Men ahabbe ahan lillahi fillahi kale inni uhibbuke lillahi fekad ahabbehullah." فَدَخَلَا جَمِعَنِ الْجَنَّةِ كَانَ الَّذِي أَحَبَّ فِي اللّٰهِ اَرْفَعُوا دَرَجَّةً لِهُبِّهِ عَلَى الَّذِي أَحَبَّهُ لَهُ. Kim men ahabbe ahan lillahi fillah. Allah yolunda Allah rızası için bir Müslümanı kardeş edinir de severse bir insan, bir Müslüman kardeşini Allah rızası için Allah yolunda efendim severse, kale inni uhibbuke lillah, ben seni başka bir maksat için değil, mevki

İn makamın, paran, pulun efendim için değil, Allah için seviyorum derse, fakat ehabbehullah, Allah o niyetle onu seven kimseyi sever. Yani muhabbetten Allah'ın rızası kazanılıyor, Allah'ın sevgisi kazanılıyor. Fedehala cemi anil cennet. Her ikisi de cennete girer. Yani Allah için seven kişi de cennete girer. Allah için sevdiği öteki kişi de, sevilen kişi de cennete girer. İkisi de cennete girer. Yani bir Müslüman, bir Müslümanı Allah yolunda, Allah için arkadaş edinir, kardeş edinir, ahiret kardeşi edinir, din kardeşi edinir, tasavvuf kardeşi edinirse Allah seviyor. İkisini de cennete sokuyor. Hangisinin derecesi daha yüksek? Kânellezî ehabbe fillah, Allah yolunda o sevgiyi, o arkadaşlığı kuran, o niyetle başlatan kimse erfa'a dereceten, derece itibariyle cennette daha yüksek olur. Çünkü o başlattı. Ötekisi kendisine gelenin müracaatını hoş karşıladı. Kendisine gelene kucak açtı. Ama ilk başlatan, Allah için başlatan, onun derecesi daha yüksek olur. Çünkü Allah için sevmişti onu. Ondan dolayı efendim derecesi daha yüksek oluyor. Demek ki sevgi arttıkça cennette derece artıyor. Ne kadar güzel İslam dini sevenleri cennete sokuyor. Ahiret kardeşi olanları, efendim dindeki samimi kardeşliği, dostlukları cennetle mükafatlandırıyor. Sevgisi daha çok olan, kardeşliği daha candan yapanın derecesi cennette daha yüksek oluyor.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'nadır.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'afiyet müttekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الله تعالى أزدنا حمد ذلك كي قلوبا لك فرأيت منه بناء عليه مسلمان تجهيزاته الله كلك ذكر الله ده. İbadat-ı taattır. İbadat-ı taattan mahrum olan, zikrullah'tan mahrum olan cephanesiz askere benzer. Cephanesiz asker düşmanın kaçtığı sıkıyı görünce kaçmaktan başka çare bulmaz. Onun için sizden çok rica ederim. Kaside-i Hürre'nin başındaki Ebu Bekir Hazretleri'nin mersiyesi çok güzeldir. Onun

0: öğrenelim, hal edinelim. Hali şöyle anlatayım size. Hazreti Osman radıyallahu anh aynaya bak. Aynaya bak. Baktı ki aynada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu insan aynaya bakınca kendisini görür ya. Kendisini görür değil mi? Başkasının görmesi mümkün mü? Hayır. Fakat bu büyükler çok eski o zaman hepsi. Hep de öyle. Kendilerini yok etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıfatına bürünmüşler. Huyunu huy, ahlakını ahlak edinmişler. Kendileri ortadan kaybolmuş. Her nereye bakar, Allah görüyor. Bunun önüne geçilir mi? Onun için şark ile garb arası az bir zaman şey, içinde Müslümanlıkla dolu verdi. Sibirya'da ne işi var Müslüman ordularının? Sibirya Müslüman doldu. Endonezya'da denizin dinlenme tarafında yüz milyarlar diyesen Müslümanlıkla şeref oluyordu. Diğer taraftan Hindistan'a olsun, efendim İspanya'sı olsun, her taraf elhamdülillah bu Müslümanların sayısıyla az bir zaman içerisinde yayılıverdi. Buna kısa bir hikaye anlatayım. Bursa'da bizim, burada şimdi Üsküdar'da Aziz Hüdayi var ya, Mahmud Hüdayi dedi. Sonra onu buraya yollamış. O zaman ki padişah olan zat, kimse. Mecar kralıyla bu dövüş, bu elvanlar çıkacak güreşmeye. Bizim padişah yenilmiş. Rüyasında. Güreşirken yenilmiş. O zaman araları da açılmış bunların. Necarlarla demiş ki yahu galiba biz bunlara yenileceğiz. Rüya öyle gösteriyor. Toplamış. Vezir hücrasını sormuş ya ben böyle bir rüya gördüm ama bakalım bunu tabir ettin. Ne diyeceksin buna? Bir tabirci bulamamışlar. En nihayet bu Hüdayi Hazretlerine gelmişler. Hüdayi Hazretleri demiş ki korkma. Arkan yere geldi demiş. Yer kuvvetlidir. Sana galip gelir demiş. Hakikaten muharebe olmuş. Yerde bu da galip gelir demiş. Ha, demek ki biz de böyle bir ihlasa sahip olursak ki o ihlasın birincisi İbrahim Aleyhisselam'dır. Şimdi burada diyor ki üstüne okumayın da bugünkü derste diyor ki keyfe hali ya ilahi münacat ediyor. Keyfe hali ya ilahi ey benim Allah'ım benim halim nice olacak. Ebu Bekir diyor bunu ya benim halim nice olacak. Leyseliye hayrul amel hiçbir hayırlı amelim yok. Hiçbir hayırlı amelim yok. Ne olacak benim halim? Yarın senin huzuruna geldiğim vakitte bana sorarsan ne yaptın ya Allah'a deyince ben ne diyeyim? Bu hayırlı amelim yok diyen zat peygamberle ilk Müslüman. Hiç Müslüman yokken en önce Müslüman olan bu. Paralarının hepsini veren yine bu. Şimdi de peygamberin yanında yatan yine bu. Bu diyor ki keyfe hali ya ilahi لَيْسَ لِي خَيْرُ الْعَمَلِ سُوْ اَعْمَالِ كَسِيرٍ لَا دُتَاعَاتِ قَلِيرٍ سُوْ اَعْمَالِ çok kabahatim var diyor. Nedir acaba bu bütün kabahati? Hiçbir kabahati yok. Fakat beşer olmak dolayısıyla hepimiz aciziz. Bu aczini itiraf suretiyle bu bize verilen nefesler var ya. Bu nefesler indi ilahiyle bulunur bir şey değil, cevher, öyle bir cevher ki bulunması mümkün değil. Bütün dünyanın cevherleri bir nefese muadil olamaz. Bu nefeslerin bir kısmı da bazen böyle boşa geçiveriyor. Bundan dolayı da mesulüz her amelimizden, bu bize verilen nefesleri de boşa harcadığımızdan mesulüz. Şimdi Allah hepimizin kusurunu affetsin. Dilimiz var. Güzeldir. Güzel söz söyleyince o göz, bu dile insan bayılır. Televizyonlarda böyledir. Güzel şeyler gösterince insan ona bayılır. Fakat çirkin ve günaha müteallik şeylere bakıldığı vakitte gözler günaha girer. Gönüller de günaha girer. Hep bütün azalar da günaha girer. Saatlerce orada vaktimiz de zayi olur. Nefeslerimiz de boşa gider. Bundan dolayı olan mesuliyetten nasıl yakamızı kurtarırız bilmem. Afini min küllü da'in vakbu anni haceti inneli kalben sekimen ente men yeşfil ali. Kendisini hasta yaptı. Kalbim sekim dedi. bu sefim olan, yaralı olan, hasta olan kalbime senden başka kim şifa verir? Bana ve bir cümle bütün ümmet Muhammed'de sen ya Rabbi şifalar ihsan eyle. Allah da bu mübarek zatın hürmetine bütün dertlere deva ihsan buyurur. Ne diyor bak? Kul li nâri üvlidî fî hakkî kemâ kul tekûnnâ yâ nâru kûnî ente fî hakkî. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı hep biliyorsunuz. Hikayesini de hep biliriz. Fakat o İbrahim Aleyhisselam'ın halini bürünen bir insan var mı bugün? O tek başına, tek başına ya Peygamberimiz, o da tek başına o zamanın küffarlarıyla beraber mücadeleye çıktı. Bütün putlarını kırdı. Hepimizin bildiği bir şey. Efendim, Utu'da büyük putun baltasını da büyük putun başına kattı, çıktı dışarıya. Geldiler, baktılar, tabii işte malumunuz. Ateşe yakalım, bunun başka çaresi yok dedi. Koca bir ateş yıkıldı. Evet, Urfa'ya gidenler görmüşlerdi ki işte bir şey var, kalamsı bir yer, düz. Onun üstünde Urfa'da bu namaz kıldığımız yere fırlatacaklar İbrahim Aleyhisselam. Malum, hiç kimseye müdahale etmedi. Atıldı. Bak o uzun. Cenab-ı Hak o ateşe dedi ki, ey ateş, kûni berden ve selamen alâ İbrahim. İbrahim'e soğuk ve selamet olsun. Dondurma, üşütme. Rahat bir şekilde senin içinde kalsın. Ateş yakamasın. Yakmadı, yakamadı. Ver bir selam. Gayet güzel bu dalların tepesini kesen yumuşak havalar gibi bir havanın içerisinde herkes bakıyor ki ateş harıl harıl yanıyor. İbrahim'e bir şey olmuyor. Görülen hadise. Bu mülkün sahibi Allah kardeşim, Allah. Fişek keser mi? Keser. İsmail'in için kesmedi. İsmail'in için kesemedi bu uçak. Allah ona kesmedi dedi, onun için kesmedi. Şu insanı boğar mı? Boğar ya. Niçin Musa'yı boğmadı da Firavun'u boğdu? Ateş yakar mı? Elbette yakar. İbrahim niye yakmadı? Allah yakma dedi ya. Sen de İbrahim gibi ol, biz de İbrahim gibi olalım, bizi de ateş yakmaz. Bu ümmetin içinde bugün de ateş kendilerini yakmayan bahtiyarlar var yine. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın girdiği makam erişiklik değil de ama onun şeysiyle tefeyyüz edenler ki bunlara Musevi, İsevi, İbrahim'i, Muhammed'i derler. Bu makamlara erişen insanları ateş yakmaz, su da boğmaz, her şeyi de yaparlar. Ölüyü dirildir. Allah hepimizi affetsin de İbrahim Aleyhisselam'a nasıl ki ateşe Allah soğuk ol dedi, soğudu ateş, yakamadı. Allah bize de lütfetsin, ihsan etsin, ikram etsin de bizi bu fitnelerin ateşinden muhafaza buyursun. Amin.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: vasiyetname kendisine yazılır. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi derse kütübet lehu biha, onun için buna yazılır. Mi'etü elfi hasenetin, 100.000 hasene ve erbaatü ve işrune elfi hasenetin, 124.000 efendim hasene yazılır. Subhanallah ve bihamdi diyene. La ilahe illallah demek Allah'tan gayrı ilah yoktur demek. Subhanallah demek Allah'ın eksiği, noksanı, kusuru yoktur. Her şeyi tamdır, mükemmeldir, güzeldir, hoştur demek. Ve bihamdihi demek ben onu bütün kalbimle överim, methederim, sena ederim, hamd ederim demek oluyor. İşte bu duygular güzel olduğundan Allah bunlara büyük sevaplar ihsan ediyor. Bu büyük sevapları bazıları garipserler. Böyle bir sözden bu kadar olur mu diye. Onlara da Kadir suresi hüccet olarak yeter ki Allah-u Teala Hazretleri bir geceye 1000 ayın sevabını, faziletini verdiğini o surede bildiriyor bize. Binaenaleyh Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu deryası cuşa gelip dalgalandı mı onun önünde kimse duramaz. Lütfu her şeye yeter, erişir. Tabii o zaman la ilahe illallah diyeceğiz. Yani bunları duyunca halisane, muhlisane dilimizde Rabbimizin zikri daim. Şimdi buradan çıktık. Ümraniye'ye gidiyorum ben. Arada otobüs var, arada vapur var, arada dolmuş var. 3 vasıtayla oraya gideceğim. Kitap okusam okuyamam. Bakalım oturacak yer bulacak mıyım? Ayakta kendimi zor tutabilirsem ne âlâ. Oraya gidinceye kadar ne olacak? Elin meşgul. Efendim gözün meşgul, bir şey yapamazsın. Ne yapacaksın peki? Kalbinden, dilinden işte la ilahe illallah de, kazan sevapları ahirete, efendim ahiretin zengini olarak var. Ahiretin bu dünyada bir fakirlik yakamızı tuttu, ahirette de tutmasın diye Mevla'nın zikrini dilinizden düşürmeyin ki en kıymetli ibadettir.
1: Sağduyunun sesi Akra.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

0: okumaya başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Akra, reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra, reklam.
2: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Akra. Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 22 Temmuz 2026 günlerden çarşamba, hafta ortasında karşınızdayız sizler için derlediğimiz haberlerle. Evet efendim, her zaman olduğu gibi Akra mobil hattını hatırlatarak başlıyoruz programımıza. 0501 630 30 30 bu numaraya WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanı ile başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazı ile devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbiimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Ana programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan rahmetullahi aleyhi yad ediyoruz. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Coşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili bilgileri aktaralım şimdi sizlere akra.medya sayfasından. Hicri 13 Safer 1357, 14 Nisan 1938 tarihinde Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Babası Halil Necati Efendi, annesi Şadiye Hanım'dır. Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan olan dedeleri Buhara'dan gelip Çanakkale'ye yerleşmişlerdir. Büyük dedesi Molla Abdullah Efendi İstanbul'da ilim tahsilinde bulunmuş ve dönemin ünlü meşayihinden Gümüşhaneli Ahmet Ziyaüddin Efendi'nin yakın bağlıları arasına girmiştir. Dedesi Molla Mehmet Efendi ise Fatih medreselerinde okuyup icazet aldıktan sonra 1. Cihan Harbi'ne iştirak etmiş ve bu savaşta şehit düşmüştür. İlk öğrenimini Eminönü Vezneciler İlkokulu'nda 1950 yılında tamamladı. Bu dönemin alim ve ariflerinden Serezli Hasip ve Abdülaziz Bekkine efendilerle tanıştı, meclislerinde bulundu. Küçük yaşlardan itibaren hocası, gönül dostu Mehmet Said Kotku'nun sohbetlerine devam etti. Orta ve liseyi Vefa Lisesi'nde 1956 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisi bölümünü 1960 yılında bitirdi. Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Orta Çağ Tarihi ve Türk İslam Sanatı sertifikaları aldı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Klasik Dini Türkçe Metinler Kürsüsü'nde asistanlığı devam ederken fakülte yayın komisyonunda 2 yıl sekreterlik yaptı. 1965 yılında 15. yüzyıl şairlerinden Hatipoğlu Muhammed ve Eserleri adlı çalışmasıyla doktora, 1972 yılında Hacı Bektaş Veli ve Makalat adlı teziyle doçentlik, 1982 yılında Matbaacı İbrahim-i Müteferrika ve Risale-i İslamiye adlı teziyle profesör ünvanını aldı. 1973-1980 yılları arasında Türk İslam Edebiyatı Kürsüsü'nde ana bilim dalı başkanlığı yaparak çeşitli dersler verdi. Aynı zamanda Almanya, Avusturya, Irak, İran, Libya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerde uluslararası toplantı ve konferanslara katıldı, araştırma ve incelemelerde bulundu. Çeşitli dini, edebi, tarihi, kültürel eserler için yayın evleri kurdu. İslam, Kadın ve Aile, İlim ve Sanat, Gül Çocuk ve Panzehir dergilerini yayınladı. Hocası Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyhin vefatının ardından irşat vazifesine devam ettirdi. 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Hocalarının başlattığı hadis derslerini Türkiye'nin birçok ilinde yaygınlaştırdı. Eğitim, kültür, yardımlaşma, sanat, yayın ve medya alanlarında birçok çalışmanın öncüsü oldu. İleri ve ön görüşlü kimliğiyle bilinen Coşan, Avrupa, ABD, Orta Asya ve Avustralya'ya birçok kez giderek eğitim programlarına katıldı. İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da ve Bursa'da hadis ve fıkıh enstitüleri açtırdı. Arapça, Farsça, Almanca ve İngilizceyi bilmekteydi. Başlatmış olduğu aile eğitim kampları ile insanların ufkunu açtı. Ailece dinlenme ve eğitimin yolunu gösterdi. Kadın çalışmalarına, onların dernekleşmesine özel önem verdi. Her ilde hanım dernekleri kurulmasını teşvik etti. Kurduğu ve öncüsü olduğu vakıf ve derneklerden bazıları şunlar: Hak Yol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı, İlim Kültür ve Sanat Vakfı, Sağlık Vakfı, Hanım Dernekleri, İlim, Ahlak, Kültür ve Çevre Dernekleri, Mahmut Esat Çoşan, sesli ve görüntülü yayıncılık alanında da Türkiye'nin ilk özel radyolarından olan Akra FM'in kurulmasına öncülük ederek televizyon çalışmalarını başlattı. Özel eğitim kurumlarının kurulmasını teşvik etti. Çeşitli illerde ilkokul öncesi, ilkokul ve orta öğrenime yönelik eğitim tesisleri kurdurdu. 4 Şubat 2001'de Avustralya'da bir cami açılışı için yaptığı bir seyahat esnasında müphem bir trafik kazası neticesinde damadı Profesör Doktor Ali Uyarel ile birlikte rahmeti rahmana kavuştu. 9 Şubat 2001 tarihinde Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına yüz binlerce talebe ve seveni katıldı. Eyüp Sultan kabristanlığında Hakk'ın rahmetine tevdi edildi. Eserlerinden bazıları şöyle: Hacı Bektaş-ı Veli Makalat, Hatipoğlu Muhammed ve Eserleri, Akademik Makaleler, Tarihi ve Tasavvufi Şahsiyetler, İstanbul'un Fethi ve Fatih, Dilimiz ve Kültürümüz, Matbaacı İbrahim-i Müteferrika ve Risale-i İslamiye, 21. yüzyılda asıl mesele, 21. yüzyılda kulluk sanatı, Fatiha suresi tefsiri, sohbetlerle hac ve umre, İslam. Evet efendim, bu yazının tüm detaylarıyla ve özel fotoğraflarla Akra Nokta'da bulabilirsiniz. Okuduğunuz hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz aynı zamanda, ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz.

Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları Keban, Karakaya ve Sivrici çevresindeki taşlık ve kirişli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğini bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. ...2027 Hac Kuralları bugün çekiliyor. 2027 Hac Kurası bugün çekilecek. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252.708 vatandaşla, önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1.625.338 vatandaş olmak üzere toplam 1.878.046 hacı adayının beklediği kura 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecekler. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs 15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

YKS'de 11 şampiyon var. Sıradaki başlığımız tercih maratonu 29 Temmuz'da başlıyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 YKS sonuçları dün açıklandı. Sınavda 13 branşta 11 aday birincilik elde etti. Test ortalamalarının özellikle sayısal alanlarda düşük kaldığı sınavda erkeklerin sayısalda, kadınların da sözelde öne çıktığı görüldü. Ayrıca aynı puan geçen yıla göre daha geride bir başarı sıralamasına karşılık geldi. Bu yılın en dikkat çeken değişimlerinden biri de puanla başarı sıralaması arasındaki dengenin değişmesi oldu. Karşılaştırmalı verilere göre aynı puanı alan adayların başarı sıralamaları geçen yıla göre binlerce basamak geriye düştü. Örneğin 430,9 TYT puanı geçen yıl yaklaşık 12.847. sıraya karşılık gelirken bu yıl 25.286. sıraya geriledi. Benzer şekilde 458,5 sayısal puanı geçen yıl 5.143. sıraya denk gelirken bu yıl 9.633. sıraya, 358,3 eşit ağırlık puanı ise 16.958.'den 25.315.'liğe geriledi. Bu nedenle uzmanlar adayların tercihlerini puana göre değil, başarı sıralamasını esas alarak yapmaları gerektiğini vurguluyor. Efendim şimdi bir müzik arası veriyoruz. Birazdan karşınızda olacağız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Çarşamba ve cumartesi günleri 14.45'te Akra'da. Akra.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
3: Efendim güne merhabaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.51'i gösteriyor. Hava durumuyla karşınızdayız. Şimdi de meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul ve Kırklareli 34, Bursa ve Çanakkale 36 derece. Ege bölgesinde İzmir, Muğla ve Denizli 38, Manisa 40 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 37, Antalya 44, Burdur 36, Hatay 33 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Eskişehir 33, Çankırı ve Konya 34 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 31, Düzce 34, Kastamonu 33, Zonguldak 28, Orta ve Doğu Karadeniz'de Trabzon 27, Rize 28, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 29, Kars 28, Malatya 36, Van 30, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 41, Mardin 39, Şanlıurfa 42 derece.

Meteorolojiden aktardık bilgileri, hava durumunu sizlere ve İstanbul için de 5 günlük kış geliyor başlığını görüyoruz şimdi karşımızda. Yapılan son değerlendirmelerde bugünden itibaren 26 Temmuz arasında pazar gününe kadar aralıklarla sağanak ve poyraz uyarısı yapıldı. Değerlendirmelere göre hava sıcaklığında da düşüş görüleceği söylendi. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması şeklinde uyarılar yapıldı. İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yer yer sağanak yağış beklenmektedir. Özellikle öğle saatlerinden sonra Avrupa yakasında batı ilçelerde Çatalca'da, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde etkili olabileceği tahmin edilmektedir deniyor haberde. Buna bağlı olarak da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu poyraz yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli şeklinde olması, cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 kilometre bölü saat hıza ulaşması bekleniyor. Ayrıca mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren de belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına kadar düşeceği tahmin edilmektedir.

Diğer başlıklarla devam edelim. Kesimhanelerde kamera sistemi zorunlu oluyor. Canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünlerle personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla kesimhanelerde en az bir ay kayıt yapabilen görüntüleme sistemleri kurulması gerekecek. Uygulama 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olacak. Kesimhanelerde hayvana aşırı basınç uygulamayan, zemini kaygan olmayan, sessiz çalışan ve ani hareket etmeyen hayvanlara zarar verebilecek, keskin kenarları olmayan, uygun konumlandırılmış sabitleme

görüntülerde yer alan çekirgelerin büyük bölümünün beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğunu söyledi. Türün istilacı olmadığını vurgulayan Bacak, sosyal medyada oluşan yoğun istila algısının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bu çekirge türünün insanlara hastalık bulaştırmadığını ve tarım alanlarına ciddi zarar vermediğini belirterek, bitkiler ve diğer böceklerle beslenerek ekosistemde dengeleyici bir rol üstlendiği kaydedildi. Çekirgelerin evlere besin aramak için değil, gece saatlerinde yapay ışıklara yöneldikleri için girdiğini söyleyen Bacak, özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi tarım alanlarının yoğun olduğu ilçelerde bu karşılaşmaların daha sık görüldüğünü belirtti. Vatandaşlara çekirgeleri öldürmemeleri çağrısında bulunan Bacak, karşılaşılan çekirgelerin bir kavanoz ya da plastik kap yardımıyla alınarak en yakın yeşil alana bırakılmasını önerdi. Uzmanlar, sıcaklıkların artmasıyla erişkin hale gelen çekirgelerde görülen bu yoğunluğun geçici olduğunu ve birkaç hafta içerisinde azalmasının beklendiğini ifade ediyor.

YKS sonrası doğru yaklaşım nasıl olmalı? YKS sınav sonuçları dün itibariyle açıklandı. Sonuçlarının açıklanmasının ardından uzmanlar ailelerin ilk tepkisinin gençlerin psikolojisi üzerinde belirleyici olacağı uyarısında bulundu. Klinik psikolog Ayşe Topak sonuçların açıklandığı ilk dakikaların öğrenciler için duygusal açıdan hassas bir dönem olduğunu belirterek ailelerin hayal kırıklığını yüz ifadeleri ya da sözleriyle yansıtmaması gerektiğini söyledi. Topak öğrencilerin birbirleriyle kıyaslanmaması ve ilk anda tercih ya da yeniden sınava hazırlanma konularının gündeme getirilmemesi gerektiğini vurguladı. İlk günün çözüm arama değil, duygusal destek günü olması gerektiğini ifade eden Topak, önceliğin öğrencinin yaşadığı duyguyu anlamak olduğunu belirtti. Bu sonucun seni üzdüğünü görebiliyorum gibi empati içeren ifadelerin gençlerin kendilerini anlaşılmış hissetmelerine yardımcı olacağını söyledi. Suçlayıcı ve yargılayıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini dile getiren Topak, "Ben sana söylemiştim, daha çok çalışsaydın ya da bizi hayal kırıklığına uğrattın" gibi ifadelerin suçluluk duygusunu daha da artıracağını belirtti. Uzmanlar sınav sonucunun gençlerin değerini belirlemediğini, hissettiren destekleyici bir yaklaşımın hayal kırıklığıyla sağlıklı şekilde başa çıkmalarına katkı sağlayacağını vurguluyor. YKS sonrası ailelerin dikkat etmesi gerekenler ve uzmanlardan önerilere ilişkin haberin tüm detaylarına akra.medya internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadaki egzersiz videolarına dikkat. Uzmanlar sosyal medyada paylaşılan egzersiz videolarının bilinçsizce uygulanmasının ortopedik sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Akkaya, son yıllarda sosyal medyada izlediği egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut sakatlıkları ilerleyen ya da yeni eklem sorunları yaşayan hasta sayısında belirgin artış görüldüğünü söyledi. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında her ağrının farklı nedenlere bağlı olduğunu belirten Akkaya, bu nedenle her egzersizin herkese uygun olmadığını vurguladı. İnternette paylaşılan içeriklerin çoğunun kişiye özel değerlendirme yapılmadan hazırlandığını ve bireysel anatomik farklılıkları dikkate almadığını ifade etti. Özellikle menisküs yırtığı, ön çapraz bağ yaralanması, omuz sıkışma sendromu, eklem kireçlenmesi ve kalça problemi bulunan kişilerin sosyal medyada gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamalarının kalıcı eklem hasarlarına neden olabileceğine dikkat çeken Akkaya, egzersiz programlarının mutlaka uzman değerlendirmesiyle kişiye özel planlanması gerektiğini söyledi.

Aktif yaşam. 22 Temmuz Dünya Beyin Günü dolayısıyla uzmanlar beyin sağlığını korumak için yaşam boyu aktif kalmanın önemine dikkat çekiyor. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Buse Çağla Arı, hareketsizlik, sigara, kontrolsüz tansiyon ve diyabetin beyin sağlığını olumsuz etkileyen başlıca risk faktörleri olduğunu söyledi. Arı, işitme kaybı ve kalitesiz uykunun da demans riskini artırabileceğini belirterek, işitme kaybının çevreyle iletişimi azalttığını, uyku bozukluklarının ise bilişsel işlevleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Beyni zinde tutmanın yalnızca bulmaca ya da sudoku çözmekle sınırlı olmadığını vurgulayan Arı, en faydalı zihinsel egzersizin yeni şeyler öğrenmeyi gerektiren, kişiyi zorlayan ve sosyal etkileşim içeren aktiviteler olduğunu söyledi. Yeni bir hobi edinmenin de beyin sağlığına önemli katkı sağladığını dile getirdi. Beyin sağlığının temellerinin çocukluk döneminde atıldığını belirten Arı, eğitim, öğrenme, zihinsel olarak aktif bir yaşam ve sosyal etkileşimin bilişsel rezerv olarak adlandırılan koruyucu kapasiteyi güçlendirdiğini ifade etti. Uzmanlar, yaşam boyu sürdürülen fiziksel, zihinsel ve sosyal aktivitelerin ilerleyen yaşlarda demans ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı beyni korumada önemli rol oynadığını vurguluyor. Modern dünya fazla yoruyor. Sıradaki başlığımız, araya gitmeden önce, insan beyninin modern dünyanın hızına ayak uyduramadığı ortaya çıktı. Uzmanlar söz konusu uyumsuzluğun birçok fiziksel ve ruhsal sağlık sorununa neden olabileceğini belirtti. Singapur'da yapılan yeni bir araştırma, insan beyninin modern yaşamın hızına uyum sağlayamadığını ortaya koydu. Araştırmacılar bu uyumsuzluğun kaygıdan obeziteye kadar birçok fiziksel ve ruhsal sorunun temel nedenlerinden biri olabileceğini belirtti. Araştırmada insan beyninin yüz binlerce yıl boyunca küçük topluluklar içinde yaşamaya uygun şekilde geliştiği, ancak günümüzün dijital ve yüksek rekabet içeren yaşam koşullarının bu doğal yapıyla örtüşmediği kaydedildi. Öte yandan araştırmacılara göre çözümün teknolojiyi tamamen terk etmek değil, yaşanılan çevreyi insan doğasına daha uygun hale getirmek olduğu belirtildi. Bu kapsamda şehirlerin daha az kalabalık ve daha fazla yeşil alan içerecek şekilde planlanması, dijital platformlarla sosyal medya uygulamalarının ise insanlarda rekabet ve sürekli kıyaslama duygusunu artırmak yerine azaltacak biçimde tasarlanması gerektiğine dikkat çekildi. Araştırmanın yazarlarından Young da çözümlerimiz insan doğasıyla uyumlu olmalı, ona karşı değil ifadelerini kullandı. Efendim, şimdi bir müzik arası daha veriyoruz. Birazdan karşınızdayız.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Efendim güne merhabaya devam ediyoruz. Yol durumuyla saatlerimiz 9.09'u gösterirken ve yol durumu için muhabirimiz Büşra Pişkin'e bağlanıyoruz. Büşra Hanım merhabalar.
3: Merhabalar Ahmet Bey. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, sizden alalım değerlendirmeleri.
3: Evet, yine de İstanbul trafiğiyle beraberiz. Şu an itibariyle İstanbul genelindeki trafik yoğunluğunun %51 seviyelerinde seyrettiğini söyleyebiliriz. Bu durum Avrupa yakasında %47 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %56 seviyelerinde seyrediyor. Özellikle de Boğaz geçişlerindeki trafik yoğunluğuna dikkat çekecek olursak Anadolu yakasında D100 karayolunda Esenkent'ten başlayarak Kozatır güzergahına kadar yoğun bir trafik söz konusu. Bunun tam tersi yönünde ise Ünalan'dan Gülsoy'una kadar olan bir yoğunluk söz konusu. Ancak devamında yol açılıyor. Bostancı sahil yolunda da yine yer yer trafiğin yoğunlaştığı noktalar olsa da açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Tem otoyolunda ise Samandıra gişelerinden itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Burada da Ataşehir Finans Kent bölgesine ulaşıldığında bir miktar azalıyor bu yoğunluk. Yine Acıbadem yoluna, köprü yoluna girdiğimizde tabii artıyor. Çamlık kavşağından başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlantı yollarında ve Beykoz Kavacık çevresinde de trafik yoğunluğu söz konusu. Baktığımızda Ümraniye, NATO yolu ve Üsküdar bölgelerinde de trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Beylerbeyi, Anadolu Hisarı ve Üsküdar sahil yolu güzergahlarında da trafik hafif yoğun. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise

0: D100 Karayolu'nda Topkapı'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanan hatta trafik yoğun seyrediyor. Yine TEM Otoyolu'nda da Lütfü Erkaç Bulvarı civarında başlayan bir trafik var. Bu da Seyrantepe yönüne doğru yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. Öte yandan baktığımızda Mehmet Akif Ersoy Caddesi itibariyle başlayan trafik Bayrampaşa istikametine kadar uzanıyor. Beraberinde de Bağcılar, Bahçeli Evler, Zeytinburnu, Zeyrek, Edirne Kapı, Sütlüce, 4. Levent ve Şişli çevrelerinde de trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Yine köprülerdeki durumu tekrar hatırlatacak olursak, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Avrasya Tüneli açık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasında bir trafik yoğunluğu söz konusu, ancak köprünün ortalarından sonra yolun açıldığını söyleyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Bu köprü çıkışına kadar devam ediyor. Devamında ise açılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise yol açık. Yine Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişleri de söyleyecek olursak Avrasya Tüneli açık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü köprü yolunda bir trafik var ama daha sonra köprü de açılıyor ve devamında da açık seyrediyor bu trafik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de açık olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bununla birlikte bazı duyuruları da paylaşacak olursak, sahil yolu Zeytinburnu yönünde bir trafik kazası olduğundan mütevellit burada bir trafik yoğunluğu var. Burada kazaya müdahale ediliyor. Yine sahil yolu Balat taraflarında bir bakım onarım çalışması sebebiyle trafik yoğunluğu söz konusu. Şimdi de İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra bir de karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarındaki diğer çalışma yapılan güzergahları da paylaşacak olursak Aydın Denizli Otoyolu güzergahında, Aksaray Nevşehir yolunda, Ankara Konya arasında ve Samsun Çarşamba Terme yolu güzergahında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahlarda dikkatli araç kullanılmasını tekrar hatırlatabiliriz. Başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul'da yoğunluğun halen %51 seviyelerinde seyrettiğini hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz.
1: Aktardığım bilgiler için teşekkür ederiz Büşra Pişkin. İyi çalışmalar.
0: Hayırlı yayınlar.

0: Ve son olarak WhatsApp'a gelen mesajlarımıza göz atalım. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Şükür hamdolsun. Yeni gün bahşetti Rabbimiz. Eşim Baran'la beraber kahvaltı yaparken sizi dinliyoruz. Rabbim sağlık, afiyet, huzur versin. Doğru yoldan ayırmasın bizleri. En büyük zenginliğimiz sağlığımız, ibadetimiz. Bir de bize Allah'ı hatırlatan dostlarımızdır. İzmir'den güneşli güzel bir günden sevgi ve saygılarımla Menekşe kardeşiniz diye eklemişler efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyelim sizlere ve bir mesaj daha aktaralım. Akşehir'den hayırlı sabahlar. Nasrettin Hoca Türbesi'ni ziyarete geldik. Her şehirde akra açık selamlar demişler. Tuğçe Kumsal Hanım Efendi'ye göndermişler efendim. Çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.21, 1 avro 53.91 Türk lirasından, altının gramı 6.269 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, Güne Merhaba programının ardından devam edecek olan programları hatırlatalım şimdi de. 9.30'da günün sohbeti sizlerle olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konuları zikir, ikram etmek üzerine. 9.50'de en güzel rehber, onda son peygamber ve İslamiyet. 10.15'te sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze. 10.50'de sesli kitap kuşağı okudukça dinleyebilirsiniz. 11.40'da aile rehberi sizlerle. 12.15'te 90 saniyede edebiyat. 12.30'da dosya bir tavsiye. 13'te ana haber bütünüyle karşınızda olacağız. 13.30'da ayetlerle günün duası. 14'te haberler ve ardından 14.15'te Aynadaki İnsan programını dinleyebilirsiniz. Bugün duygusal zeka üzerine konuşulacak.

0: 15'te Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan'ın hadis sohbetlerinden derlenen Hadisler Deryası sizlerle. Bugünkü sohbetin konuları fakire yardım etmek, Allah rızası. 15.40'ta hadislerle günün duası, 16'da haberler ve Akrem Ercek. 16.15'te sağduyulu akıl söyleşisi, bugün düşünce tarihinde akıl tanımlamaları akıllı kimseler üzerine konuşulacak. 17.05'te Şehri Elazığ programını dinleyebilirsiniz. Saat 18'de Umman'dan İnciler. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler bugün de radyonuz Akra'da sizlerle. Değerli Akra dinleyenleri, sizler için seçmiş olduğumuz bir haberleri seçmiş olduğumuz bir güne merhaba programının daha sonuna geldik. Yarın tekrar aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hoşça kalın.
1: Güne merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri dünyada ahirette sizi aziz ve bahtiyar eylesin. Gönüllerinizin muratlarını, isteklerinizi, taleplerinizi, hacetlerinizi ihsan eylesin, reva eylesin, bahşeylesin. Sizi iki cihanın hayırlarına erdirip sevindirsin. Sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla, yakınlarınızla, arkadaşlarınızla beraber. Men ekstere zikrallah fakat beri'a minen nifak. Kim Allah'ın zikrini çok yaparsa münafıklıktan beraet etmiş, kurtulmuş, o töhmetten sıyrılmış olur. Münafık olmaz demek yani. Bu çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan müminken bazı işlerinden dolayı münafık duruma düşebilir. Münafıklık durumuna düşebilir. Münafık ne demek? İçi başka, dışı başka demek. Efendim, içi başka, dışı başka duruma düşebilir bir insan. Onun için münafıkların sıfatlarından bir tanesi nedir? Ayet-i kerimeden söyleyeyim. İzâ kâmû ilâ salâti kâmû küsâlâ. Kalktıkları zaman namaza tembel tembel kalkarlar. Demek namaz kılıyorlar ama tembellenerek, isteyerek değil. Tembel tembel kalkarlar. Yuraûnen nâs, mürayilik yaparlar, riyakarlık yaparlar. Velâ yezkûrûnallâhe illâ kalîlâ. Allah'ı da anarlar ama az anarlar. Demek ki Allah Allah. Hem namaz kılıyor ama namazı tembel tembel kılıyor. Hem zikir yapıyor ama zikri çok az yapıyor. Allah'ı çok az zikrediyor. Bu işte münafıklığın alameti oluyor. Onun için bu duruma düşmemek lazım. Bu durumda ise insan kendisini toparlaması lazım. Eyvah, benim münafıkların haline benzer hallerim var deyip hemen kendisini toparlaması lazım. Münafığın meşhur hadis-i şerifler var biliyorsunuz. Bir tanesinde sıfatı nedir? İza haddese kezebe. Yani konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ vaade ahlefe. Vaad ettiği zaman vaadini tutmaz. Efendim, ve izâ tümine hâne. Kendisine güvenilse güvenci boşa çıkartır. Hıyanet eder deniliyor. Yani öyle böyle zikzaklı gidiyor. Kaypak adam oluyor. Tabii Müslümanlar öyle değildir ama bazen işte o sıfatlar şey olur. Namazı zorla kılıyorsa demek ki içine münafıklık girmek istiyor. Şeytan onu münafık yapmak istiyor. Namazı sevecek. Efendim mürayilik yapmayacak. Allah'ı zikri az yapmayacak. Bazıları Allah'ı çok zikrediyor sevgiden. İnsan bir şeyi sevdi mi çok zikreder. Yunuslar Allah'ı çok zikretmişler. Neden? Allah aşkı var da ondan. Allah aşıkı olan insan Allah'ı çok zikreder. Onun için zikrullahı çoğaltan münafıklıktan beraet etmiş olur. Münafık değildir deniliyor. Şimdi bu devirde bir takım şeyler moda oldu. Hatta ilahiyat tahsili yapmış, din tahsili yapmış insanlarda bile belirdi bunlar. Efendim zikrin karşısında. Zikri Kur'an emrediyor. Zikri Resulullah emrediyor. Hadis-i şeriflerde var. Ayet-i kerimelerde var. Efendim gene bu zikrin karşısında. Zikredenlerin hasmı, zikredenlere düşman. Böyle şey olmaz. Yani Müslümansak Kur'an'a uyacağız, hadis-i şerife ittiba edeceğiz Peygamber Efendimiz'e. Öyle Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'e aykırı gide gide şey olmaz. Müslümanlık olmaz. Bunu hatırlatıyorum. Allah'ın zikrini çok yapın. Her zaman yapın. Ne olacak? Mesela yolda yürüyorsunuz. Yapılacak başka ne var? Kalbinizden, dilinizden Allah Allah diye Allah'ı zikredin. Çalışıyorsunuz, eliniz çalışıyor. Eliniz kârda, gönlünüz yarda olsun. Gönlünüzle Allah'ı zikredin. Diliniz serbest. Yani hanım mutfakta çalışıyor, yemek yapıyor. Diliyle Allah'ı zikretsin. Örgü örüyor, diliyle Allah'ı zikretsin. Allah'ı çok zikredin ki münafıklıktan beraat edebilirsiniz. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Efendim, sonuncu hadis-i şerifi okumak istiyorum. Enes radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerif. Men ekremehu ehuhul müslimu fel yakbel kerametehu fe innemâ hiye kerametullahi fe la teruddu alallahi keramete. Burada kelimeleri aynen izah da edeceğim. Men ekremehu ehuhul müslim. her bir kimse ki ona bir Müslüman kardeşi bir ikramda bulunmuş, Müslüman kardeşi ona bir şey vermiş, bir hediye, bir ikramda bulunmuş. Men ekramahu ehuhu Müslim fel yakbel kerametehu. Onun ikramını o kabul etsin. Arkadaşının kendisine bir kalem vermiş, efendim yarım elma vermiş gönül almak için diyelim. Efendim işte bir tavır, bir davranış, bir sevgi emaresi, işareti küçük büyük bir şey yapmış. Efendim ikramda bulunmuş. Fel yakbel kerametehu. Onun ikramını kabul etsin. Keramet ikram demek. Arapçada ikram demek. E peki Evliyaullah'ın da kerameti var. O ne demek? O da o Evliyaullah'a Allah'ın ikramı demek. Onun için keramet denmiş. Kerametin bu manasını bilirse insanın kerameti anlaması daha kolay olur. Bazıları kerameti inkar ediyorlar. Olur mu böyle şey? Olur. Allah ikram ederse Allah'ın ikramı olduğu için olur. E canım eskiden olmuş şimdi de olur mu? Eskiden de olur, şimdi de olur, ileride de olacak. Keramet Allah'ın ikramıdır. Allah dilediği kullarına ikram eder. Dilediği kullarını öyle efendim mükafatlarına erdirir. Arkadaşının kendisine ikramını, kerametini kabul etsin. Yani ikramını kabul etsin. Neden? Fe innemâ hiye kerametullah. Çünkü o Allah'ın ikramıdır. Yani o arkadaşı ona veriyor ama Allah o arkadaşın gönlüne onu ilham ediyor. Ona efendim git şunu ver diye düşündürüyor. Aklına onu getir diyor. O da gidiyor arkadaşına o ikramı yapıyor. Gönlümden geldi, içim istedi. Sana şunu veriyorum, al kardeşim, hediyem olsun filan diyor. Neden? Allah ona yaptır diyor, biliyorsunuz efendim. Ve ma teşâune illâ en yaşa Allah. Siz Allah istemezse bir şeyi istemek bile elinizde değil. İsteten Allah, efendim gönderen Allah, o vasıta oluyor, sebep oluyor, müsebbip, müsebbibi hakiki Allahu Teala Hazretleri oluyor. Onun için o Allah'ın ikramıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kime bir Müslüman kardeşi bir hediye verirse, ikramda bulunursa, o ikramı, o hediyeyi o kabul etsin. Çünkü o Allah'ın hediyesi, ikramıdır. فَلَا تَرُدُّ عَلَى اللّٰهِ كَرَامَتَهُ. Allah'ın gönderdiği ikramı geriye reddetmeyin. Kabulden kaçınmayın. Kabul etmeyip de Allah'ın ikramını reddetme durumuna düşmeyin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Niye böyle alıyor acaba? Yani ikramı reddetmemek gerekiyor. Çünkü ikram Müslümanlar arasında sevginin işaretidir. Bir, seven insan sevdiğine ikramda bulunur. İkincisi, olmayan sevgiyi de hasıl eder. Yani insan ikram ede ede sağa sola kendisine düşman insanlar bile dost olur, onu sevmeye başlar. Yani sevgi hasıl eder. İkram sevgi hasıl eder. Onun için sevgi de önemli bir şey. Dinin önemli amaçlarından birisi insanlar arasında sevginin yayılması, sevgi bağlarının kuvvetlenmesi. Onun için ikramı birisi alacak. E şimdi o bana bu ikramı verdi. Şimdi ben ona medyunu şükran oldum. Tabii olacaksın. Elbette medyunu şükran olacaksın. Teşekkür edeceksin. E altında kalmak istemiyorum o ikramın. Tabii kalma, sen de ona götür, sen de ona bir ikramda bulun. Böylece aranızda sevgi, muhabbet artsın. Ama bazıları ikramı çok haşin bir şekilde kaba saba yapıyorlar. Ben beğenmiyorum. Sen götürüyorsun, bir şey veriyorsun birisine. Hemen yok diyor, teşekkür ederim. Yok lütfen al filan diyorsun, alıyor. Hemen sağına sonuna bakıyor, cebinden çıkartıyor kalemini. Bu da senin olsun. E dur bakalım mübarek, yani böyle hemen karşılıklı böyle bu takas usulü gibi öyle ikram. Bana biraz garip geliyor. Yani onu aklında tutarsın. Bu kardeşim bana ikram etmişti dersin. Sen de bir vesileyle yumuşak güzel bir tarzda efendim sen de ona ikramda bulunursun. Bir seyahat yaptık işte bu aile eğitim çalışmalarını nerede yaparız diye. Bir yere gittik. Dağ başında güzel manzaralı bir araziye gittik. Orayı alabilir miyiz filan diye. Orada bir İngiliz perişan, hırpani yaşıyor böyle. Robinson Crusoe'nun efendim gemiden kurtulup adaya çıkıp da orada perişan yaşadığı gibi dağ başında tek başına yaşıyor. Baktık acıdık efendim şeyine. Ben arkadaşlara eğildim, dedim ki yani şuna bir ikramda bulunsak ne yapabiliriz? Yoldan portakal almıştık bir paket. Şöyle 3-5 kiloluk. Portakalı böyle arkadaş götürdü, ona verdi ama zarif bir şekilde verdi. Dedi ki orada sebzeyi filan kendisi yetiştiriyor o arazide adam. İşte elması var, biberi var, domatesi var, lahanası var, maydanoz var filan. Dedi her şeyiniz var ama galiba portakalınız yok. Buyurun dedi. Adam da güldü, memnun oldu, aldı. Yani bir de verişin zarif olması önemli oluyor. Efendim, evet birbirimizi sevelim, birbirimize ikram edelim. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah sizi sevsin, Allah'ın sevgili kulu olun. Allah'ın sevgisi işinize yerleşsin. Marifetullah'a, muhabbetullah'a Allah sizi erdirsin. Yunuslar gibi evliyaullah büyüklerimiz, siz de Allah'ın sevgisiyle dolun. Allah'ın sevgisiyle yaşayın. Allah'ın mükafatlarına erin. Evlatlarınızla, yakınlarınızla beraber. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Fatır Suresi. Sevgili dinleyiciler, insanı durup düşünmeye sevk eden bir soru vardır. Bu kusursuz düzen kimin eseri? Kur'an-ı Kerim'de bu soruya güçlü cevaplar veren surelerden biri olan Fatır Suresi, Allahu Teala'nın sonsuz kudretini ve yaratmadaki hikmeti gözler önüne seriyor. Sure adını ilk ayette geçen, yoktan var eden anlamına gelen Fatır kelimesinden almakta. 45 ayetten oluşuyor. Fatır Suresi Allah'a hamd ederek başlar, devamında Allah'ın yaratıcılığına, kudretine vurgu yapar. Gökleri ve yeri yoktan yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder, kanatlı elçiler yapan Allah'a hamd olsun. O yaratmada dilediğini dilediği miktarda artırır. Herkesi ayrı bir kalıp, şekil, güzellik ve özellikte yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sure boyunca Allah'ın kudretinin sonsuzluğu, herkesin kendi günahından sorumlu olduğu, iyi insanların nimetlere, kötülerin azaba kavuşacağı ve insanın yeryüzünün halifesi oluşu anlatılmakta. Fatır Suresi, Allah'ın her şeye gücü yettiğini, buna rağmen insanlara mühlet tanıdığını bildiren çarpıcı bir ayetle tamamlanır. Eğer Allah, insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Vakitleri gelince de Allah, muhakkak ki kullarını görücü, gereğini yapıcıdır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

ama kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ensar'ın duydukları endişelerin giderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Safa Tepeciğinde Yüce Allah'a duayla meşgul bulunduğu sırada Ensar'dan bazıları, "Allah Resulullah Aleyhisselam'a yurdunun fethini nasip etti. Artık kendileri burada kalır oturur mu dersiniz?" diyerek aralarında konuştular. Mekke'de kalacağını sandılar. Bazıları da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekkelilerin canlarına ve mallarına dokunulmaması hakkında emir vermesine bakarak, "Adamın kavmine acıması ve yurduna rağbeti ve özlemi tuttu." diye mırıldandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam duasını bitirince onlara, "Ne konuşuyordunuz?" diye sordu. "Ya Resulallah, bir şey yok." dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam sorusunu tekrarladı, durdu. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam'a vahiy geldi. Onların ne konuştukları kendisine haber verildi. Peygamberimiz Aleyhisselam vahiyden başını kaldırıp, "Ey Ensar cemaati, siz benim için adamın kavmine acıması, yurduna rağbeti, özlemi tuttu diyerek konuştunuz değil mi?" diye sordu. "Evet ya Resulallah, böyle söylemiştik." dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Benim ismim nedir biliyor musunuz? Benim ismim nedir biliyor musunuz? Benim ismim nedir biliyor musunuz? Ben Muhammed'im. Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ben Allah'a ve sizlere hicret ettim. Benim için hayat sizin hayatınızdır. Benim için memat da sizin mematınızdır." buyurdu. "Ben sizinle birlikte olma sözümden dönmekten Allah'a sığınırım." buyurdu. Bunun üzerine Ensar ağlayıp, "Vallahi biz o söylediğimiz sözü sana kıyamadığımız, senden uzak kalmak istemediğimiz için söyledik." dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Allah ve Resulü de sizi doğruluyor ve sizi mazur görüyor." buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hacun'dan kurulan çadıra inişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ezahir'e çıkınca orada durup Mekke evlerine baktı. Allah'a hamdü sena etti. Çadırının bulunduğu yere bakınca da, "Ey Cabir, işte bizim konaklayacağımız orasıdır ki Kureyşiler orada bizim aleyhimizde küfür üzerine antlaşmışlardı." buyurdu. Gerçekten de Beni Kinanelerin Mina'da Hayf Muhassab diye anılan yurdunda vaktiyle Kureyşilerle Kinani oğulları, Haşim oğullarıyla Muttalip oğulları aleyhinde ve onlarla kız alıp vermemek, alışveriş etmemek üzere aralarında antlaşma yapmışlardı. Bu boykot, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı kendilerine boyun eğdirinceye kadar sürecekti. Peygamberimiz Aleyhisselam, Haşim ve Muttalip oğullarıyla birlikte Şıb-ı Ebu Talip'te 3 yıl muhasara altında tutulmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'nin yukarısına gelince orada konakladı. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'ye gelirken yukarı tarafından girer, Mekke'den çıkarken de aşağı tarafından çıkardı. Mekke'nin yukarı tarafı İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke hareminde zürriyeti için dua ettiği ve duasının kabul olunduğu, insanları hacca çağırdığı yerdi. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'ye gireceği zaman yukarı tarafından girmeyi severdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Hacun'da deriden bir çadır kurulmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam yanında zevceleri Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Meymune olduğu halde Hacun'a geldi, çadırına girdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Şıb-ı Ebu Talip'teki evine inmeyecek misin diye sorulmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Akil bize bir ev bark mı bıraktı ki?" buyurmuştu. Akil bin Ebu Talip, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'deki eviyle kendisinin erkek ve kız kardeşlerinin ve Haşim oğullarından hicret edenlerin hepsinin evlerini hicret ettikleri zaman satmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'de iki evi vardı. Biri içinde doğduğu Şıb-ı Beni Ali'de bulunan ve annesi Hazreti Amine'den kalan evdi. Diğeri de zevcesi Hazreti Hatice'nin Safa ile Merve arasında Attar Çarşısı'nın arkasındaki eviydi. Akil bin Ebu Talip, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretinden sonra bu iki eve el koymuştu.

0: Peygamberimiz Aleyhisselam'a, "Öyleyse evinin dışında Mekke evlerinden birine in," denildi. Peygamberimiz Aleyhisselam bundan da çekindi ve "Ben evlere girmeyeceğim," buyurdu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akran, yol arkadaşım.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: merhabalar sevgili Akra dinleyicileri. Akra'dan, kulağınızdan, gönlünüze programından hepinize selamlar, muhabbetler. Bugün de arşivimizin güzel eserlerinden sizler için bir buket derledik ve bu eserlere birlikte kulak vereceğiz. İlk eserimiz Çağırayım Mevlam Seni.
1: Allah'ım, yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim, selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim ve ancak ondan razı olurum. Ve ancak

Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz demişlerdi. Peki dedi, siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı? Hayır dediler. Biz atalarımızı böyle ibadet yaparlarken bulduk. İbrahim, şimdi gördünüz mü? Siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz? Dedi. Doğrusu alemlerin Rabbinden başka o tapılanların hepsi benim düşmanımdır. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennemde azgınlar için açığa çıkarılıp gösterilir. Ve onlara Allah'tan başka taptıklarınız ve onların kuluymuş gibi bağlandıklarınız nerede? Size azaba karşı yardım ediyorlar mı? Yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu? Denilir. Artık hem onlar hem azgınlar hem de iblisin askerleri Allah'a boyun eğmeyenler toptan tepe taklak o ateşin içine atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle diyeceklerdir. Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklıktaymışız. Çünkü biz, siz putlarımız, putlaştırdıklarımızı alemlerin Rabbine eşit denk tutuyorduk. Hatta Allah'a değil, size bağlanıyorduk. Bizi o uyduğumuz suçlulardan başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçiler var, ne de yakın, candan bir dost. Keşke bizim için bir kere daha dönüş olsa da inananlardan olsaydık. Elbette bunda alınacak bir ibret, çıkarılacak bir ders vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Şuara suresi 69 ve 104. ayet-i kerimeleri okuduk sevgili dinleyiciler. Şimdi de Aykut Kuşkaya'dan İbrahim isimli eserini dinliyoruz.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı.

Zünnun'u balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştıramayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendine zulmedenlerden oldum diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Enbiya suresi 87 ve 88. ayet-i kerime. Sevgili dinleyenler, şimdi de Grup Tan'dan dinliyoruz Yunusların Duası isimli eseri.

Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de, "Ah Yusuf'um ah!" diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o, kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dediler ki, "Vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin." Yakup, "Ben derin üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim," dedi. Yusuf Suresi 84 ve 86. ayet-i kerimeler. Sevgili dostlar, şimdi de Özgür Şanlı'ya kulak veriyoruz. Ağlar Yakup Ağlar isimli eser için.

Resulüm de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın. Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın. Ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf suresi 158. ayet-i kerime. Evet sevgili dinleyiciler, ayetler ışığında peygamberleri anlatan birbirinden güzel eserlerle bugün birlikteydik. Yeni bir programda tekrar görüşmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz ve günün son eseri Mahir Zeyn'den Ya Nebi Selam Aleyke eseriyle veda ediyoruz. Hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

okudukça eser peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Merhaba değerli dinleyenler. 8. bölümümüzle birlikteyiz. Selman-ı Farisi'nin Müslüman oluşu. Efendimiz uğraşırken hak dinini yaymak için Selman yanıp tütüyordu Medine'de için için. Peygamber'e ermek onun pak canına can katmıştır. Abbasoğlu adlı zata bunu şöyle anlatmıştır. Ben demiştir İsfahan'ın halkından Ci köyündenim. O sırada Ci köyünün muhtarıydı babam benim. Babam beni pek çok sever, andacımsın yavrum derdi. Bir kız gibi evde saklar, Esenyel'den esirgerdi. O zamanlar boş şeylere Allah diye tapıyordum. Mecusilik ateşine, külhancı

Çırakçılık yapıyordum. Babamın bir işi çıktı. Çiftliğine gitmiştim ben. Pek toy idim. Dikkatimi çekmezdi hiç olan biten. Yolda gördüm giderken bir Hristiyan kilisesi. Merak edip dinlemiştim içerden gelen sesi. Girdim hemen yaptıkları ibadeti seyre daldım. Çok hoşuma gitti bu din. Akşama dek orada kaldım. Onlara bu dinin aslı nerededir diye sordum. Bundan sonra ateşin ben önünde hiç baş mı kordum? Piskoposun Şam ilinde olduğunu söylediler. Babam beni her tarafta arattırmış durmuş meğer. Akşamüstü eve dönüp vaziyeti haber verdim. Mecusilik boşmuş diye dinimizi pek çok yerdim. Babam öğüt verdiyse de girmedi hiç kulağıma. En sonunda hapse koydu, zincir vurdu ayağıma. Beni asla yenemedi bu tehditler, işkenceler. Hristiyan dostlarıma el altından saldım haber. Şam'a giden olursa bildiriniz bana dedim. Ben de bir gün kolayını bulup evden kaçmış idim. Bir ticaret kervanına katılarak Şam'a gittim. Orada bu dinin başı kimdir diye sual ettim. Kilisede piskopostur aradığın zat dediler. Gittim hemen kiliseye, beni kabul eylediler. Ben dedim bu dine girmek, hizmet etmek istiyorum. Bu arzuma karşı o da peki dedi, olur yavrum. Öğrendim ki adamcağız kötü huyluymuş meğer. Bir taraftan cemaati sadakaya teşvik eder. Bir yandan da birikeni yoksullara dağıtmayıp küpe istif etmekteydi altınları sayıp sayıp. Böylelikle tam 7 küp doldurmuştu kendisi için. Bu ahlaksız piskopasa kin bağladım için için. Ölümünde vaziyeti gelenlere verdim haber. Altınların küplerini gösterdim hep birer birer. Onlar dahi bu papaza çok kızmaya başladılar. Ölüsünü ipe çekip söve saya taşladılar. Yerine pek iyi bir zat geldi aynı ay içinde. 5 vakitte namaz kılan Müslümanlar haricinde ondan daha faziletli, dünyasını hiçe sayan, görmedim ben onun kadar ahirete düşkün insan. Ölünceye kadar ona gece gündüz ettim hizmet. Sizden sonra kime dedim eyleyeyim mülazemet? Evlat dedi, tehlikeler içindedir dünya bugün. Hak dininin emri nehyi bırakılmış bütün bütün. Şimdi yalnız Musul'da var gideceğin bir tek kişi. O zat benim mesleğimde, hak yolunda bütün işi. Efendimi kaybedince Musul'daki zata gittim. Kendisine vaziyeti, maksadımı izah ettim. Sözlerimi dinleyince, peki dedi, yanımda dur. Bu zatın da hizmetinde eylemedim asla kusur. Ne yazık ki çok sürmeden düştü ölüm döşeğine. Kalacaktım ben zavallı boynu bükük yetim yine. Sizden sonra bilmem dedim eyleyeyim kime hizmet. Fars'ta Selman kulunuza bunu lütfen işaret et. Nusaybin'de gayet salih bir kişiyi salık verdi. İçimdeki üzüntüler bu suretle sona erdi. Gittim ona. Hakikaten çok hayırlı, pak bir zattı. Bunu da az zaman sonra ölüm hali geldi çattı. Salih bir zat vardır dedi Sivrihisar ilçesinde. Gidip ona hizmet eyle güneş balkır gecesinde. Buldum onu. Gayet yüksek, bilgisi var, takvası var. Edinmiştim yanlarında biraz sığır, biraz da var. En sonunda buna dahi sordum mutat sualimi. Kime dedim başvurarak arz edeyim ben halimi. Oğlum dedi, bugün artık bizim meslek üzere giden bilmiyorum bir kimse ki sana salık vereyim ben. Fakat şunu söyleyeyim ki İbrahim'in diniyle gelmesi pek yakınlaşan peygambere ermek dile. O ki Arap toprağında ergeç zuhur edecektir. 2 taşlık arasında bir beldeye inecektir. Bu taşlığın arasında vardır geniş bir hurmalık. Peygamberin vasfını da vereyim ben sana salık. Armağından yerler fakat sadakaya yanaşmazlar. 2 dalı arasında peygamberlik nişanı var. Kolayını bulur isen o illere durma gitsen. Bu sözlerle yumdu artık gözlerini ebediyen. Vaktaki Kelboğulları oymağından birkaç kişi kazanç için gelmişlerdi. Selman'ın rast gitti işi. Onlara gel size dedim sığır davar vereyim ben. Beni Arap toprağına götürünüz buradan hemen. Teklifime peki diye eylediler muvafakat. Götürdüler Vadil Kura denen yere beni fakat bunlar beni Kurayza'dan orada bir Yahudi'ye haksızlıkla sattılar. Ben zavallıyı köle diye. Buradaki hurmalığı görüp şüphelenmiş idim. Efendimin anlattığı acaba bu yer mi dedim. Derken günün birisinde sahibimin amca oğlu gelip beni satın aldı. Selman şimdi tuttu yolu. Medine'yi görür görmez tanımıştım. Sevindim çok. Fakat benim aradığım o zat nerede? Haberim yok. Gözlerimi kulağımı kapamıştı esirlik. Ah o sırada gönderilmiş imiş meğer Resulullah. Yıllar geçti. Dinmedi hiç gözyaşlarım. Alın terim başucuma gelmişti o. Benim hala yok haberim.
Bir gün hurma ağacının üzerinde çalışırken sahibime

diyerek şiddetli bir tekme vurdu. Çıktım tekrar dala fakat aklım fikrim yerde durdu. O gün biraz şundan bundan yiyecek şey biriktirdim. Çıktım akşamüstü peygamberin huzuruna gidip vardım. Duydum dedim sen pek salih, pek hayırlı bir zatmışsın. Yanında çok yoksul varmış, herkese kol uzatmışsın. Şuncağızı saklamıştım, sadakamdır, alın lütfen. Buna sizi başkasından daha layık görürüm ben. Efendimiz ashabına, siz yiyiniz bundan dedi. Kendileri el çekerek ondan hiçbir şey yemedi. O zaman ben içerimde sevinç ile dedim, bu bir. Gerçi geri döndüm fakat oradaydı akıl fikir. Yine bazı nesnelerden biriktirdim ben bir yere. Medine'ye gelmiş idi, sundum onu peygambere. Gördüm dedim sadakadan yememekte olduğunu, bir hediye olmak üzere hazırlayıp sundum bunu. Bu sözlerim üzerine ondan hemen aldı yedi. Ashabına siz de gelin bu nesneden yiyin dedi. Dedim kendi kendime ben bunun ile oldu iki. Bir zamanlar peygambere rastlamıştım bir yerde ki üzerinde iç ihram yanlarında ashab vardı. Ashabının arasında nurlu yüzü parıldardı. Yaklaşarak selam verdim. Sonra geçtim arka yana. Maksadımı sezdi hemen. İhramını açtı bana. İki dalı arasında parlayınca mübarek ben, üzerine kapanarak ağlamaya başladım ben. Sürdüm fani gözlerime, öptüm mührünü büvveti. Yaktı bütün kül eyledi benliğimi muhabbeti. Efendimiz, yeter artık bu yana dön buyurdular. Hak dininin temelini orada bana duyurdular. Ey Abbas'ın oğlu, sana anlattığım şeyler bugün hiç yanlışı yok. Başımdan birer birer geçti bütün. Peygamberimizin Hazreti Ayşe ile evlenmesi. Efendimiz Hatice'nin ölümünden sonra Ayşe ile nişanlandı. Küçüktü Ayşe o sıra. Ebu Bekir peygamberle Medine'ye hicret etti. Daha sonra Ayşe de fırsat bulup çıktı gitti. Medine'de hastalandı. Saçları hep dökülmüştü. Allah şifa verdi fakat vücutça az zayıf düştü. Cihaz işi tamamlanıp yapıldı bir hafif düğün. Peygamberin hücresinde doğdu ona mutlu bir gün. Ayşe gayet ince hisli, zeki, afif bir kadındı. Keskin aklı İslamiyet güneşine çok yakındı. Yürümüştü 9 sene peygamberin izlerinde. Efendimiz son nefesi verdi onun dizlerinde. Mescid-i Nebevi'nin inşası. Efendimiz oturduğu eve yakın bir arsayı satın aldı mescid için, yarıladı bu tasayı. Müslümanlar birleşerek taşıdılar taş ve toprak. Mescid inşa edilirken çalıştı hem Resul-i Hak. Müminlerden bazıları çalışırken şiir okurdu. Efendimiz şu duayı sık sık tekrar etti durdu. Ahiretin hayırından yoktur daha büyük hayır. Ensar ile muhaciri Allah'ım sen gözet kayır. Bu mescidin yanlarına yapılmıştı iki oda. Yapılınca mescid artık kılınmıştı namaz orada. Yaprak tavan, kerpiç duvar. Fakat onun içi şendi. Toprak olan tabanına sonraları kum döşendi. Mescidin yan tarafında gölgelik bir sofa vardı. Yoksullarla kimsesizler orada yatıp kalkarlardı. Peygamber her armağanı sofaya tez yollar idi. Oradaki yoksulları gözetir ve kollar idi. Mescitte irad buyurulan ilk hutbe. Ahiret için hazırlanın, temizlenin ey halk kirden. Biliniz ki vurulacak başınıza yarın birden. Herkes serbest bıraktığı koyunundan sorulacak, tercümansız, perdedarsız buyuracak Cenab-ı Hak. Söyle kulum, benim sana elçim gelip yetmedi mi? Sana bütün buyruğumu bir bir tebliğ etmedi mi? Bak ben sana mal mülk verdim, sen de haydi kendin için kazandığın şeyi göster. Nedir? Göster tedarikin. O kimse de sağa sola bakıp bir şey göremeyecek. Cehennemi karşısında görmesi çok sürmeyecek. Öyleyse herkes velev yarım hurmayla olsun, kendisini cehennemden kurtarmaya çare bulsun. Bunu dahi bulamazsa, tatlı bir söz söyleyerek cehennemin ateşinden yakasını kurtarsın tek. Çünkü böyle bir hayıra ondan 700'e kadar Yüce Allah ecir verir, sevap verir katlar katlar. Allah'a çok şükrederim, ondan yardım isterim ben. Sığınırız ona her an nefsimizin şerlerinden. Azmaz o hiç, Allah onu doğru yola erdirmişse, şaşırttığı kimseyi de doğrultamaz hiçbir kimse. İyi bilir ve size de bunu haber veririm ki, ondan başka ilah yoktur. Hak kitabı kadar güzel ne bir söz var ne bir eser. Gönlü Allah tarafından bu kitapla süslenenler, sapkınlıktan doğru yola, hak dine sevk olunanlar, hak sözünü, hak sözünü,

üstün tutmuş bulunanlar hiç şüphesiz kurtulmuştur, selameti bulmuşlardır. Doğrusu bu Kur'an gibi güzel uz dil söz mü vardır? Yaratanın sevdiğine siz de sevgi besleyiniz. Ezan. Müminlerden bazıları namaz vakti gecikmişti. Topluluktan ayrılmamak İslam'da çok mühim işti. Efendimiz, ey ashabım, buna dedin etmek gerek. Bazıları namaz vakti uygun olur bayrak çekmek. Hayır dedi bazısı da, bir çan bulup çaldırmak yahut büyük bir boruyla her yana ün saldırmalı. İşte o gün herkes böyle yok, yok şöyle olsun dedi. Efendimiz bu reylerin hiçbirini beğenmedi. Abdullah'a rüyasında okumuştu bir zat ezan. O da bunu peygambere gidip haber verdi hemen. Ömer, ben de gördüm dedi tam 20 gün önce düşte. Tez davrandı Zeyd'in oğlu, şeref onun görünüşte. Efendimiz, kalk ya Bilal, ezan oku buyurdular. Bu hususta haktan vahiy geldiğini duyurdular. Muhacirlerle Medineli müminler arasındaki kardeşlik. Muhacirler Medine'de yoksulluktan bıkmışlardı. Yok idi beş paraları, Mekke'den boş çıkmışlardı. Efendimiz yerlileri çağırarak birer birer, kardeş oldu size dedi, ey Ensar bu muhacirler. Ensar bunun üzerine onlara öz kardeş gibi gayet cömert davrandılar, yaptılar ev bark sahibi. Birçokları servetini onlar ile taksim etti, bu kardeşlik gevşemeden, çözülmeden sürüp gitti. Muhacirler boş durmayıp ticaretle uğraştılar. Az zamanda içlerinden yetişti birçok sanatkar. Medine Yahudileri. Medine'de Arap soylu Yahudiler yaşıyordu. Peygamberin gelmesine onlar özlem taşıyordu. Ne yazık ki kalplerine işlemedi İslam nuru. Sapıklıkta boy ölçtüler, gelmediler Hakk'a doğru. Bununla da kalmayarak Hak dinini yıkmak için her çareye başvurdular. Kin tuttular için için. Medine'nin çevresinde kalelerde yaşarlardı. Bu Musevi oymaklarda büyük nüfus kudret vardı. Es ile Hazreç oymağını birbiriyle boğuşturup keyiflerine bakarlardı bir kıyıda şöyle durup. Bu oymaklar barışınca Museviler yanaştılar. Kınlardaki kılıçları sıyırtmaya uğraştılar. Peygamber bu fitçilerle uyuşmaya mecbur oldu. Yapıldı bir muahede. Kinler biraz durduruldu. Buna göre Yahudiler dinde serbest bulunacak, müminlerle bir dost gibi hoşça geçim olunacak. Taraflardan biri eğer başkasıyla ederse cenk, serbest kalan diğerine bolca yardım eyleyecek. İleride Medine'ye yapılırsa bir tecavüz, koruyacak iki taraf Medine'yi gece gündüz. İki taraf müşriklere asla yardım yapmayacak, başkasıyla gizli gizli uyuşmaya sapmayacak. Medine'de kan dökmek yok, herhangi bir din harici, münazaa olduğunda peygamber de en son merci. Muahede güzel ama onlarda hiç sebat var mı? Müminlerin aleyhinde her an fırsat kolladılar. Münafıkların önderi Übey oğlu Abdullah. Peygamberin Medine'yi teşrifinden önce idi. Hükümdarlık istiyordu Medineli bir efendi. Abdullah'tı ismi onun, babasının adı Übey. Avucuna almış idi Medine'yi bu derebey. Onun bütün hülyasını alt üst etti İslamiyet. Bu yüzden o yüreğinde taşıyordu çok husumet. Emeline ermek için başvuruyor o her yere. Müşriklerle gizli gizli yapıyordu muhabere. Kıblenin değişmesi. Yahud ile Nasara'nın yönetleri Kudüs idi. Yöneltmişti o yana da Allah önce Muhammed'i. İkinci yıl içindeydi. Kabe'ye dön buyurulmuştu. Yahudiler kinlerini sıyırmaya yüz tutmuştu. Müminleri kıblesinden çeviren ne demişlerdi. Allah da o sefihlere Kur'an'ı ile cevap verdi. Gerçekten bu kıble işi akı karadan ayırdı. Müminlerden başkasına bu ihtimal çok ağırdı. Halbuki bir düşünseler ne var bunda şaşılacak. Doğunun da batının da sahibidir Cenab-ı Hak. Hakikatte şarka garba yönelmekte yoktur iyilik. İyilik iman ve taatte bırakmamak hiçbir gedik. Bir de Allah Teala'nın rızasını umup ancak kısımları öksüzleri yoksulları barındırmak. Azmaz o hiç, Allah onu doğru yola erdirmişse, şaşırttığı kimseyi de doğrultamaz hiçbir kimse.

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitap.

Kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir, kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Doğum sonrası depresyon dediğimiz zaman başlı başına bir depresyondan bahsetmiş oluyoruz. Klasik anlamda işte çökkün duygu durumla, hayattan zevk almamayla, işte kilo alıp vermek, yoda değişkenlik, işte uyku bozuklukları, dikkatin toplanamaması, düşüncenin odaklanamaması, genel bir isteksizlik hali, halsizlik, yorgunluk haliyle seyretmesi, işte ölüm korkusunun olması veya ölme isteğinin olması gibi, hani klasik anlamda bir major depresyondan bahsetmiş oluruz aslında. Bunun tek farkı bu tablonun doğumdan sonraki ilk 4 hafta içinde ortaya çıkmış olması. Tabii ki bunlarda doğum sonrası dönemde şöyle farklılıklar olabiliyor. Lohusalık hüznü, gebelik hüznü dediğimiz bir daha hafif bir tabloda söz konusu. Bunun tabii ki depresyondan ayırt edilmesi gerekiyor. İlk günlerde, ilk birkaç günde başlıyor. Annede daha çok böyle bir bunaltı hissi, yeni gelen bebeğin sorumluluklarıyla alakalı bir bunaltı hissi, yapamama korkusu, başaramama endişesi, bazen zaman zaman işte öfke nöbetleri olabilir, hırçınlık olabilir, tahammülsüzlük olabilir, durup dururken ağlamalar olabilir. Fakat bunlar herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek kalmaksızın ailenin desteğiyle, annenin hani kendini güvende hissetmesiyle, sosyal desteğinin yeterli olduğunu fark etmesiyle 10 gün içinde kendiliğinden yavaş yavaş ortadan kalkan bir dönemdir. Depresyon ise daha klinik bir tablodur. Orada artık bu çökkün duygu durum kendiliğinden geçemez. Daha ısrarcı bir şekilde devam eder. Kişi gitgide kendini daha suçlu ve değersiz hissetmeye başlar. Hayattan zevk almamaya başlar. Bebeğiyle ilgilenecek, kendisiyle ilgilenecek gücü bulamamaya başlar. Bu tabii ki tıbbi müdahaleyi gerektiren bir durum haline gelmiş oluyor. Evet. Biz şimdi doğum sonrası depresyon diyoruz ama gebeliklerde de %10 civarında bir depresyon görülebiliyor. Ki hamilelik sürecinde de depresyon görülebiliyor aslında. Artık hani doğum sonrası postpartum tabiri yerine peripartum, hani doğum öncesi ve sonrası depresyon kavramı gündemimize gelmiş durumda. Gebelikte de depresyon olabiliyor ve annesinde de gebelikte ve gebelik sonrasında, doğum sonrasında depresyon olan anneler, kadınlar daha yatkın gözüküyor. Ve üstelik eğer kendilerinin de daha önce bir depresyonları varsa gebelikte hormonların etkisiyle tekrar bunun tetiklenme ihtimali daha fazla. Yani aslında gebelik depresyon açısından koruyucu değil, tetikleyici bir unsur haline gelmiş oluyor. Riskli gebeliklerde, annenin bebeğini kaybetme riski olduğu gebeliklerde veya önceki gebelikleri kayıpla sonlanan annelerde biz depresyon riskini daha fazla görüyoruz. Çünkü kaygısı, endişesi daha fazla olmuş oluyor annenin. Bu da depresyona yatkınlığı arttırıyor bir ölçüde. Biz depresyonu genel olarak en azından iki hafta süresince bu depresif duygu durumun, çökkün duygu durumun istikrarlı bir şekilde hemen her gün sürmesini dikkate alıyoruz. Neden? Çünkü bu depresif duygu durum, çökkün duygu durum iki hafta değil de birkaç günde sürmüş olabilir. Bu bizim tedavi kararımızı değiştirir. Annelik çok güzel bir duygu. Hani bir kadının hayal ettiği, işte hayatında böyle çok güzel yaşayacağını hayal ettiği bir duygu.
2: Evet.
1: Fakat biyolojik olarak gebelik kolay bir süreç olmuyor genellikle. Yani bütün anneler hani gebelik boyunca yaşadıkları biyolojik stresler, sıkıntılar karşısında benim hayal ettiğim gebelik bu değildi, benim hayal ettiğim annelik bu değildi duygusunu yaşıyorlar. Birçoğu bunu yaşıyor. Çünkü biz hani biraz böyle gerçek dışı, böyle masalsı bir annelik hayal ediyoruz. Yani bir kadının anneliği böyle çok kapsayıcı bir şekilde hemen gerçekleştirebileceğini, bebeğini sarıp sarmalayabileceğini düşünüyoruz. Oysa ki en başta kendisi zaten gebelik sürecinde halsiz, yorgun, bitkin düşebiliyor. Bir takım işte mide rahatsızlıkları olabiliyor, reflüsü olabiliyor, bulantısı olabiliyor, yorgunluğu olabiliyor, iştahı azalıp artabiliyor, değişebiliyor. Bütün bunlar da aslında depresif belirtilerin de gözden kaçmasına sebep oluyor, o fizyolojik belirtilerde. Ve anne de hani bu yaşam konforunu, var olan yaşam konforunu etkileyen bu durumdan bir parça rahatsızlık duymaya başlıyor aslında ve bir şeye düşüyor. bazı annelerde bunu görüyoruz, dile de getiriyorlar. Yani ben böyle hayal etmemiştim. Ben iyi bir anne olamayacak mıyım? Eyvah. Yetişemiyorum. İşte sütüm yetecek mi, yetmeyecek mi? Onu ben emziremezsem yeterince iyi anne olmaz mıyım? Bunu aldığım zaman onun psikolojisini etkiler miyim gibi birçok soru işareti anneyi de huzursuz etmeye başlıyor.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: İslam sadece bir kavme, bir çağa mahsus değildir. Mesela Yahudilik bir kavme mahsustur. Bir kavmin dinidir. İslam öyle değildir. Bütün insanlığa ve bütün çağlara hitap etmektedir. Peygamber Efendimiz kâfeten dinnâsi beşiren ve neziren. Bütün insanlığa hitaben müjdeleyici ve ihtarcı olarak, gerçekleri haber verici, ihtar edici bir kimse olarak gönderilmiştir. Bütün insanlara ve hatta görünmeyen varlıklara, inse ve cinne, cinlere ve insanlara peygamberdir. Resulü Sakaleyn'dir. İnsanlara ve cinlere peygamberdir. Cinler de gelip iman ettiler diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz sadece Türkiye'nin peygamberi değildir. İngiltere'nin de peygamberidir. Amerika'nın da peygamberidir. Japonya'nın da peygamberidir. Neden? Onlar da devri Muhammedi'de yaşıyorlar. İnanırlarsa Peygamber Efendimiz'e inanacaklar, Müslüman olacaklar. İnanmazlarsa Peygamber Efendimiz'e inanmadıkları için kafir gidecekler. Musa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. İsa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. Çünkü devir değişmiştir. Devir devri Muhammedi'dir. Hepsi onun ümmetidir. Ama onun peygamber olduğunu kabul edip de emirlerini tutanlar davetine icabet etmişlerdir. Ötekiler davetine muhatap insanlardır. Bil kuvve ümmetidir, bil fiil ümmeti değildir. Bütün insanlığadır İslam.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
2: He is Allah. There is no God but He, the knower of the unseen and the visible. He is the all-merciful, the all-compassionate. He is Allah. There is no God but He. He is the King, the all-holy, the source of peace and perfection, the all-faithful, the all-preserver, the almighty, the all-compeller, the all-sublime. Glory be to Allah above that they associate. He is Allah, the Creator, the Maker, the Shaper. To Him belong the names most beautiful. All that is in the heavens and the earth magnifies Him. He is the Almighty, the All-Wise.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen evlat müjdesi.
1: Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser ki dedi. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i fani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey dedi. Onlar, Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir dediler.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akrab.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: 90 Saniyede Edebiyat.
3: Aforizma, çeşitli konulardaki düşüncelerin kısa, yoğun, özlü ve çarpıcı bir şekilde ifade edilmesi, genellikle felsefi derinlik taşıyan, kimi zaman mizahi bir dille kaleme alınmış bu sözler, Batı edebiyatına has bir söyleyiş biçimi olarak doğmuş, zamanla Türk edebiyatında

0: da etkili olmuştur. Aforizmalar yazarın sübjektif kanaatlerini içerir. Bir düşüncenin mutlak doğruluğunu ispatlamak yerine okuyucuda derin etki bırakmayı amaçlar. Aforizmayı bizim kültürümüzdeki vecize kavramına benzetebiliriz, ancak vecizeler genellikle daha kısa ve çoğunlukla genel kabul görmüş düşünceleri ifade ederken aforizmalar daha uzundur ve kişisel düşünceyi, hatta çoğu zaman muhalif bir tavrı yansıtır. Amacı okuyucuyu düşündürmektir. Bu nedenle her aforizma kelimelerin dikkatle seçildiği ve anlamın yoğunlaştırıldığı bir yapıya sahiptir. Söylenmemiş bir sözü herkesin zihnine yerleştirmek gibi bir işlevi vardır. Türk edebiyatında aforizmanın öncüsü olarak Cenap Şehabettin öne çıkar. Onun Tiryaki Sözleri adlı eseri aforizma türünün bizdeki en önemli örneğidir. Tiryaki sözlerinde yer alan şu örnek dikkat çekicidir. Bazı insanlar ayakkabıya benzer, ayaklarına göre adam seçerler. Bu söz hem mizahi hem de düşündürücüdür. Toplum eleştirisi yapan bu tarz aforizmalar okuru kısa sürede etkilemeyi hedefler.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, her kim ki sabah çıktığı zaman, sabaha erdiği zaman, sabahladığı zaman şu sözleri söylerse: Maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah, eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Bir daha söylüyorum, maşallah, biliyorsunuz. La havle ve la kuvvete illa billah, biliyorsunuz. Eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Üç cümle: maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah, eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Kim böyle derse, rızka kendisine rızık olarak verilir. Yani bahşedilir, ikram olunur, verilir, ikram edilir. Ne verilir? Naib anil fail, meçhul fiilin naib anil faili. Hayru zalikel yevmi, bugünün hayrı kendisine ikram olunur. Öyle başladığı o günün sabahında dedi ya, o günün hayırları kendisine, o gün hayırlar kendisine bahşolunur. Ve surife anhu şerruhu, o günün şerri ondan sarf olunur, alınır. Yani o gün takdir edilen, o günün içinde mevcut olan hayırlardan o hissesini alır, istifade eder. O gün içinde mevcut bulunan şerlerden mahfuz olur. O hayırlar kendisine ikram olunur, şerler kendisinden def olunur. Ve men kâleha minel leyli, gece derse, gecenin bir vaktinde derse, bu gecenin hayrı kendisine ikram olunur ve o gecenin şerri kendisinden alınır.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Zariyat ve Tur surelerini dinleyeceksiniz.
3: Zariyat suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 60 ayettir. Birinci ayette geçen Zariyat kelimesi surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Savurup kaldıran rüzgarlar, yağmur yükünü taşıyan bulutlar, kolayca akıp giden gemiler ve bütün işleri dağıtan melekler hakkı için. Şüphesiz size vaat edilenler elbet doğrudur. Hiç şüphesiz hesap ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. Muntazam dalgalı yollara, yörüngelere, galaksi ve diğerlerine sahip gök hakkı için. Doğrusu siz peygamber hakkındaki o kahindir, şairdir, sihirbazdır şeklindeki sözlerinizde çeşitli çelişkiler içindesiniz. Oysa imandan döndürülen aklı çarpık kimseler ondan döner. Kahrolsun o düzenbaz yalancılar. Onlar bir cehalet ve sapıklık içinde imandan gafil kalmış kimselerdir. Onlar alay ederek, o hesap ve ceza günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateş üzerinde azaba uğratılıp kıvranacaklardır. Onlara azabınızı tadın, bu dünyada acele gelmesini istediğiniz azaptır denilir. Hiç şüphesiz muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alıp razı olmuş olarak cennetlerde ve pınarların başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan önce güzel hareket ederlerdi. Onlar ibadet etmek için ancak gecenin az bir kısmında uyurlar, seherlerde dua edip istiğfar ederlerdi. Kendilerinin mallarında hem dilenen hem de istemekten çekinen yoksul için bir hak vardı ki bunu bilip verirlerdi. Kesin inananlar için yeryüzünde nice deliller vardır. Kendi yaratılışınızda da ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Gökte hem rızkınızın sebepleri hem de size vaat edilen şeyler vardır. İşte göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o vaat edilenler sizin konuştuklarınız ses gibi apaçık gerçektir. Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selamı alıp, bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. Hemen bir bahaneyle ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. Bunu onlara sundu. Buyurun yemez misiniz? Dedi. Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. Korkma, dediler ve onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. Karısı Sare de hayretinden feryatla yönelip ellerini yüzüne vurdu ve ''Nasıl çocuğum olur, ben kısır bir koca karıyım.'' dedi. Onlar ''Rabbin böyle buyurdu, çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.'' dediler. İbrahim onların melek olduklarını bildi ve ''Ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir?'' dedi. Onlar ''Biz günahkar bir kavme, Lut kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik.'' dediler. O taşlar haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. Orada, Sodom'da, Lut'a inananlardan kim varsa çıkardık. Orada Müslüman olan bir ev halkından Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. Nihayet, inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için ibretlik olarak orada bir işaret bıraktık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. O, taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya ''Ya sihirbazdır veya mecnundur?'' demişti. Biz de onu ve ordularını yakalayıp denize atıp boğduk. O, bu sırada kendisini ayıplayıcı durumdaydı. Ağat kavminde de ibretler vardır. Hani üzerlerine köklerini kazıyıp helak eden bir rüzgar göndermiştik. O uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, hemen onu çürütüp kül gibi yapıyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir zamana kadar faydalanıp eğlenin denilmişti. Onlarsa Rablerinin emrinden uzaklaşıp haddi aşmışlar, keyiflerine göre yaşıyorlardı. Bu yüzden kendileri bakıp dururken yıldırım onları alıvermişti. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Daha evvel Nuh kavmini de helak ettik, çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Her türlü şeyden çift çift, erkek dişi, soğuk sıcak, artı eksi, elektron nötron, hayat ölüm, tatlı acı, karanlık aydınlık gibi yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. Resulüm, de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan Allah'a kaçın. Ona sığının, ona itaate koşun. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanına başka bir ilah daha katmayın. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Resulüm, onlardan öncekilere de bir peygamber geldiğinde mutlaka onun içinde bir sihirbaz veya bir mecnundur dediler. Bunun nesilden nesile birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır. Doğrusu bu onların azgın bir topluluk olmalarındandır. Artık onlara aldırış etme. Onların yola gelmemelerinden dolayı sen kınanacak değilsin. Yine de sen Kur'an ile öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz bilsinler ki o Allah bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de geçmiş arkadaşlarının azaptaki payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. O vaat edilen azap günlerinden dolayı vay o kafir olanların haline. Tur Suresi. Mekke döneminde inen ilk surelerdendir. 49 ayettir. Adını birinci ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Musa'nın vahiy aldığı Tur Dağı'na yayılıp açılmış, kağıt gibi ince deri üzerine yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, Kabe'ye yahut semada Kabe'nin hizasında meleklerin tavaf ettiği bir makama, yükseltilmiş tavan gibi göğe dolu ve coşkun yahut kaynatılmış olan denize ki Rabbinin azabı elbette vuku bulacaktır. Onu önleyecek hiçbir şey yoktur. O gün gök çalkalandıkça çalkalanır. Dağlar yerinden kopup yürüdükçe yürür, toz duman olur. Artık inanmayıp yalanlayanların o gün vay haline. Onlar daldıkları batıl içinde oynayıp oyalanıp duranlardır. O gün onlar cehennemin ateşine şiddetle itileceklerdir. İşte bu sizin kendisini yalan saymakta olduğunuz ateştir denilecektir. Vahye sihirdir dediğiniz gibi, şimdi bu ateş de sihir midir? Yoksa siz yine mi görmüyorsunuz? Girin ona, ister dayanın, ister dayanmayın. Artık sizin için birdir, durum değişmez. Siz ancak yapmış olduklarınıza göre cezalandırılacaksınız. Şüphesiz ki muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğini tada tada cennetlerde ve bol nimet içindedirler. Rableri onları o çılgın cehennemin azabından korumuştur. Yaptıklarınız iyi amellere karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmış olarak afiyetle yiyin, için denilir. Ayrıca biz onlara güzel iri gözlü hurileri eş yaptık. İman edenler, Allah'a teslimiyet gösterenler ve nesilleri de imanla kendilerine Allah yolunda tabi olanlar var ya, biz onları cennete koyarken nesillerini de kendilerine katarız. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır. Ona göre muamele görür. Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik. Onlar orada neşe içinde birbirleriyle kadeh tokuştururlar. Onun içiminde ne bir saçmalama ne de bir günaha girme vardır. Sanki sedefte gizlenmiş inci gibi civanlar hizmet için çevrelerinde dolaşırlar. O cennettekiler birbirlerine yönelip hal hatır sorarlar. Şöyle derler: hakikaten biz bundan önce dünyada, ailemizde ve çevremizde bir günaha düşmekten ve sonumuzdan korkan kimselerdik. Allah da bize bu sebeple rahmetiyle lütfetti ve bizi cehennemin sam yeli gibi kavurucu azabından korudu. Doğrusu biz bundan önce ancak ona yalvarır, ibadet ederdik. Çünkü o iyiliği ve merhameti bol olandır. Resulüm, sen öğüt ver ve hatırlat. Sen Rabbinin nimeti sayesinde kâhin de değilsin, mecnun da değilsin. Yoksa senin için o bir şairdir, ona çarpacak olan zamanın felaketini gözetliyoruz mu diyorlar. De ki, bekleyin, çünkü ben de sizinle beraber

0: beraber felaketi, azabı bekleyenlerdenim. Yahut bunu kendilerine kısa hayalci akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar? Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, onlar bu tavırlarıyla iman etmezler. Eğer onlar doğru söyleyenlerseler, onun gibi bir söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey, hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yahut kendilerini yaratan yine kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin kesin inanmak istemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut üstün ve hakim olan her şeyi idare eden kendileri midir? Yoksa onlara ait bir merdiven var da onunla göğe çıkıp meleklerin sözlerini ve onlara vahyedileni mi dinliyorlar? Öyleyse onları dinleyenler açık bir delil getirsin. Yoksa hoşlanmadığınız için kızlar onun da, oğullar sizin mi? Yahut sanki tebliğ için onlardan bir ücret istiyorsun da onlar böyle bir borçtan dolayı ağır yük altına mı girmişler? Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar istediklerini mi yazıyorlar? Yahut sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat inkar edenler asıl kendileri o tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Onunla teskin oluyorlar da Allah'a teslim olmaya yanaşmıyorlar. Allah onların kendisinden başkasına bağlılık göstererek ortak koştukları şeylerden uzak ve şanı yücedir. Başlarına gökten bir parçayı düşerken görseler bile inatlarından inanmayıp üst üste gelmiş bir buluttur derler. Allah'tan gelen bir felakettir demezler. Artık çarpılacakları felaket günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak onları. O gün hile ve planları kendilerinden hiçbir şeyi savamaz ve onlara yardım da edilmez. Hiç şüphesiz zulmedenlere bu dünya azabından başka bir de ahiret azabı vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, gözetimimiz altındasın. Her kalktığın zaman bir topluluk içinden veya uykudan kalkınca veya namaza kıyam edince yahut Allah için davet ve tebliğe başladığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların kaybolup gitmesinden sonra sabah vakti onu tesbih et, namaz kıl, Sübhaneke oku. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Zariyat ve Tur surelerini dinlediniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kaliteli vakit geçirmek, birbirini insanların dinlediğini fark edebilmek, karşıdakinin benliğini fark edebilmek, karşıdaki de kendisinin orada o ortama ait olduğunu hissedebilmek, o ortamla bağ kurmak. Bunu ebeveyn çocuk ilişkisi olarak baktığımızda, yani çocuğun kendisini ailesiyle bulunduğu ortama ait hissedebilmesi, neredeyse evin içerisindeyse evin içine ait olmak, dışarıda vakit geçiriyorsa dışarıda ait olmak. Bu da çocukluk itibariyle gelişim sürecinde ailenin çocuğa sağlayacağı kültürle alakalı bir şey. Bazen ufacık bir hediye o bağ kurmaya vesile olurken, bazen çok pahalı alınan bir şey aynı bağın oluşmamasına sebep oluyor. Diğer türlü çok ciddi araştırmalar var. Gecesi gündüzü evde geçirilen anne babaların çocuklarıyla kuramadıkları diyalogları, belirli zamanlarında evlerinde olan insanların daha iyi kurabildiklerini söylüyorlar. Yani dolayısıyla gece gündüz çocukla ya da eşle aynı ortamda olmak meselesi değil aslında kaliteli vakit geçirmek. Ortamda olanların varlığını hissetmek ve kendinizin varlığını o ortamda belirleyebilmek. Şöyle bir tahayyül edelim. Yani akşam gittik, evdeyiz. Gittiğimizde fiziksel olarak mı oradayız sadece? Yani fiziksel olarak eve vardık, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız bizle beraber ama biz farklı bir dünyadayız. Zihinsel olarak belki hala yarım kalan işi takip ediyoruz ya da bir sosyal mecrada geziniyoruz ya da bir konuyu anlatırken karşı taraftaki çocuk ya da eş dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bakıldığında orada bir kaliteli vakit yok. Peki farklı bir açıdan bakıldığında çocuğunuzun yaş grubuna göre onun anlayacağı dille, onunla samimiyetle muhabbet edebilmek, onun gününü dinleyebilmek, eşinizde anlatacağı bir şey varsa dinleyebilmek ya da ona bir şeyler aktarabilmek, kısa da bir zaman dilimi olsa orada olduğunuzu hissettirdiğiniz anda bir bağ kurmuş oluyorsunuz aslında karşı tarafla. Bu bağ da neden önemli? Çünkü ailede kurulan bağlar dışarıya yansıyan bir mesele. Çocuk dışarıdaki ilişkide kendisini bulamadığında ya da kendisini dışlanılan bir ortamda ilk kuracağı bağ, onu en iyi tanıyan ve kendisini ait hissettiği ortam, yani ailesi olacaktır. Çocukların psikolojik dayanıklılık konusu, özgüven konusu, duygu durum konusu, bunun gibi birçok konu aslında gelişimsel olarak ailede kaliteli vakit geçirmeyle alakalı bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Çanakkale Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, Hicri 13 Sefer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Edebiyat Fakültesi Arapça Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Çoşan, Türk-İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası Mehmet Said Kotku Rahmetullahi Aleyh'in vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan, eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmalara imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Çoşan hocamız, Akre FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayımladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Çoşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına akra.media internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi.

0: Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. ÇEKUT'ta Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler, kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. ÇEKUT, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmaya hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. 2027 Haç kuralları çekildi. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252.708 vatandaşla önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1.625.338 vatandaş olmak üzere toplam 1.878.046 hacı adayının beklediği kura noter huzurunda gerçekleştirildi. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08'den itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs 15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirmesi planlanıyor. YKS sonuçları açıklandı. Tercih süreci 29 Temmuz'da başlıyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Sınavda 13 puan türünde 11 aday birincilik elde etti. Sonuçlara göre test ortalamaları özellikle sayısal alanda düşük kalırken erkek adayların sayısal, kadın adayların ise sözel alanda daha başarılı olduğu görüldü. Bu yıl dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri de puanla başarı sıralaması arasındaki dengenin farklılaşması oldu. Uzmanlar, aynı puanın geçen yıla göre daha geride bir başarı sıralamasına karşılık geldiğine dikkat çekerek adayların tercihlerini puan yerine başarı sıralamasını esas alarak yapmaları gerektiğini vurguladı. YKS tercih işlemleri ise 29 Temmuz'da başlayacak. Modern yaşam beyni zorluyor. Singapur'da yapılan yeni bir araştırma, insan beyninin modern yaşamın hızına tam olarak uyum sağlayamadığını ortaya koydu. Uzmanlar bu uyumsuzluğun kaygı, stres ve obezite gibi birçok fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekti. Araştırmada insan beyninin binlerce yıl boyunca küçük topluluklar içinde yaşamaya uygun şekilde geliştiği, ancak günümüzün dijital, yoğun ve rekabetçi yaşam koşullarının bu doğal yapıyla örtüşmediği belirtildi. Araştırmacılar, çözümün teknolojiden tamamen uzaklaşmak olmadığını vurgulayarak, yaşam alanlarının insan doğasına daha uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Daha fazla yeşil alanın oluşturulması, şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi ve dijital platformların sürekli rekabet ve kıyaslama duygusunu körüklemek yerine azaltacak biçimde tasarlanmasının ruh sağlığı açısından önemli olduğu belirtildi. Araştırmanın yazarları, insanın biyolojik yapısıyla uyumlu yaş koşullarının hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı destekleyeceğini vurguladı. Dijital oyun bağımlılığı, yalnızlık ve stresi tetikliyor. Türkiye'de ortaokul ve lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, dijital oyun bağımlılığına ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada öğrencilerin büyük bölümünün akıllı telefon sahibi olduğu ve hafta içinde düzenli olarak dijital oyun oynadığı belirlendi. Bulgular önemli bir kısmının oyun, internet ve sosyal medya bağımlılığı açısından risk altında olduğunu gösterdi. Çalışmaya göre dijital oyun bağımlılığını en fazla artıran etkenler yalnızlık, sıkıntı ve stres, internetle sosyal medya bağımlılığı ve siber zorbalık olarak öne çıktı. Buna karşılık öğrencilerin mutluluk düzeyi yükseldikçe oyun bağımlılığı riskinin azaldığı tespit edildi. Araştırmada ayrıca internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte öğrencilerin bir bölümünün siber zorbalığa maruz kaldığına dikkat çekildi. Uzmanlar, çocuk ve gençlerin dijital alışkanlıklarının yakından takip edilmesi, sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ekran süresinin dengeli şekilde yönetilmesinin bağımlılık riskini azaltmada önemli rol oynadığını belirtiyor. Alışverişte sosyal medya sizi dolandırmasın. Sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden yapılan sahte ürün satışları, taklit hesaplar, kimlik avı girişimleri ve banka hesapları gibi kişisel verilere yönelik saldırılara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara dikkat çekildi. Popüler markalı elektronik cihazlar ve cep telefonlarının piyasa değerinin çok altında sunulduğu ilanlara karşı temkinli olunuz. Güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan banka hesabına para göndermeyiniz. Alışveriş öncesinde satıcının resmi olarak kayıtlı olup olmadığını ve iletişim bilgilerinin geçerliliğini mutlaka kontrol ediniz. Bazı dolandırıcılar banka, posta şirketleri, ünlü markalar ve şahsiyetler gibi tanınmış kurum ve kişilerin logo, isim ve görsellerini kullanabilir. Çekiliş kampanyaları, abonelik teklifleri sunularak zararlı yazılım içeren bağlantılara karşı da dikkat edilmeli. Kahvaltılık gevrekler şeker deposu. Genelde tam tahıllı, vitamin destekli gibi ifadelerle piyasaya çıkan ürünler, gerçekte yüksek glisemik indeksli, liften yoksun ve şeker yüklü yapısıyla dikkat çekiyor. Beslenme ve diyet bölümünden Sedef Aksu, bu ifadelerin sağlığa zarar verebileceğini belirterek, kahvaltılık gevrekler mısır, buğday veya pirinç gibi tahıllardan üretiliyor ve genellikle vitaminlerle zenginleştirilmiş olarak satılıyor. Ancak üretim süreçlerinde yoğun ısıl işleme maruz kalmaları doğal besin değerlerini büyük ölçüde azaltıyor dedi. Yazılanlarla içerik birbirini tutmuyor. Gevreklerin içindeki şeker yoğunluğuna işaret eden Aksu, yani sabah kahvaltısında vücudumuza aldığımız ilk şey yoğun miktarda şeker oluyor. İçeriği detaylı incelediğinizde bu iddiaların arkasında saklanan yüksek miktarda ilave şeker, yapay aroma vericiler, koruyucular ve düşük lif oranı sağlıklı bir kahvaltıdan beklediklerimizle örtüşmüyor. Hızlı kan şekeri yükselmeleriyle başlayan günler zamanla insülin direnci, obezite ve tip 2 diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına kapı aralayabiliyor. Paketlerin üzerindeki tam tahıllı, lif kaynağı veya vitamin destekli gibi ifadeler çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor şeklinde konuştu.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akra dinleyicileri, şimdi gelin bugün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Meteorolojiden aktarıldığına göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarıları geldi. Son değerlendirmeler şöyle: Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Van'ın doğusunda yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimleri kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genel olarak kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yetkililer kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Bölgelerimize gelince Marmara bölgesinde İstanbul 34, Çanakkale ve Bursa 36 derece. Ege bölgesinde Denizli ve İzmir 38, Manisa 40 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 37, Hatay 33, Antalya 44 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Eskişehir 33, Çankırı 34 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 31, Düzce 34, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 33, Rize 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 29, Kars 28, Van 30, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 41, Mardin 39, Şanlıurfa 42 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince Mekke sıcak 42, Medine sıcak 44, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Üsküp gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tokyo parçalı bulutlu 29, Lefkoşa sıcak 38, Londra parçalı bulutlu 26, Melbourne parçalı bulutlu 12, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece.

0: Yol durumu.
1: Aydın Denizli Otoyolu'nun 1 ila 3. kilometreleri arasında Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31, Ankara-Konya yolunun 49 ila 50. kilometreleri, Göksun-Kahraman-Maraş yolunun Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında, Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67, Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6, Seydi-Kemersöğüt yolunun 4 ila 49. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Kahraman-Maraş yolunun 20 ila 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.21, 1 avro 53.91 TL, altının gramı ise 6.257 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında duygusal zeka üzerine konuşulacak. Saat 16.15'te Elazığ Doğuş İşrak İbadeti buluşması üzerine bir söyleşi yayına gelecek. Saat 17.15'te Şehri Elazığ programını dinleyebilirsiniz. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, o peygamberdi denilince kadın, peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve ben seni tanıyamadım diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır buyurdu.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huvarrahmanirrahim.
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
1: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
1: Allahu veliyyüllezîne âmenû yuhricuhum minezzulumâti ilennûr. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
0: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
1: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddiqan.

0: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
1: İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: اِتَّبِعْ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar! Ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
0: Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.
0: Ve la ted'u ma'allahi ilahen ahar. La ilahe illa hu. Kullu şeyin halikun illa vejhehu. لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allah yestekbirun.
1: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
0: Kul innema ana munzir. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
0: حَامِيم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير
1: حاميم Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de onadır.
0: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine has kılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
0: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
1: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Çanakkale Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, Hicri 13 Sefer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Edebiyat Fakültesi Arapça Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Coşan, Türk İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası Mehmet Said Kotku Rahmetullahi Aleyh'in vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmalara imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Coşan hocamız, Akre FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayımladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Coşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına akra.media internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'ta Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı

yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganı ile sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Harcımar platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. 2027 Haç kuralları çekildi. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252.708 vatandaşla önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1.625.338 vatandaş olmak üzere toplam 1.878.046 hacı adayının beklediği kura noter huzurunda gerçekleştirildi. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08'den itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs 15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirmesi planlanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında duygusal zeka üzerine konuşulacak. Saat 16.15'te Elazığ Doğuş İşrak İbadeti buluşması üzerine bir söyleşi yayına gelecek. Saat 17.15'te Şehri Elazığ programını dinleyebilirsiniz. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

bir şey atmayacaksınız sokağa. Kibrit çöpü atmayacaksınız. Ne olacak kibrit çöpünden demeyeceksin. Eviniz de temiz olacak, sokağınız da temiz olacak, üstünüz de temiz olacak, şehriniz de temiz olacak. Temizlik timsali olacağız. Temizlikte numune-i imtisal olacağız. Parmakla gösterilen şehir olacağız. Müşarun ileyhi bil benan. Parmakla gösterilen şehir olmamız lazım temizlikte. Parmakla gösterilen ülke olmamız lazım. Pırıl pırıl, şıkır şıkır, şırıl şırıl, ışıl ışıl. Böyle olması lazım.

0: 1448 Hicri yıla özel bir gündemde merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.
1: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
2: Efendim, Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki programımızda duygusal zekayı konuşacağız. Duygusal zeka nedir, nasıl geliştirilir ve sosyal ilişkilerimizi nasıl etkiler? Konuğumuz klinik psikolog Doktor Dilara Süre Hanımefendi. Dilara Hanım, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Merhabalar.
2: Nasılsınız? Görüşmeyeli iyisiniz.
3: İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Evet, bugün duygusal zekayı konuşalım istiyoruz sizinle. Duygusal zeka neden hayatımızda önemli? Hı-hı. Duygusal zekaya sahip olmak ya da sahip olmamak bizi nasıl etkiliyor? Hem ilişkilerimizi nasıl etkiliyor, hem eğitim, hem iş hayatı. Buralarda bize nasıl bir rehberlik yapıyor? Bunu konuşmak isteriz, hı-hı, sizinle. Ve nasıl geliştirilebilir? Onu da konuşmak isteriz ama İsterseniz öncelikle duygusal zeka nedir? Bunun tanımıyla başlayalım ve arkasından aklıma akılcılık geliyor, mantık geliyor. Akılcılıkla duygusal zeka ya da duygularımızla duygusal zekamız dediğimizde bunlar farklı kavramlar, hı-hı, mıdır? Bunların, evet, farkları üzerinde de konuşalım. Buyurunuz.
3: Evet. Tanımından başlayalım duygusal zekanın. Duygulardan farklı bu kavramlar arasındaki farka birazdan değineceğiz tabii ki ama duygusal zeka tanım olarak ne demek? Bir insanın duygularını tanıması, farkında olması ve yönetebilmesi olarak belirtebiliriz duygusal zekayı.
2: Diğer sorumla devam ederseniz, duygularımızla duygusal zekamız aynı şeyler midir ya da akılcılıkla kıyaslarsak?
3: Evet, duygular çok geniş bir tanım aslında. Psikolojide de çok geniş yer tutan bir tanım. Duygular dediğimizde öfke var, işte kin var, sevgi var, mutluluk var, pek çok şeyden bahsedebiliriz. Duygusal zekaysa bu bahsettiğimiz duyguların birincisi farkında olarak bilmek, şu anda ne hissediyorum bunun farkında olmak, sonrasında tanımlamak, evet şu anda öfkeliyim, şu anda üzgünüm diyerek tanımlamak, sonrasında ise yönetebilmek. Yani özetleyelim. Çok da karışık tanım, teknik tabirle gitmeden daha böyle kolay bir dille özetlemeye çalışayım. Var olan duygularımın, bu öfke, mutluluk, kin, sevgi, her neyse, bunların önce farkında olarak, sonra tanımlayarak, sonrasında yönetebilmek. Ve bunun bir ileri boyutu daha var Yasemin Hanım. Bu da artık bunun ötesi de diğerlerinin duygularının farkında olmak. Bunun da ötesine diğerlerinin duygularını yönetebilmek.
2: Bu noktaya gelebiliyor muyuz? Duygusal, hı-hı, zekamızı doğru kullandığımız, hı-hı, zaman kendi bireysel farkındalığımızın, duygularımızın dışında başkalarının duygularını, evet, da fark edip yönetebiliyor muyuz? Bu mümkün müdür?
3: Hı-hı. Yönetmekten kastı tabii, onu bir açayım da yanlış anlaşılmasın.
2: Tabii o anlamda, evet, değil. Ben anladım. Evet. Evet,
3: ben sizin anladığınızı anladım ama genelde, evet, hani dinleyenler, tabii, için de o farkı bir açıklayalım. Yönetmek dediğim şey, karşıdaki insan, misal veriyorum, öfkeli, ben onun öfkesini yöneteyim değil de ben o öfkeye göre kendimi nasıl şekillendirebilirim? bahsettiğimiz yönetmekten kastımız aslında bu. Ha şey bahsettiniz, o seviyeye gelebiliyor evet, muyuz evet. dediniz.
2: Yani geliştirilebilir bir şey mi?
3: Evet, şöyle düşünebiliriz bunu. Biz psikolojide her kavramı, her belirtiyi bir spektrum dahilinde ele alıyoruz. Yani bunun düşük seviyeleri de olabiliyor, yüksek seviyeleri de olabiliyor. Duygusal zekaya baktığımız zaman onun da düşük seviyeleri olabiliyor, yine yüksek seviyeleri olabiliyor. O spektrumda en düşük versiyonuna baktığımızda artık duygusunu hiç bilmeyen, duygusunu tanıyamayan, ne hissediyor anlayamayan insanlar da mevcutken bunun çok yüksek versiyonları da var.
2: Yani geliştirilebilir aslında.
3: Geliştirilebilir.
2: Bunun bize katkısı nedir peki? Sağladığı avantajları konuşalım mı? İnsan ilişkilerimize, hı-hı. sosyal ilişkilerimize, kişisel gelişimimize katkısı nedir?
3: Hı-hı. Duygusal zekası yüksek insanların yaşam kalitesiyle düşük insanların yaşam kalitesini bir tutamayız bence.
2: O kadar neden? Bariz fark var mı
3: evet.
2: hocam?
3: Araştırmalar da şunu gösteriyor. Başarılı öğrencilere bakılıyor. Yurt dışında yapılan bir araştırmadan bahsediyorum. Okulların birincileri, okul birincileri üzerinde bir araştırma yapılıyor. Bu birinci olduktan sonra, o dereceyi elde ettikten bir 10 yıl sonra misal veriyorum, bu çocukların nerede olduğu, yaşam kalitesi nasıl, mutluluk düzeyleri nasıl diye bakıldığında aslında o elde ettikleri başarıyla pek de doğru orantılı olmadığını görüyorlar o mutluluk seviyelerinin. Yani orada mutluluğun, iyi olma halinin elde edilen başarıyla, pragmatist bir bakış açısıyla bakmayarak söylüyorum bunu, pek de ilişkili olmadığı görülüyor. Yani soruya tekrar gelecek olursak, şey demiştiniz, günlük yaşamda nasıl etkiliyor demiştiniz. Her zaman başarı odaklı bakmadığımızda, biraz ilişkilerimizin nasıl yönlendirebiliriz, karşımdaki ne hissediyor, ben ne hissediyorum, bu duygularımızı biz nasıl ele alabiliriz, nasıl yönetebiliriz? Misal veriyorum, öfke. Mesela şimdi biz burada ikimiz karşılıklı konuşuyoruz. Ben yanlış bir şey yaptım ve siz bana sinirlendiniz ve öfkelendiniz. Bu öfkenin farkında olup bunu yönettiğiniz zaman mı daha iyi bir insan ilişkisinden bahsedebiliriz? Ya da işte ben yine sinirleneceğiniz bir şey yaptım ama siz burada işte bana sinirlendiniz ya da işte benim kaldıramayacağım bir şekilde cevap verdiniz. Hangi iki örneği de kıyasladığımız zaman sizce hangisinde, hangi örnekte, hangi kişide hayat kalitesini, varlığından bahsedebiliriz?
2: İletişimimizin kaliteli olup olmaması ya da aradaki iletişimin dengeli ve sağlıklı olup olmamasında duygusal zekamız çok önem arz ediyor.
3: Kesinlikle.
2: Anladığım kadarıyla bu verdiğiniz, hı-hı. örnekte. Duygusal zeka kendimizle olan ilişkimizde de bence çok önem arz ediyor.

0: Kendi duygularımızı
1: Evet.
0: tanıyıp kendi duygularımızın veya korkularımızın, kaygılarımızın adını koyabilmek, bundan dolayı üzgünüm, bundan dolayı kırgınım. Şimdi bunu nasıl davranışımda daha pozitif hale getirebiliriz de konuşmak lazım. Çünkü insanın ilk kurduğu iletişim bence kendiyle kurduğu iletişim. Sağlıklı olmalı ki benim sizinle daha sağlıklı iletişim kurabilmeye gayretim de olsun, hevesim de olsun, potansiyelim de olsun. Duygusal zekaya sahip insanların özelliklerine bakarsak, genel olarak ortak bir özellikleri var mıdır bu insanların? Yani bu doğuştan getirilebilen bir şey mi, geliştirilebilen bir şey mi sonradan, fıtratla alakalı mı mesela zekamız, yüksek ya da düşük olması duygusal zekamızın?
1: Zeka bahsettiğimiz bu toplumda genel IQ olarak bilinen mantık, muhakeme, okul başarısıyla ilişkili olan zeka IQ daha biyolojik kaynaklı olduğunu biliyoruz.
0: O fıtraten yüklenmiş bir şey değil
1: Duygusal
0: mi?
1: zekada da böyle bir temel var aslında. Çünkü psikolojide hiçbir şey tek bir değişkenle ilişkili değil. Duygusal zekada da yine duyguları yaşamak, bunu sonuçta hormonal de bir şey, hormon dengesiyle yine nörolojik kaynaklarla alakalı bir şey olsa da duygusal zekada biraz dış müdahalelerin, ebeveyn yetiştirme şeklinin, yaşantımızın, erken dönemde yaşadıklarımız, bir çocuğun işte erken dönemde duygularının nasıl ele alındığı, bunların hepsi duygusal zekanın gelişimini etkileyen şeyler aslında.
0: O zaman söz oraya gelmişken çocukluk çağımızda duygularımız nasıl ele alınmalı? Ebeveynlerimizin tutum ve davranışı nasıl olmalı Dilara Hanım? Hem de bir çocuğun duygusal zekasında gelişmesi için, oradaki potansiyelin yükselmesi için neler yapılmalı?
1: Şimdi çocuklarda hani dedik ya, duygusal zeka önce duygularımızı tanımakla oluyor dedik. Şimdi bu çocuklar için de aynı şey geçerli.
0: Tanıyalım mı? Bir o duygular neler? Hadi bakalım. Bir tanıyalım. Mesela 5 yaşındaki Yasemin'in duyguları ne olabilir? Somut olarak en azından.
1: Şimdi 5 yaşındaki bir
0: Evet.
1: Yasemin'i düşünelim.
0: Evet, düşünelim.
1: Bir oyuncak almak istiyor.
0: Evet.
1: Ben de annesi olarak o oyuncağı ona almak istemiyorum. Durumum olmayabilir, çok oyuncağı evde olabilir, almak istemiyorumdur. Ve Yasemin, nasıl bir duygu oluşur Yasemin'de sizce?
0: Hayal kırıklığı, kızgınlık olabilir, değil mi?
1: Öfke
0: Öfke olabilir.
1: olabilir.
0: Evet.
1: Öfkelendi. Şimdi
0: Genelde.
1: böyle bir durumda şunu yapmak mı daha doğru olur ki, genelde aslında bizim uyguladığımız yöntem bu olabiliyor. Sen de her şeye ağlıyorsun canım. İşte ne ağlıyorsun? Güçsüz müsün? Özellikle erkek çocukları için. Erkekler ağlar mı? Dediğimiz zaman ne oluyor? O duygu bastırılmış oluyor.
0: Duyguyu görmezden geliyoruz.
1: Görmedik, bastırdık.
0: Evet.
1: Çocuk o sırada öfkelendi mi? Öfkelenmeli mi? Öfkelenmemeli mi? Ne yaşıyor şu anda? Bunların hepsi gitti, alt üst oldu. Bir süre sonra bu öfke öğrenilmiş çaresizlikle beraber bir sonraki yaşadığı olumsuzlukta o öfkeyi tanıyamayacak hale gelme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Yani şunu diyemiyoruz, bu davranış kesinlikle buna yönlendirir diyemiyoruz bilimsel olarak, ama bu davranış neylere yol açabilir? Bunu diyebiliyoruz. Yani biz o çocuğun duygusunu görmezsek, tanımazsak, onun tanımasına izin vermezsek, bir süre sonra o duyguları tanıyamayacak hale de gelir yetişkinlikte. Bu aslında sadece çocuklar için değil, kendimiz için de aynı şey geçerli. Hani önce kabulleneceğiz. Ben şu anda öfkeli miyim? Bunu önce bir kabullenmem gerekiyor. Öfke de kötü bir duygu değil. Olumsuz duygular da kötü değil. Onlar da bir yere kadar lazım. Hani bu duygu bana yakışmıyor demek de yanlış. Önce ben o duygunun farkında olup kabullenmeliyim ki onu yönetebilme aşamasına geçmem lazım.
0: Duygularımızı tanıdık, kabullendik diyelim. Bu duygusal zeka seviyelerini pozitif yönde işliyor süreç bizim için diyelim. Sonrakinde yönetme dediğimizde neden bahsediyoruz? Orada ne oluyor?
1: Yönetme dediğimiz biraz insan ilişkilerine göre de şekillenen bir şey. Hani az önce verdiğim örnekte, hani siz mesela öfkeleneceğim bir şey yaptınız, işte öfkelendiniz. Ondan sonra bu öfkeyi ben dışa vurursam, bu benim hayatımda nasıl bir değişikliğe yol açar? Benim ilişkimde şu anda bu neye yol açar? Bunu öngörmek, bunu muhakeme edebilmek, bunu tahmin etmek. Öfke kontrol problemini düşünelim mesela. Öfke kontrol problemi olan bir insan, ki genelde o duygusunu bastırmaktan dolayı oluşan bir şey, tanıyamayarak, bastırarak, baskılayarak geliyor o öfke, sinirlenme, birikim geliyor ama ben görmüyorum. Sonra birden ufak bir olay yaşıyorum diyelim ki, o bastırdığım, görmezden geldiğim, halı altına itelediğim bütün o duygular

0: öfke olarak patlıyor. Şimdi duygusal zekaya sahip olan bir insan, onun farkında olan bir insan şu anda bu öfkeyi dışa vurmadan ya da dışa vurarak ama sağlıklı bir şekilde idare ederek ne yapabilir?
1: Ne yapabilir? Mesela onu bir somut hale getirelim. Diyelim ben öfkemi, tepkimi vermeden. Tepkiyi vermek en kolayı. Öfkeyi yönetememek ve bu toplumumuzun ne yazık ki çoğunda gördüğümüz, gözlemlediğimiz. Özellikle trafikteyseniz eğer trafikte çok gözlemlediniz. Ve hanımefendilerimiz de bu noktaya geldi ne yazık ki. Evet. Bizler de öyle olduk artık. Bu en kolayı ve en basite kaçması. İnsana hiçbir şey öğretmeyen tarafı, öfke kontrolünün olmadığı bir yaşam. Şimdi ben duygularımı fark ettim. Dedim ki şu olay beni rahatsız edecek bir şekilde ilerliyor karşımdaki iletişimde. Ve ben burada yavaş yavaş öfkelendiğimi fark ettim.
0: Ama farkındasınız. Fark ettim. İlk aşama bu.
1: Duygularımı fark ettim demiştiniz. Fark ettim. Duygusal zekamın olduğunu gösteriyor bu. Fark ettikten sonra ya A, ben tepki vereceğim, aşırı tepki vereceğim. Ya da B, tepkimi daha sağlıklı hale, daha yumuşak hale getireceğim. İşte duygusal zekası yüksek insanlar, duygusal zekaya sahip insanlar burada nasıl tepki veriyor ya da vermeli?
0: Evet, yine öfkeliyim. Farkındaysanız öfke yok demiyoruz. Yok demiyor,
1: duygumu kabullendim. Evet, kabullendim. Bu durum benim canımı sıktı, öfkelendirdi.
0: Evet, o anda bilişsel küçük bir müdahale gerekiyor aslında. Şu anda ben bu öfkemi dışa vurursam ne olur? Mesela dürtü ya o. Ve dürtü hayvanlara özel bir şeydir. Nedir? Hayvanlar istediği yerde istediği şeyleri yaparlar. Dürtüleriyle hareket ederler. İnsanı ayıran şey o dürtüleri yönetebilmek. Dürtü kontrolü. Şu an öfke patlaması yaşamak istiyorum. Ama bunu yapmamın sonuçlarının farkındayım ben. Şu anda öfke patlaması yaşarsam, bağırıp çağırırsam, trafikte karşıdakine hakaret edersem o sonuçları ne olabilir diye bilincinde olarak o öfke patlamasını dizginlemek.
1: Evet. Yani kritik analitik düşünerek sanıyorum orada bir muhakeme
0: yine bir bilişsel, yani bilişsel şey gerekiyor, bir yeti gerekiyor.
1: Evet. Biz o zaman mı bu şekilde davrananlara mı duygusal zekası yüksek insanlar diyoruz? Öfkelendim ama öfkelendiğimi tepkimi verirsem nelere yol açacağını bildiğim için hem bireysel anlamda bana hem çevreme nasıl etki. Ona göre tepki vermek. Peki o tepki vermemek bastırmak demek mi yine Dilara Hanım? Onu nasıl sağlatmak lazım? Ondan da bahseder misiniz?
0: Bastırmak dediğimiz biraz daha farklı bir şey. Evet. Bastırmak şu, hayır şu anda öfkeli değilim diye biraz da aslında kendimizi yanıltmak, kendimizi kandırmak. İstenmeyen duygulardan bahsettik ya mesela. O istenmeyen duygu, hayır şu an ben ona öfkeli değilim. Hayır şu anda onu kıskanmıyorum. Hayır.
1: Yani duyguyu reddetmek. Evet, reddetmek aslında başlıyor, bastırmak.
0: Evet.
1: Yönetmek başka bir yönetmek şey. Yönetirken ki tepkisizlik olarak, evet. Aslında o da bir tepki olarak bakmak lazım.
0: Evet, o da bir tepki tabii ki de. Evet. Hiç dışa vurmamak değil. Bize yapılan kötü bir şey elbette ki tepki göstermemiz gerekiyor. Ama ölçülü bir şekilde dışa vurmak diyebiliriz. Evet.
1: Bunun bizim hem bireysel hayatımıza hem de toplumsal yani sosyal hayatımızdaki ilişki ve iletişim halinde olduğumuz insanlarla iletişimimize yansımalarında konuşalım mı? Duygusal zekası yüksek insanların iletişim becerileri ve sosyal hayattaki becerileriyle kattığı oradaki etkisiyle duygusal zekası düşük insanların iletişim becerileri ve ilişkileri nasıl etkileniyor?
0: Duygusal zekası yüksek insanlar aslında keşke her yerde olsalar. Mesela kendilerinden düşünün.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimiz de düşünebilir. Yaşadıkları ortamda mesela patronlarının duygusal zekası yüksek bir patron mesela düşünelim. Çalışanının halinden anlayan, yüzünden, mimiğinden, ya bugün iyi misin, bir sıkıntın, bir derdin mi var? Hani bir ileri boyutu nedir dedik, karşıdakini de anlamak dedik ya. Ya bugün seni üzgün gördüm, ne oldu, bir derdin mi var diye sorarak hani belki o derdine de çözüm bulmaya çalışmak, o boyuta da ilerleyebilir. Hani böyle bir iş ortamını düşünelim ya da tam tersi duygusal zekası düşük bir patron düşünelim. İşte çalışanlarının refahını düşünmeyen, çalışma saatlerini ona göre çok yüksek boyutlarda tutan mesela hani olabilir. Ya da duygusal zekası yüksek bir eş düşünelim. Eşinin derdinden anlayan, ona sürekli yardım etmeye çalışan, destek olmaya çalışan. Bu hayatın her aşamasında da geçerli aslında. Hani evliliğin ilk aşamalarından gebeliktir, doğumdur, ilerleyen dönemlerde çocuk sahibi olmak, yaşlılık. Her aşamasında duygusal zekası yüksek olan bir eşin var. varlığının düşük olan bir eşe göre bir nimet olduğunu söyleyebiliriz aslında.
1: Kaliteli yaşam dediniz ya, hani ilk başta kalitesi yüksek oluyor duygusal, hı-hı, zekası yüksek insanların hayatıyla düşük olanların, evet, da bu burada da işte yaşam kalitesi ne kadar büyük etkisinin olacağını görebiliyoruz. Duygusal zekası yüksek patronlar, yüksek eş, duygusal zekası yüksek insanlar galiba. Bunu çocuklarımız için de eğitim sektöründe de konuşalım mı? Duygusal, hı-hı, zekası yüksek bir öğretmenin elinde bir öğrenci, evet, nasıl şekillenir? Ya da duygusal zekası yüksek bir arkadaşa sahip olmak beni nasıl büyütür?
0: Hı-hı. Eğitim aslında duygusal zeka Amerika'da son 1990 yılından sonra çalışılmaya başlanılan bir kavram. Türkiye'de daha çok yaygın olmasa da Amerika'da bununla ilgili çalışmalar başladı. SEL diye bir çalışma, Social Emotional Learning diye okullarda uygulanılan bir eğitim uygulaması bu.
1: Evet.
0: Çocukların sadece akademik başarısını değil, duygusal olarak da gelişmesini ele alan, onları duygusal olarak, sosyal olarak da geliştirmeye çalışan bir program. Bunun sonuçlarına bakıldığında, hani az önce de bahsetmiştik ya, akademik başarısı yüksek olan çocukların 10 yıl sonra bakıldığında hayat kaliteleri, mutlulukları o kadar çok değil. O zaman demek ki sadece akademik başarı yeterli değil. Demek ki bu çocukların emosyonel olarak, duygusal olarak da eğitilmesi gerekiyor.
1: Nasıl eğitiliyor peki?
0: Keşke bizim, hani bizim bizde de öyle, evet, bir uygulama yapılsa.
1: Siz bu uygulamayı takip ediyorsunuz tabii.
0: Yurt dışında yapılan
1: nasıl
0: bir
1: peki,
0: uygulama.
1: Nasıl bir etkisi oluyor? Yani nasıl bir eğitim modeli belirleniyor?
0: Bir ders
1: duygusal
0: olarak verilen bir pilot çalışma aslında, hı-hı, bu. Bana sorarsanız bu burada da yapılsa keşke, yapılmalı ve belki bir ileri boyuta da taşınılabilir. Burada denenmeye başladı sanırım, eğitim sektörünü çok takip etmiyorum fakat iletişimle ilgili, hani ahlakla ilgili çalışmalar başladı. Bizde de bence bu dersin bir ötesine geçip belki daha saha odaklı olabilir.
1: Evet.
0: Hani bu çocukları daha küçük yaşta daha etkili olur dedik ya, mesela ebeveynlerin yetiştirme tarzı dedik, çocuğun duygusunu görmesi, anlaması, çocuğun anlamasını sağlaması dedik.
1: Öğretmenler
0: için de, evet,
1: öğrencilerin de belki başarı seviyesini arttıran bir etken olur değil mi?
0: Evet, o sonrasından oradan zaten gelir. Evet. Aslında bazen şöyle öğretmenler de olabiliyor ya, sadece akademik başarı, hı-hı, odaklı.
1: Evet, maalesef.
0: Bizim, evet, çocuklarımıza da biz bu eziyeti zaman zaman yapabiliyoruz. Otur saatlerce ders çalış, şu kadar test çöz vesaire. Ama duygusal gelişimin ne kadar önemli olduğunu görmüyoruz. O akademik başarı geldikten sonra ne kadar mutlu olacak çocuk bir 10-20 yıl sonra? Belki en iyi okulda okuyacak. Evet, tamam, akademik başarı da önemli, o da olsun. Ama 20 yıl sonra o çocuk duygusal gelişimi yerinde değilse, insanlarla ilişkisini yürütemiyorsa ne kadar mutlu olabilir?
1: Konuşalım mı? Duygusal gelişimi düşük insanların zekası, duygusal zekası düşük insanların yaşadığı zorlukları konuşalım mı?
0: Hı hı. Mesela ne kadar insan ilişkileri iyi olabilir? Diyelim
1: yabancılaşma
0: ki,
1: yaşıyor mudur onlar Dilara Hanım? Hem kendilerine hem de
0: yabancılaşma
1: topluma.
0: Yabancılaşma yaşasalar da çok farkında olmayabilebilirler.
1: Bu kadar duygularından bir,
0: evet,
1: bir haber mi,
0: evet,
1: oluyorlar?
0: Evet, bir haber. Hatta onun bir psikolojik tanısı da var. Hani paylaşmak doğru olur mu? Aleksitimi diyoruz biz buna. Aleksitimik insanlar duygularının hiç farkında olmayan, farkında olmadığı için tanımlayamayan ve duygusal stresi daha çok bedensel olarak yaşayan ve tanımlayan insanlar. Neden? Çünkü o sırada duygunun farkında değil ama bir sıkıntı var değil mi? Stres var. Belki üzüleceği bir durum var ama o üzüntüyü yaşadığının farkında olmadığı için bunu nasıl belirtiyor? Başım ağrıyor, karnım ağrıyor. Çünkü duygusunu tanımlayamıyor örneğin. Böyle insanlar da var ve bu tanıya sahip olan ya da olmayıp duygusal zekası düşük insanlar için insan ilişkilerini sağlıklı yürütmenin pek mümkün olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi, ama geliştirilebilir tabii şimdi,
1: evet,
0: ki. Her zaman bir umut vardır.
1: Evet, o dediğiniz noktada geliştirilebilir ve umutla ilgili neler söyleyeceğinizi de çok merak ediyorum. Hı-hı. Programımızın başından beri ufak ufak bir şeyler söylediniz. Hı-hı. Ebeveynlerin çocukların duygularını tanıması, anlaması ve öğrenmesi için öncelikle onlara alan açıp kabullenilmesi, hı-hı, kabul ettirmek lazım diye, kabullenmek lazım diye, görmezden gelmemek lazım diye. Ama duygusal, tıpkı deminki söylediğiniz gibi, duygusal zekası düşük bir eşe sahip olmak ya da patrona sahip olmak ya da öğretmene sahip olmak, arkadaşa sahip olmanın, hı-hı, da sanıyorum bizde bir maliyeti, faturası, külfeti var, hı-hı, sıkıntısı var. Bunlardan da bahseder misiniz? Bu bizi nasıl etkiliyor? karşımızdaki duygusal zekası daha düşük insanlarla bir arada atıp atamayız değil mi? O insanlarla da yani,
0: anlaşılmıyoruz
1: Tabii ve bir şekilde ailemizde akrabamız olabilir. Evet. Annemiz, babamız eşimiz olabilir. Sosyal hayatımızdan birisi olabilir. Nasıl yöneteceğiz burayı?
0: Şimdi ben böyle durumlarda eğer müdahale edilebilir seviyedeyse şunu söylüyorum. Günlük hayatta günlük deneyimlerinizi yaşarken ne yapıyorsanız o gün içinde kalktım, işte kahvaltımı yaptım, okula gittim, işe gittim. Gün içinde ya ben şu anda ne hissediyorum diye sorgulamak. Mesela ben gelirken yolda su satan bir çocuk gördüm ve çocuğun yüz ifadesi üzgündü. Ben o anda ne hissediyorum? O üzüntüyü hissediyorum değil mi? Bu duygusal zekası düşük, duygularının farkında olamayan insanlar da gün içinde yaşadığı en ufak şeylerde şu anda ne hissediyor olabilirim diye önce bunun farkında olmaya çalışmak. Ve bu bir süre sonra bilinçsiz olan insanların, biz buna ilk etabına bilmeyen insanları, duygularını tanımayan insanların ilk etabına bilinçsiz yetersizlik diyoruz. Bilinci yok. Bilmiyor değil mi? Duygusunun bilincinde değil henüz. Fakat sonra ilerleyen aşamalarda gün içinde sürekli sorgulayarak duygularını dinleyerek, ifade ederek bunu yazıya da dökebilir. Paylaşabileceği birisi varsa ifade de edebilir. Yoksa ya da daha iyi hissettiriyorsa bir kağıda da dökebilir.
1: Onları talep etmeliyiz değil mi kendilerinden? Yani bu şekilde bir
0: bunu bu şekilde yapabilirsin diyebiliriz. Evet. Sonrasında bunlara bu küçük ufak ufak aktiviteleri, ödevleri de diyebiliriz. Hani biz sonuçta danışanlarımızla ödev olarak verebiliyoruz ama dinleyenler de bunu bir ödev olarak kabul edebilirler. Bir süre sonra ne olur? Bilinçli hale geliyoruz. Bilinçli yeterlilik. Ve bilinçli yeterliliğin bir üst seviyesi de ne biliyor musunuz? Bilinçsiz yeterlilik. Yani artık bir süre sonra bilincinde olmadan yapmaya başlıyorlar.
1: Otomatikleşiyor.
0: Evet, aynen öyle. Nasıl ki duygusal zekası yüksek insanlar bunun farkında olmadan yapıyorlar bunu.
1: Evet.
0: Bunun alanda yetersiz olanlar da bir süre sonra otomatikleşecek.
1: Yani geliştirilebilir bir alan aslında duygusal zekalarımız değil mi? Peki duygusal zekayla biraz da liderliği konuşalım mı? Paralel giden bir şey mi? Az önce siz bir örnek vermiştiniz. Duygusal zekası yüksek bir patron, işverenin, çalışanının yüzünden ifadesini anlaması ve ona göre bir iletişim dili kurması daha mı başarılı olur ya da tamamen yok sayabilen, hiç görmezden gelen bir patron ve işçi ilişkisinde mi orada bir başarı görürüz, kaliteli bir iletişim görürüz dediniz. Burayı şey yapalım mı? Demek ki lider vasfındaki insanların duygusal zekasını, ben öyle düşündüm, bilmiyorum yanıldım mı? Duygusal zekaların yüksek olması artı bir avantaj.
0: Evet.
1: Liderlikle kıyaslarsak nasıl bir şey gider? Yol haritası vardır.
0: Lider insanlara baktığımızda ben bu şekilde bir araştırma yapmıştım. İnsanlara liderlerle ilgili fikirlerini sormuştum. Aldığım cevaplar ilginç. Sadece güçlü, zeki, işte ne bileyim görünüm olarak iyi vesaire değil. Bir yandan da merhametli, şefkatli, özverili. Yani lider insanları sadece güçlü özelliklerle tanımlayamayız. Demek ki ne lazım? Bir yandan da duygusal zeka da lazım. Duygusal zekası yüksek bir liderle hani yönettiği insanların duygularının bilincinde olmayan bir lider arasındaki fark çok yüksek.
1: Ya insani özelliklere sahip olmak gibi bir şey
0: i̇nsan
1: aslında.
0: Olmak aslında.
1: İnsan olmak.
0: Evet, ondan
1: yani
0: bahsediyoruz.
1: Şimdi böyle janjanlı laflar kullanıyoruz çünkü pozitif bilimden ve bilimsel olarak açıklıyoruz. Hani duygusal zeka aslında insan olmak.
0: İnsan olmak
1: özünde. Yani hal dilinden anlamak.
0: Halden anlamak.
1: Evet. O kale geçmeden, o konuşmaya geçmeden Dilara burada bir şeyler veriyor aslında vücut diliyle, sözsüz iletişimiyle. Acaba ne diyora kulak kesilmek.
0: Evet.
1: Bu da galiba öğrenilebilen, geliştirilebilen bir şey ama çocukluğa dönmek, bilmiyorum yanlışsa lütfen zaten. Ebeveyn tutum ve davranışları ve öyle bir ortamda büyümek, duyguların tanındığı, bilindiği ve başkalarının duygularının önemsendiği bir ortamda büyümek bunu yükselten bir etken midir? Burada mesela iyi oluş halini nasıl sağlayabiliriz Dilara Hanım?
0: Ben psikoloji okuyan arkadaşlara hep şey diyorum. Size de hep şu klişe deniyordur diyorum ya, çocukluğuna inelim mi? Çocukluğuma in diyen insanlar hep oluyor. Bana da bu şekilde insanlar bu espriyle geliyorlar. Aslında klişe diyoruz ama o kadar doğru ki. Yani bazı şeyler çocuklukta yerleşiyor, kökleşiyor ve çocuklukta kökleşen şeylerin yetişkinlikte değiştirilmesi o kadar zor ki. Hani bu nedenle biz çocuklarda duygusal zekanın gelişimini önemli vurguluyoruz. Çocukluğunda o duygusunu tanımalı, tanınmalı daha doğrusu. Hani o duygu tanınmalı. Ya sen işte aman her şeyde sinirlenme, öfkelenme değil.
1: Erkek çocuk ağlamaz.
0: Evet, erkekler
1: gibi,
0: ağlamaz.
1: Ağlamaz.
0: O erkekler de ağlayabilir, hüzünlenebilir. Erkek çocukları da üzülür, ağlarlar.

0: arkadaşlarıyla problem yaşarlar ya, her şey olabilir. Bunu tanımak her şeyden önce.
1: Duyguyu es geçmemek, çocuktaki o duyguyu kabullenmek, hem kendimiz anne baba olarak kabullenmek hem çocuğun kabullenmesini sağlamak çok çok önemli. Ama acaba biz anne baba olarak da kendilerimizi önce tanımamız gerekiyor ki orada o iyi oluş halini ben çok önemsiyorum. Bilmiyorum neler söylersiniz. Çift olarak, eş olarak oradaki dinamik nasıl? Bireysel olarak benim kendimle ilişkim ve iletişimim nasıl? Şöyle sormak isterim. Türk toplumu sık dokulu toplum olarak söylemişti, toplum demişti bir konuğum. Türk toplumu gerçekten duygularını tanıyan, anlayan bireylerden mi oluşuyor? Ya da biz gerçekten iyi niyetli olmamıza rağmen diyelim tutum ve davranışlarımızda duygularını bastıran, görmeyen, görmezden gelen bir genetik kodlara mı sahibiz?
0: Bunun için net bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü öyle söylersek duygularına gerçekten sahip çıkan Türk toplumu içinde insanlar mutlaka var, onlara ayıp etmiş oluruz. Fakat öte yandan bizler kesinlikle duygusal zekası düşük insanlarız da diyemeyiz. Bence şöyle bir durum söz konusu. Yani bir önceki jenerasyonu düşündüğümüz zaman, bizlerin işte annelerimiz, anneannelerimizi düşündüğümüz zaman, onların geldiği hayat şartlarını düşündüğümüz zaman, onların bir işte savaştan yeni çıkan anne babalar tarafından yetiştirildiği, daha temel yaşam seviyelerinin yerinde olmadığı, işte bir ekmek bulmanın bile zor olduğu dönemlerden geçtiğini düşünüp yorumladığımız zaman, o dönemlerde duyguların bilincinde olmak, duygularımızı yönetmek çok da söz konusu olmaz, takdir edersiniz ki. Bu nedenle bence bu kavram da zaten yeni bir kavram. Ülkemizde de yeni yeni tanınılan bir kavram. Biliyoruz fakat geliştirmek için, çocuklarımıza uygulamak için, çocuklarımızın duygularını yönetmesine, farkında olmasına alan açmak için bence biraz daha eğitim ihtiyacımız var. Az önce de bahsettiğimiz gibi hani belki okul yoluyla, okul kanalıyla, akademi kanalıyla olabilir. Belki küçük psiko eğitimlerle, psiko müdahalelerle, belki ailemiz arasında konuşarak ya da en uç örneğinde hani çok ihtiyacı olan insanlar için, duygusal zekası çok düşük olan insanlar için terapi yoluyla, ki bu en uç örnekler için geçerli. Bu bütün kanallarla, bütün kaynaklarla bir süre sonra biz de Türk toplumu olarak duygusal zekası ortalamamız yüksek hale gelecektir diye umut ediyor ve inanıyoruz.
1: Umut var ve siz daha önce de hep söylüyorsunuz ya, geliştirilebilen bir şey duygusal zeka. O zaman çok fazla da bu konuda karamsar olmamak lazım. Ama hepimizin de duygularını tanıması ve o duyguları kabullenmeye de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Toplumsal olarak baktığımızda öfke çok fazla, birbirine
0: Agresyon.
1: Sevgi dilini kullanmıyoruz, nefret dilimiz, söylemlerimiz sosyal medyada çok fazla. Duygularımızı tanımadığımız gibi başkalarının duygularını da görmeyecek kadar duygu körlüğü yaşıyoruz. Burada halbuki duygusal zeka bize çok güzel bir rehberlik yapıyormuş.
0: İnşallah.
1: İnşallah da yapar.
0: İnşallah, inşallah. Çünkü dediniz ya,
1: Evet.
0: toplum olarak da agresyonumuz
1: Evet, çok yüksek. Evet.
0: maalesef ki yükseliyor. Bunu görmek
1: Daha da
0: için bir trafiğe
1: yükseliyor.
0: çıkmak yeterli aslında.
1: Kesinlikle özeti. Toplumun psikolojisinin
0: Evet,
1: özeti
0: evet.
1: trafiğe çıkmak, dediğiniz
0: Bu
1: doğru.
0: nedenle her şey zıttıyla kaimdir.
1: Evet.
0: Bakış açısıyla diyebiliriz ki, madem bir tarafta bu agresyon var, kolektif agresyon var, birbirimize öfke var, inanmama, güvenmeme var. Öte yandan biz ne geliştirebiliriz? Duygusal zekası yüksek çocuk geliştirebiliriz. Duygusal zekası yüksek bir aile geliştirebiliriz. Toplum geliştirebiliriz. Şöyle düşünelim. Diyelim ki eşimizin duygusal zekası düşük. Biz öyle olduğunu düşünüyoruz diyelim ki. Neden? Duygularının farkında değil ya da eşinin duygularının farkında değil. Biz böyle bir örnekte aman bunun da duygusal zekası düşük, işte bundan da bir şey olmaz desek, sizce bu bir kesin çözüm mü? Değil. Ne yapabilirim? Ben ona alan açabilirim. Ben ona bu az önce konuştuğumuz müdahale yöntemleriyle yavaşça bilinçli hale gelmesine neden olabilirim. En uç noktadaysa belki terapi desteği alabilirim onun için. Ama bir şekilde geliştirilebilir ve bu en sonunda çözüme kavuşabilir. değil mi? Bu toplumumuz içinde belki aynı örneği verebiliriz. Kesinlikle. Aynı bakış açısını kesinlikle gözetebiliriz.
1: Galiba burada en önemlisi bakış açımızı bu yönde geliştirmek. Hı-hı. Yani duygusal zekası düşük ya da zayıf olan bireyleri hayatımızdan eleme veya çıkartmaktan ziyade, evet, hayatımıza daha olumlu nasıl katkı sunabilir haline getirmek, hı-hı, ve kendisi adına da, hı-hı, o hale getirebilmek çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok istifadeci bir program oldu. Şahsım adına, umarım dinleyicilerimiz adına da öyle İnşallah. Olmuştur. Ayaklarınıza sağlık. Sağolunuz, var olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum ev sahipliğiniz için. Benim için de çok kıymetli bir konuşmaydı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi paylaştınız bizimle. Efendim, bugün bize ayrılan sürenin yine sonuna geliyoruz. Geldik bile, hatta geçmiş de olabiliriz belki. Bugün duygusal zekayı konuştuk. Duygusal zeka nedir? Nasıl geliştirilir? Sosyal ilişkilerimizi nasıl etkiler? Becerilerimizi nasıl etkiler? Kariyerimizi nasıl etkiler? Eğitim hayatımızı nasıl etkiler? İlişkileri aslında baştan sona nasıl etkiler? İnsan olmayı nasıl etkiler? Bunu konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog Doktor Dilara Sürü hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu başlıklarıyla huzurlarınızda olmayı diliyorum efendim. Hoşçakalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: İttehizül hamamel mukassasata fi büyütüküm İttehizü hazihil hamamel makassisa fi büyütüküm fe inneha tülhil cinne ansibyanüküm Deylemi ve Şirazi ve İbn Abbas'tan rivayet etmiş. Tabi bu hadisi şeriflere bazı alimler şey demişler, yani mevzu filan diyenler olmuş. Birincisi için mevzu denmemiş de İkincisi için İbnül Cevzi mevzu demiş. Birincide diyor ki İttehizül hamamel mukassasa kanatları kesilmiş olan efendim bu güvercinleri edinin. Böyle sadece birinci hadis-i şerifte emir Enes radıyallahu anh'ten güvercin edinin. Kanatları kesilmiş yani uçması diye herhalde kesilmiş güvercin edinin. İkincide bu kesilmiş kanatlı güvercinleri evinizde besleyin, edinin evlerinizde. Çünkü bunlar cinleri sizin çocuklarınıza musallat olmaktan alıkoyarlar, meşgul ederler. Cinleri oyalarlar, cinler onlarla meşgul olur, çocuklarınıza cin çarpmaz, cin gelmez diye böyle bir rivayet. Buna tabi Hatibi Bağdadi, Deylemi, Şirazi, İbn Abbas'tan rivayet etmişler de bir alim mevzudur bu demiş, yani vaz edilmiş hadis manasına şey yapmış. Ama bizim hocamız, yani şu kitabı yazan Gümüşhaneli Hoca Efendi şöyle yapıyor, böyle birkaç hadisi şerifi alıyor, birisi şüpheli gibi böyle bir itiraz olmuşsa o hadisi şerifi alıyor, falanca alim şüphelidir demiş diye kaydını da koyuyor, fakat onun üstüne altına sağlam rivayetten bir iki hadis getirerek demek istiyor ki, yani ben bunun biraz şeyine inanıyorum, bak şöyle rivayetler de bunu takviye ediyor demek istiyor. Yani kendisinin bilimsel metodu bu tarzda, rahmetli Gümüşhaneli Hoca Efendimizin. Böyle bu hadis-i şerifleri de böylece okumuş olduk. Bundan sonraki hadis-i şerif, tabii şimdi kendi evimizde çoluk çocuğumuza yatacak yer yok ki, nerede tavuk edineceğiz, nerede horoz edineceğiz, nerede güvercin edineceğiz filan diye düşünüyor insan ekseriyetle. İttehizu indel fukarai eya diye fe inne lehum devleten yevmel kıyamet. Bu Hazreti Hüseyin Efendimiz'den rivayet edilmiş. Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin Efendimiz'den rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu naklediyor o mübarek, Allah şefaatine erdirsin cümlesin radıyallahu anhuma. İttehizu indel fukarai eya diye. Fakirlerin yanında eller edinin diyor da, el tabi orada mecazi manaya kullanılmış. Fakirlerden arkadaşınız olsun demek istiyor. Fakirlerin yanında eller edinin. Ne demek? Yani fakirler kıyamet gününde size el uzatacak gibi davranın fakirlere. Yani fakirler size el uzatsınlar, size yardımcı olabilsinler. Fakirlerin yanında eller edinin. Ne demek? Size uzatılacak eller hazırlayın kıyamet günü için. Yani fakirlere bu dünyada ne muamele yapacaksanız yapın da yarın da onlar ellerini size uzatıp kıyamet gününde onlar da size elinizden tutsunlar, yardımcı olsunlar. Yani size Allah indinde şefaat istesinler, sizin günahlarınızın bağışlanmasını istesinler, sizi kurtarsınlar filan demek olur bu. Sebebini şöyle izah ediyor. فَاِنَّ لَهُمْ دَوْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde çünkü sıra onlara gelecek. Onların bir saltanatı olacak o zaman. Bir şeyi olacak efendim. Fırsat onların eline geçecek. İmkan onların olacak. Bu dünyada kimin elinde? Bu dünyada imkan zenginin elinde. Top onun ayağında yani. Fırsat onun. Şimdi fakir, fakirin elinde fırsat yok. Fakir boynu bükük, aç, açık, susuz, sıkıntıda, yoksul, boynu bükülmüş, mağdur, mazlum, mustazaf Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle. Zayıf görülmüş, horlanmış, eziliyor. Bu dünyada böyle. Ama bu bir nöbettir. Devlet nöbet manasına da geliyor. Nöbet onların kıyamet gününde. Sıra onlara gelecek. O zaman söz onların olacak, imkan onların olacak, fırsat onların olacak, nöbet onların olacak. Onlar söz sahibi olacaklar. Nasıl söz sahibi olacaklar? bu

dünyada kendisine iyilik yapmış insanı tutacak, Rabbinin huzuruna götürecek. Ya Rabbi, bu dünyadayken bana su vermişti. Ya Rabbi, bu dünyadayken bana ekmek vermişti. Karnımı doyurmuştu, çok açtım bir gün. Karnımı doyurmuştu. Ya Rabbi, şu bana dünyadayken şöyle yapmıştı, buna rahmet eyle, bunu mağfiret eyle, bunu bağışla ya Rabbi, bana iyilik yapmıştı diye isteyecekler o zaman. Nöbet onların olacak. Allah onların istemelerine itibar edecek, onların dualarını kabul edecek. Onun için bu dünyadayken ahirette size uzanacak elleri fakirlerin yanında hazırlayın. Fakirlerin yanında el hazırlayın diyor. Ne demek düz Türkçe ile dobra dobra, direkt gibi konuşmak gerekirse ne demek? Fakirlere iyilik yapın da yarın da siz onların iyiliğini görün demek yani. Siz bu dünyada ey zenginler, ey imkanı olanlar, fakirleri kollayın, onlara iyilik yapın. Yarın da onlar o iyiliğinizin mükafatı olarak ahirette size şefaatçi olsunlar demek. Hor görme garibanı diyoruz ya, hor görme garip. Şoförler bazen böyle dertli insanlardır. Otobüsün arkasında arabayı kullanıyorsun, her arabanın arkasında böyle ne fikirler yatıyor, bakıyorsun ne yazılar var. Bir tanesi yazmış, hor görme garibi. Garibi hor görme. Doğru, çok doğru bir söz. Garibanları hor görme, parası yok, pulu yok, çul, çapaçul, üstü başı şey diye hor görme. Çünkü belli olmaz. Yani sen divane sanırsın, efendim, velidir. Sen deli sanırsın, velidir. Sen fakir sanırsın, beğenmezsin, Hızır'dır. Hızır Aleyhisselam'dır. Şimdi abim ağlayarak anlatıyor. Erkek adam kolay kolay ağlamaz. Ağlaması için çok heyecanlanması lazım. Erkeğin ağlaması, böyle kadın gibi birden ağlamaz erkek. Pazardan diyor, alışveriş yaptım diyor. Arabamın arkasına koyacağım diyor. Bagajını, anahtarı soktum, açacağım sırada diyor. Yanıma diyor, izvandut gibi iri yarı birisi geldi diyor. Aldığım meyvelerden mesela diyelim ki muz. Abi bana şuradan biraz muz versene demiş. Abim de biraz müziktir yani, şakacı tarafı vardır. Ya, her zaman şaka iyi olmaz ama yani insan mümkün olduğu kadar şey yapması lazım. İlk önce şeyine takılmış aklı. Yani cömerttir de, vermez insan da değil de. Yalnız ilk önce adam izvandut gibi iri yarı, iri yarı niye dileniyor? İlk önce orasını düşünmüş yani, ilk başta orasını düşünmüş. Niye çalışmıyorsun demiş, sen bunun kaça alındığını biliyor musun demiş. Ama maksadı gene verecek tabii, göz hakkı oldu, verecek filan. Ben diyor eşyaları yerleştirdim, fakire döndüm baktım diyor, fakir yok diyor. Arabayı şu tarafa dolandım diyor, o tarafa baktım, yani meydandayım diyor, uzak bir yer, yakında hemen böyle sapılacak gidecek bir yer yok diyor, burada kimse yok diyor, bu tarafta kimse yok diyor, bu tarafta kimse yok diyor. Ağlayarak anlatıyor yani. Bir anda nereye gitti bu adam? İstedi, peki o da eğildi, şeyi verdi, verecek ama nereye gitti bu adam? Gitti işte, fırsat gitti. Yani izvandut gibi sen onu şey sandın, haylaz efendim bir şey sandın ama demek ki o seni denemiş. Demek ki insan fırsatı kaçırmamalı, dikkatli olmalı, gayretli olmalı, efendim fakirlerin halini düşünmeli. Madem istiyor, vermeli yani. Vermeli. Nasıl vermeli? Tabii vermek çeşit çeşit. Sıddıkiyet makamında olan insanın verişi başka türlü. Her şeyini vermiş Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Peygamber Efendimiz soruyor. Peki kendine, ailene ne bıraktın? Allah'a ve Resulullah'a bıraktın. Bitmez tükenmez hazine. Allah'a dayanan mahrum kalır mı? Resulullah'a dayanan mahrum kalır mı? Ne bıraktın ya Ebu Bekir? Evinde hiçbir şey bırakmamışsın. Camiye çıkamamış. Camiye çıkamamış. Nerede Ebu Bekir? Utana sıkıla çıkıyor, elbise yok, üzerinde hassas sarılmış beline. Her şeylerini vermiş. Kullanılmış, kullanılmamış, nesi varsa malı, mülkü, parası, her şeyini vermiş, hasır sarılmış. Yani avret yerlerini örtmek için hasır sarılmış. Aşk ferman dinlemez. İnsan aşık oldu mu? Sen hiç olmadın mı aşık? Bizim bir profesör vardı, edebiyat profesörü. Şimdi imtihanda çocuklara bir şiir çıkarttı, imtihan ediyor. İlahiyat Fakültesi'nde imtihan ediyor ama baktım bizim hoca ağlıyor. Koca profesör ağlıyor. Şiir şu: ey sarban-ı müşfik, hiç olmadın mı aşık? Sarban kervancıbaşı demek. Ey kervancıbaşı, ey şefkatli kervancıbaşı, sen hiç aşık olmadın mı?
ahest

0: Terevlik etme, rahmeyle gibi buzara. Yavaş yavaş gitme, şu benim inleyen, şu ben fakire biraz acı, hızlı git, dayanamıyorum. Kim yazmış şiiri? Şeyhülislam, Arif Hikmet yazmış. Veya öyle bir hacca giden mübarek ariflerden, büyük alimlerden bizzat yazmış. Yani kervancı başı diyor, hızlı sür, dayanamıyorum artık, hasret cüşe geldi yüreğimde. Hızlı sür, dayanamıyorum. Sen hiç aşık olmadın mı? Aşıkın halinden anlamaz mısın? Yüreğim yanıyor, bir an evvel kavuşayım diye içim cayır cayır yanıyor. Hızlı sür de kervan bir an evvel gitsin de oraya varayım diyor. Şimdi bizim hoca baktım hüngür hüngür ağlıyor. Sonra biraz kurcaladım. Babası rahmetliyle beraber bir hacca gitmişler bu delikanlıken. Onu hatırladı tabii. Onu hatırladı, ağlıyor. Ya Rabbi. Bunun arkasından bir hadis-i şerif daha. İttehizi ganemen fe innaha teruhu bi hayrin ve tagdu bi hayrin. Ümmehani Hazretlerine efendim oradan rivayet edilmiş, Ayşe anamızdan da rivayet edilmiş, buna benzer başka bir şey hadis-i şerif, ama ilk okuduğum ittehizi ganemen fe innaha teruhu bi hayrin ve tagdu bi hayrin hadisini Ahmed İbn Hanbel Ümmehani Hazretlerinden rivayet ediyor. Ümmehani evine vardı gece. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkarken onun evinden çıktı ya, o mübarek rivayet eylemiş radıyallahu teala anha. Efendimiz şöyle buyurmuş, ittehizi, yani kadına hitap bu. Araplar erkeğe başka türlü söyler, sigat değişir, kadına başka türlü söyler. Müzekker, müennes hitap değişir. İttehizi, ey hanım sen edin. Karşısındaki hanım olduğu ibareden anlanıyor. Erkek olsaydı başka derdi. Ey hanım, sen koyun edin kendine. Koyun sahibi ol. Koyun edin kendine. Fe innaha teruhu bi hayrin ve tagdu bi hayrin. Çünkü bu sabahleyin efendim hayırla gelir, akşamleyin hayırla gider. Yani hayırla gelir, hayırla gider. Yani koyunun her şeyi berekettir, hayırdır. Hazreti Ayşe anamızdan da devamındaki rivayet, Rafi'yi rahmetullahi aleyh şöyle şey yapmış, İttehizul ganem fe innaha bereketün. Koyun edinin çünkü o berekettir demiş. Efendimizin rivayeti öyle. Birinci de, ey hanım koyun edin çünkü o hayırla gider, hayırla gelir diye buyurmuş. Veya hayır getirir, hayır getirir. Yani her şeyi hayırdır manasına. Koyun mübarek bir hayvandır. Uysal bir hayvandır. Efendim, sevimli bir hayvandır. Bir insanı sevdik mi hayvan dersek kızar da kuzu dersek sever. Kuzu gibi adam dedik mi tebessüm eder, estağfurullah der, iltifat ediyorsun filan der. Yani kuzu hoş bir şey. Şey veya koç gibi bir adam filan dedim mi, gel koçum filan diyor arkadaşı ona, ötekisine o da şey memnun oluyor, onlar da memnun oluyor. Şimdi koyun yününden istifade ediliyor, etinden istifade ediliyor, paçasından istifade ediliyor, işkembesinden istifade ediliyor, bağırsağından istifade ediliyor, derisi yumuşak oluyor, hoş oluyor, her şeyi işe yarıyor. Yani evde çok her şeyinden istifade ediliyor. Yün bir yorgan, kaloriferli yorgan demek. Elektrikli minder gibi, yün bir yorgan örttün mü üstüne üşümez. Yün bir çorap giydin mi ayağın kaşınmaz. Naylon çorap giymiş gibi olmaz. Yünden bir kazak giydiğin zaman sıcacık olursun. Yünden bir kuşak sardığın zaman böbreğin üşümez, belin kaymaz, ağrı olmaz, sızı olmaz, miden rahatsız olmaz. Efendim rahat edersin. Şeyden, yünden bir keçeyi mesinin içine koydun mu ayağın aşağıdan soğuk almaz. Doktora gitmezsin, rahat edersin. Yani yün güzel. Hatta sofi kelimesi yün kelimesinden geliyor. Sofla ilgili. Yani dervişlerin de biraz yünle biraz fazla sevgisi, ilgisi var demek ki. Kuzulukla, koyunlukla. Onun için de Yunus Emre galiba şey demiş. Koyundan yavaş gerek diyor ya. Koyundan bile yavaş gerek diye söylüyor. Evet. Yerimiz olsa da biz de koyun edinsek. Efendimizin bu tavsiyelerinin hepsini tutardık yani. Şöyle bir dönüm bir bahçemiz olsaydı, bir iki dönüm efendim, hem koyun edinirdik, hem güvercin edinirdik, hem de beyaz horoz edinirdik. Allah hepinize bahçeli ev versin dünyada. Ahirette de geniş araziler cennette, efendim Firdevs-i Âlâ'da ihsan eylesin. Lütfu çok, lütfundan. Son hadis-i şerifi okuyorum, kapatacağım. Kavlu lafu ala ümmeti. Eşşirke ve şehvetel hafiyyete. Kıyla ya Resulallah, etüşrikü ümmetüke min ba'dik? Kale nam, emma innehum la ya'budune şemsen ve la kamera ve la haceran ve la vesena ve lakin yura'unen nase bi amalihim. Ve şehvetül hafiyyetü en yusbiha ahadüküm saimen fetu'rıza فَتُعْرُدُ لَهُ شَهْوَةٌ مِّنْ شَهْوَاتِهِ فَيَتْرُكُ صَوْمَهُ. Efendim İbn-i Hibban'dan, Taberani'den, Hakim'in Müsedrek'inden, Ahmed İbn-i Hanbel'den bir hadis-i şerif. Son hadis-i şerif. Efendim, اَتَخَوَّفُ عَلَى اُمَّتِي اَشْشِرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ. Ben ümmetime şirkten ve gizli şehvetten bir zarar uğramalarından korkuyorum. Şirk ve gizli şehvet dolayısıyla bunlara düşerler de günahlar işlerler diye ümmetim üzerine korkum ve endişem var benim. Endişeleniyorum, korkuyorum dedi Peygamber Efendimiz. Şirk ve gizli şehvet. Eşşehvetül hafiyye, gizli şehvet demek. Kıyla ya Resulallah, etüşürki ümmetüke min ba'dike. Aman ya Resulallah, senden sonra ümmetin bu İslam'ı bırakıp da şirke tekrar düşecekler mi? Düşer mi? Tekrar puta tapar mı? Allah'ın varlığını tanımış, o ayetleri dinlemiş, senin cemalini görmüş ümmetin senden sonra tapar mı hiç? Efendim gayrullah'a, yani şirke düşer mi? Nasıl şey bu? Şirkten nasıl korkuyorsun, ümmetin hakkında endişe ediyorsun? Peygamber Efendimiz devam buyurdu ki evet şöyle, emma innehum la yabudune şemsen ve la kameren ve la haceren ve la vesena. Evet, onlar güneşe, aya, taşa, puta tapmazlar ama yani velakin yura'unen nase bi amalihim, yaptıkları ibadetlerde, taatlerde, hayratta, hasenatta gösterişe düşerler, o da şirktir. Mürailiye düşerler, riyakarlığa düşerler, o da şirktir. Riyakarlık ne demek? Başkasına gösteriş yapmak, insanların alkışını, beğenisini, iltifatını çekmeye çalışmak, efendim nüfuz, şöhret, efendim alkış, pohpoh, propaganda, aferin vesaire, onları istemek, o yüzden yapmak yani. Bu da şirk oluyor. Neden şirk oluyor? Allah'ı düşünmüyor da Allah'tan başka bir şeyleri de düşünüyor o işi yaparken. Ondan şirk oluyor. Sırf Allah rızası için yapmıyordu. Süfyan-ı Sevri hoşuma gidiyor. Yani kıssası hoşuma gidiyor. Kendileri zaten mübarek Allah'ın evliyası. Yani ben sevsem ne olacak, sevmesem ne olacak Allah sevdikten sonra da. Yalnız hikayesi hoşuma gidiyor. Evden giyinmiş şeyini, hırkasını, çıkmış dışarıya. Tabii böyle elektrik mi vardı böyle 5 daha 10. Şuralarda da 15-20 tane, 30-40 tane elektrikle aydınlanıyor muydu evleri? Değil. Hırkayı giymiş, çıkmış dışarıya. Ben dün sabah terli terli hırka giydim, aynada abdest alırken baktım ki ters giymiş. O da hırkayı giymiş, yolda birisiyle karşılaşmış, selamu aleyküm, aleyküm selam. Demiş ki, ya imam, adam büyük alim, büyük zat, alim ve önder, mezhep kurucusu, özel mezhebi var. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin fıkıhta özel içtihatları ve kendisine ait mezhebi var. Ya imam, ey önder, ey alimlerin önderi, hırkanı ters giymişsin, çıkart da düz giy diyorlar. Diyor ki, ben o hırkayı Allah rızası için giydim, kul rızası için çıkartmam, Allah rızası için giydim. Başıma gidiyor yani. Hırkayı giymekten maksat ne? Avret yeri örtülsün, üşünecek bir durum varsa üşümesin. Yani onun için giyiniyor insan, giyinmemizin sebebi bu. Şimdi ben Allah rızası için giydiğim şeyi diyor, Allah rızası için giydim. Çıplak çıksa olmaz. Allah rızası için giydiğim şeyi kul rızası için çıkartıp değiştirmem. Varsın kullar beğenmesin. Yani bizim o taraflarda da böyle tabirler vardır, hoşuma gider. Bazen yazıp biriktirmek de istiyorum. Beğenmeyen ne derler? Kızan kızının evine gitsin derler. Beğenmeyen efendim ne yaparsa yapsın gibi böyle sözler söylerler. Efendim, yani kul rızası için, Allah rızası için giydiğim şeyi çıkartmam diye şey yapmış. Şimdi Allah rızası için yapmayıp da kul gösterişi için beğensin diye yapılınca olmuyor. Eyvah! Eyvah ki ne eyvah! Bizim bütün bu zamane insanlığın yaptığı gösteriş, sabahtan akşama. geceden gündüze bütün işi gösterir. Hali ne olacak? Tabii dünya gösterişi, böbürlenmek o ayrı. Zinet ile çıkıp tefahür etmek o ayrı. Karun da öyle zinet ile kalbine çıkmış, bir böbürlenme, bir taltan, bir salsan yerin dibine geçirmiş Allah. O da bir günah ama bir de ibadeti kulun iltifatını almak için yapmak o daha beter. Namaz kılıyor, insanlar beğensin diye. Oruç tutuyor, tesbih çekiyor. Efendim bir menfaat sağlamak için vesaire filan. Neyse yani. O zaman tabii o ne oluyor? Şirk oluyor. Yani evet, aya güneşe tapmazlar ama öteki insanların hatırlarını düşünerek ibadeti, taati, ahiret amelini efendim dünya menfaati için yaparsa o zaman olmaz. Tabii şirk olur. Bu bir. Bu hatırınızda olsun. Ne yapacağız? Her işinizi Allah rızası için yapacaksınız. Sırf Allah rızası için. Aldığınızı Allah için alacaksınız. Verdiğinizi Allah için vereceksiniz. Parayı veriyorum. Niye veriyorsun? Zekattır. Allah rızası için veriyorum. Şunu alıyorsun. Niye alıyorsun? O benim hakkımdır. Alıyorum. Ticarettir vesaire. Neyse almam lazım. Alıyorum. Efendim filancayı seviyorum. Niye seviyorsun? Mübarek insandır. Müslüman insandır. Seviyorum. Falancaya kızıyorum. Neden? Severdim ama bir günah işledi de ondan sonra soğudum. Sevimli adam. Arkadaştı, ahbaptı vesaire ama bir şeyini gördüm ondan sonra soğudum diyor. Konuşuyoruz böyle sohbet ederken. Demek Allah için seviyor, Allah için kızıyor. Öyle olması lazım. Tabii böyle çeşit çeşit hadis-i şeriflerden çeşit çeşit ibretler alıyoruz. Allah bize de her yaptığımızı Allah rızası için yapmayı nasip etsin. Şehvetten, şirkten, günahtan, haramdan hepimizi korusun. Her işimizi Allah rızasına uygun yapıp sevaplar kazanıp huzuru Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmamızı nasip ve müyesser eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra, reklam.
2: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra. Reklam. Akra. Akra. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: ذلك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alayhi وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: Rabbim, buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et, beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unthana ve şahidina ve gaibina. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام.
1: اللهم yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekeratil maut.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahümme gfir li hati'ati ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: اللهم düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
0: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es'eluke mucibati rahmetik. Ve azaime mağfiretik. Vel ganimete min kulli bir. والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
0: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fucaati nikmetik ve cemii sahatik.
1: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
0: Allahümme ihdini ve seddidni.
1: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
0: Allahümme ihdini fî men hedeyt ve afini fî men afeyt وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
1: Allah'ım, beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
0: Allahümme Rabbes semavati seb'i ve Rabbel arşil azim. ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: اللهم ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi, evvel olan sensin, senden öncesi yoktur, ahir olan sensin, senden sonrası yoktur, zahir olan sensin, senden üstü yoktur, batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
0: Elhamdülillahi'llezî at'amana ve sakâna ve kefâna ve âvâna. Fekem mimmen lâ kâfiye lehû ve lâ mu'î.
1: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz.

Katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ Şak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, Hicri 13 Sefer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Edebiyat Fakültesi Arapça Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Çoşan, Türk-İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası Mehmet Said Kotku Rahmetullahi Aleyh'in vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan, eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmalara imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Çoşan hocamız, Akre FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayımladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Çoşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına akra.media internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'ta Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler, kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmaya hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. 2027 Haç kuralları çekildi. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252.708 vatandaşla önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren

1.625.338 vatandaş olmak üzere toplam 1.878.046 hacı adayının beklediği kura noter huzurunda gerçekleştirildi. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08'den itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs 15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirmesi planlanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında duygusal zeka üzerine konuşulacak. Saat 16.15'te Elazığ Doğuş İşrak İbadeti buluşması üzerine bir söyleşi yayına gelecek. Saat 17.15'te Şehri Elazığ programını dinleyebilirsiniz. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: Akra'da kahve molası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Pek çok programımızda haberimizde hatırlattığımız üzere yaklaşan bir tarihle 27 Temmuz'da Elazığ'da doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mahmut Esat Gürşen hocamızı da yad edeceğimiz Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması var. Bu programa katılmayı arzu edenler için de belki bir rehber niteliği taşır düşüncesiyle Elazığ tarihi kültüründen, geleneklerinden söz ediyoruz çeşitli vesilelerle. Bu programımızın bir önceki bölümünde yine kıymetli konuğumuzla Elazığ kültüründen, isminin nereden geldiğinden, geleneklerinden söz ettik. Program misafirimiz aynı zamanda değerli dinleyenlerimiz Elazığ İşrak İbadeti Buluşması Düzenleme Kurulu üyesi Osman Gür Bey. Osman Bey, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim İktar Bey.
1: Bizler teşekkür ediyoruz. Önceki bölümümüzde çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Elazığ isminin nereden geldiğinden, şehrin geleneklerinden, tarihinden, kültüründen, adetlerinden bahsettiniz. Her biri kıymetli bilgilerdi. Şimdi dilerseniz bu bölümde malum tarihte yaklaşıyor. Bu program vesilesiyle Elazığ ve çevresini ziyaret etmek isteyenler için de böyle bir bilgilendirme olsun. Elazığ deyince hangi yerler öne çıkar? Şehirde ziyaret edilebilecek tarihi kültürel mekanlar neresidir? Tabii bir Elazığlı olarak sizden dinlemek isteriz. Buyurun.
2: Şimdi Elazığ'ın merkez ve ilçeler olmak üzere toplamda 11 ilçe var. Hı hı. Biz bu Elazığ'daki tarihi yerler ta eski Hititlerden Urartulara, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar inançların ve medeniyetlerin harmanlandığı Doğu Anadolu'nun en zengin inanç, kültür ve turizm havzalarından biridir. Öncelikle Elazığ merkezde Hartut yerleşiminden bahsedelim. Burası inanç ve kültürün kalbidir. Hartut binlerce yıllık geçmişiyle adeta bir açık hava müzesi, bir manevi sığınaktır. Burada gelenler öncelikle Hartut Kalesi'ni, diğer bir ismi de Süt Kalesi, milattan önce Urartura tarafından yapılmış, harcına su yerine süt ve deve kuşu yumurtasının katılarak yumurta ve sütle yoğrulduğu, sağlamlaşmanın oradan geldiği anlatılır. İçinde sarnıçlar, gizli geçitler ve zindanlar vardır. 1157 yılında Harput'ta Ulu Cami inşa edilmiştir. Fahrettin Karaslan tarafından yapılmıştır. Buranın en önemli özelliği ise Pisa Kulesi'nden daha fazla eğik bir minaresi vardır. Asırlardır depremlere karşı bu minare yıkılmamıştır. Arap Baba Mescidi ve Türbesi vardır. 13. yüzyılda Selçuklu dönemine aittir. Arap Baba'nın asırlar boyunca bozulmamış, mumyalanmış naaşı vardır. Bu çok önemlidir Elazığ Harput kültürü için. Fetih Ahmet Baba Türbesi var. Hatut'un fethinde büyük yaralıklar göstermiş Selçuklu komutana ait bir türbe var. Elazığ kültürünün içerisinde barındırdığı Ulu Cami'nin hemen yanında Şefik Gül Kültür Evi var. Geleneksel iki katlı, iç avlulu, Harput konağı restore edilerek Elazığ'da olan bütün kültürü o evde görebilirsiniz. Sarı Hatun var. Sarı Hatun Akkoyunlu Hükümdar Uzun Hasan'ın annesine aittir, o yaptırmıştır. Kurşunlu Camisi var, estetik taş işçiliği ve kubbe mimarisiyle ünlü. Bir de Koca Hasan Hamamı var, tarihi Harput Mahallesi'nin girişinde yer alır. Restore edilerek çok güzel bir hale geldi. Arkadaşlarımızdan oraları görürlerse Harput için çok güzel olur. Anlatamayacağımız bir de Buzluk Mağarası vardır. Bu Buzluk Mağarası da mesela Temmuz'da geldin, hava çok sıcak. O mağaraya gittiğiniz zaman serin buzdolabına girmiş gibi hissedeceksiniz. Kışın geldiğiniz zaman da orası dışarısı soğuk, mağaranın içi de sanki soba kalorifer yanıyormuş gibi sımsıcaktır. Özellikle bu Buzluk Mağarası'nı da gitmelerini tavsiye ederim. Bu Harput'ta gezmesi gereken yerler. Elazığ'ın şehir merkezinde İzzet Paşa Camisi vardır. 1866 yılında yapılmış. Şehrin tam kalbindedir. Türkiye minaresinde asansör kullanılan ilk camidir. Çok güzeldir. Tam karşısında Elazığ'ın Kent Müzesi vardır. Kentin köklü tarihini, kültürünü, sosyal yaşamını, zengin medeniyet birikimini ziyaretçilerine aktaran kültürel duraklardan biridir. Elazığ'ın arkeoloji ve etnografi müzeleri var. Keban ve Karakaya baraj gölleri altında kalan höyüklerden çıkarılan kalıntılar burada sergilenmektedir. Bir de bizim tarihi kapalı çarşımız vardır. Kentin geleneksel ticaret merkezidir. Tulum peyniri, orcik, pestil, çedene kahvesi, yöresel Elazığ'ın gastronomisini hep buradan temin edebilirler. Şimdi merkezi anlattıktan sonra ilçeleri hakkında bilgiler vereyim. Mesela Harput'tan sonraki kültürü olan ağır bir yer tutan Palu'yu anlatmak istiyorum. Mesela Palu Kalesi'ni gezmeleri lazım. Şeyh Ali Septi Hazretleri'nin türbesi var. Bölgedeki en büyük Nakşibendi manevi mimarlarından biridir. Her yıl buraya binlerce kişi ziyarete gelir. Tarihi Palu Köprüsü Murat Nehri'nde yapıldığı için Murat Köprüsü de deniliyor. Cemsit Bey Külliyesi var. Ulu Cami kalıntıları vardır. Sivrice ilçesine geçersek, Sivrice'de ise Hazargeli ve Batık Kent vardır. Elazığ'ın yaklaşık 20-22 kilometre uzunluğunda, 5-6 kilometre genişliğinde, 200 metre derinliğinde olan bu gölde batık bir şehir vardır. Çekim merkezi çok güzel bir yerdir. Özellikle su altı sporları yapılıyor burada. Doğa keşfedilmeye bekleyen çok güzel bir yerdir. Gölün tepesinde Hazar Baba Dağı vardır. Burada kışın kayak merkezi yapılıyor. Ama kış olmayan yazın ise göl manzaralı, doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü için mükemmel bir yerdir. Keban ilçesinde bahsedeyim size. Keban'da bir Keban barajımız vardır. Yaklaşık 1974 yılında yapılmıştı. O günden bugüne savaklar, yani baraj kapakları toplam 4 sefer açılmış. Bir de geçen haftalar açılmıştı. Aşırı barajın su doluluk oranı meydana gelince taşkınlık olmasın diye sistemli bir şekilde baraj kapakları açılıyor. Türkiye ekonomisine güzel bir katkı sağlıyor. Görsel bir sunumu da vardır. Eğer o tarihe kadar kapanmamışsa gelen ziyaretler o barajı mutlaka görsün. Çırçır şelalemiz vardır. Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi var. 1794 yılında yapılmış, kütüphane ve çeşmesiyle zenginleşmiş, taş işçiliğiyle ünlü bir camidir burası. Bir de Denizli Kervansaray var. Elazığ Keban yolu üzerinde. Yol kenarından 10-15 kilometre içeride Denizli köyünde bu kervansaray var. İsteyenler orayı da görebilir. Baskil ilçesinden bahsetmek istiyorum. Saklıkaya Kanyonu var. Karaleylek Kanyonu var. Bunlar daha yeni keşfedildi. Gidenler çok oranın doğa güzelliğine hayran kalıyor. Ağın ilçesinde kaya mezarlıkları vardır. Geleneksel beyaz badanalı ahşap ağın evleri mevcuttur. Bir de ağın denince herkesin aklına ağın leblebisi gelir. Ağın ilçesine özgü coğrafi işaret tescilli geleneksel bir lezzettir. Sıradan leblebilerden farkı yapımında kullanılan özel yöntemlerdir. Kumda kavruluyor, sert değildir, ağızda hemen dağılıyor, gevrek kıtır bir yapıya sahiptir. Yani ağın leblebisi çok ünlüdür, onu da söyleyeyim. Maden ilçesi var, endüstriyel bir tarihtir. Burada tarihi bir hükümet konağı ve saat kulesi vardır. Madende maden bakır olarak işletmeleri meşhurdur. Karakoçan ilçesinde ise şifalı sular vardır, Golan kaplıcaları vardır. Sağlık turizmi için çok güzel bir yer. Kovancılar ilçesinden bahsedersek antik dönemlerden ziyade burada sosyal, kültürel, tarihi planlı yerleşmeye dikkat çeker. Balkan göçlerini 1934'te Romanya ve Balkan'dan gelenleri burada yerleştirmişler. İlçenin kuruluş öyküsü Türkiye'nin en erken Cumhuriyet dönemi iskan ve sosyal kültür tarihini anlamak açısından çok önemlidir. Planlı bir ilçe yapmışlar. Alacakaya dediğimiz zaman vişne, çürüğü, mermer aklımıza geliyor. Sarp dağlıklı coğrafyası var. Şimdi bu vişne, çürüğü, mermer Beyaz Saray'da da var, Kabe'de de var, Burç Halife gibi sembol yapılarda bu vişne, çürüğü, mermeri kullanılmıştır. Bir de bizim Arıcak dediğimiz ilçemiz var. Bu en dağlık Sarp ilçede ulaşımı zor olduğu için yaşam kültürü en saf haliyle konulmuştur. Arıcak'ta dağlarda yüzyıllardır gelen göçebe hayvancılık ve yaylacılık kültürü halen canlıdır. Bölgede taş evler vardır, geleneksel dokumalar vardır, özgün aşiret kültürü vardır. Bozulmamış bir laboratuvar niteliğindedir. Bir de Arıcak denince ters laleler vardır. Ömrü kısadır. Nisan ayında başlar, Mayıs ayının başında 2-3 hafta gibi bir şey vardır. Koruma altındadır. Böyle bizim Elazığ'da gezip göreceğiniz yerler mevcuttur efendim.
1: Kahve molası. Tabii bunları her birini ayrı ayrı uzun uzun anlatmak lazım. Belki anlatılabilir haddi zatında ama siz bu kısa süre zarfında Elazığ deyince öne çıkan tarihi güzellikleri, kültürel mekanları, efendim camileri, türbeleri anlattınız. İlçelerde öne çıkan yerleri anlattınız. Tabii bunlarla beraber bu ilçelerde yetişen, bilinen, hem hazırlanan geleneksel lezzetlerden hem de diğer kültürel öğelerden de söz etmiş oldunuz. Teşekkür ediyoruz sizlere ki önceki programımızda da şehrin kültür ve geleneğine dair pek çok kıymetli bilgiyi de aktarmıştınız zaten. Bugünkü programda ise sadece Elazığ'a gelenlerin görebileceği yerlerden söz etmiş olduk kısaca. Ve programımızın başında da bahsetmiştik tabii Osman Bey. İnşallah 27 Temmuz'da çok özel bir buluşma var. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması. Siz de tabii şehirde pek çok vazifeniz var. Halk Eğitim Merkezi'nde göreviniz var. Genç Doğa Spor Kulübü'nde göreviniz var. Ama aynı zamanda İşrak İbadeti buluşmasının da düzenleme kurulu üyesi olarak hazırlıklarını sürüyor bir yandan. Elazığ'da yapılacak bu buluşmaya da Anadolu'nun pek çok yerinden binlerce kişinin katılması bekleniyor. Siz bu buluşma için duygularınızı nasıl aktarırsınız bizlere?
2: Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın bizlere öğrettiği hadisi şerifi hatırlayalım. Bir insan sabah namazından sonra camide oturur da zikirle, Kur'an'la, ilimle, irfanla meşgul olduktan sonra kıraat vakti geçince kalkıp iki rekat namaz kılarsa o gün tam bir hac ve umre sevabı, tam bir hac ve umre sevabı, tam bir hac ve umre sevabı kazanır diye 3 defa belirtmişti. Hocamız Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ı doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde anmak için 13 Safer 1448 yani 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü sabahı Doğuş Elazığ'da buluşuyoruz inşallah. Geçen son 3 yılda çok büyük ilgi gören Çanakkale Doğuş Azepler İşrak buluşması Anadolu'nun İslam olmasında ve İslam kalmasında önemli yer edinen ilim ve kültür merkezi Elazığ'da gerçekleştirilecek olması bizleri gerçekten çok heyecanlandırdı. Elazığ'ın asırları aşan manevi mirası, köklü geçmişi ve keşfedilmeyi bekleyen pek çok kıymetli değeri bulunmaktadır. Sabah namazı ve işrak ibadeti buluşması için şehrimize gelecek olan misafirlerimiz, Elazığ'ın tarihine yön veren bu önemli mekanları ziyaret ederek kadim medeniyet birikimimize yakından şahit olabilecekler. Buluşmamıza yurt içi ve yurt dışından 15 bin ile 20 bin kişinin katılacağını tahmin ediyoruz. Şu an kayıt yapan 10 bin kişiyi geçti bile. Elazığ şehrinin zaten var olan güçlü manevi yapısı, asırlık Harput mirası ve insanın karakteriyle birleştiğinde hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çok derin ve birleştirici etkiler doğuracaktır. Elazığ, kökleri Harput'a dayanan tasavvufi bir derinliğe ve cami merkezli sosyal yaşama sahiptir. Tarih boyunca bu topraklarda sabah namazı sonrası tesbihatlar, cami dersleri ve zikir meclisleri hep canlı tutulmuştur. 27 Temmuz sabahı ülkenin dört bir yanından programa katılan bu toplu işrak ibadeti şehrin genelinde var olan adeta özüne dönerek asırlık manevi kimliğini tazeleyecektir. Bu program yerel bir ibadet olmanın ötesinde ülkenin dört bir yanından gelmiş katılımcılarla da büyük bir ümmetin parçası olma duygusunu zirveye çıkaracaktır. Sabahın ilk saatlerinde rızıkların ve manevi feyizlerin dağıtıldığı o bereketli zaman diliminde kalbi uyanık tutmak doğrudan doğruya insanın günlük işlerine yansır. Elazığ'da resmi kurumlarda, idari mekanizmalarda, eğitimde veya ticarette aktif rol alan insanlar için bu ibadet zihinsel bir tefekkür, büyük bir iç huzuru ve sabır kaynağı oluşturacaktır. Güne tam bir hac ve umre sevabı müjdesinin huzuruyla başlayan bir insanın gün boyu çevresine, eşine, ailesine ve yönettiği süreçlere yansıtacağı enerji çok daha adil, yapıcı ve bereketli olacaktır. İslam inancına göre Allah'ın zikredildiği, Kur'an'ın okunduğu mekanlara melekler kanatlarını gerer ve oraya sekine, kalbi yatıştıran derin bir huzur iner. 27 Temmuz sabahı güneş doğarken Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda yükselecek dualar ve selavatlar şehrin semalarında manevi bir kalkan oluşturacaktır. Bu huzur iklimi evlerdeki bereketi artıracak, kalplerdeki dünyevi dertleri ve stresleri hafifletecektir. Gönüllerimizi sabah namazının feyzi ve işrak ibadetinin bereketiyle buluşturacağımız Doğuş Elazığ programı için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Arka planda çalışan müthiş bir ekip var. Yaklaşık son iki aydır sürdürdüğümüz çalışmalarda birçok

0: Çok kurum ve kuruluşla ilgili sürekli irtibat halindeyiz. Hepimizin ortak amacı Elazığ'a gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlamak olacaktır. Elazığ'da eda edilecek bu işlev programı sıradan bir ibadet saatinin çok ötesinde şehre manevi bir nefes aldıracak, insanların modern dünyanın koşturmacasından koparıp ruhsal bir sükunete ulaştıracak ve o Hartut'un asil, vakur, dindar kimliğini bir kez daha perçinleyecektir. Hepinizi 27 Temmuz sabahı Elazığ doğuş ibadet programına davet ediyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İnşallah ne güzel ifadelerle davetinizi almış olduk. Osman Bey çok teşekkür ediyoruz sizlere. Orada bu program için geceli gündüzlü uğraş çaba gösteren, çalışan, hazırlık yapan herkese de teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Biz de bu misafirperverliğiniz için, bu program için heyecanlıyız. İnşallah görüşmek, buluşmak ümidiyle diyelim. Sizlere de çalışmalarınıza kolaylıklar dilerim efendim.
0: Çok teşekkür ederim Yekta Bey.
1: Değerli dinleyenlerimiz, yaklaşan İşrak İbadeti buluşması bu yıl Elazığ'da gerçekleşecek. Bu vesileyle Elazığ'ın tarihinden, kültüründen, medeniyetinden, geleneklerinden, göreneklerinden, görülebilecek, ziyaret edilebilecek mekanlarından ve program hazırlıklarından söz ettik. Daha doğrusu programın düzenleme kurulu üyesi olan Osman Gür Bey bize tüm bu bilgileri aktardı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
2: Akra.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. Anadolu'nun kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla, gönüllerde ayrı bir yere sahip bir şehirden sesleniyoruz bugün. Şehri Elazığ program serimizin 3. bölümünde bu şehre damga vuran tarihi şahsiyetleri yad ederken onlardan günümüze kalan yapıları ve ziyaret edilebilecek mekanları hatırlatacağız. Başlarken de yine paylaşalım. Hocamız, mürebbimiz, gönül dostumuz Profesör Doktor Mahmut Esat Türkan'ın doğumlarının hicri yıl dönümü vesilesiyle doğuş işrak ibadeti buluşmasına ev sahipliği yapacak olan Elazığ'ı bu vesileyle daha yakından tanımaya devam ediyoruz.

Şehrin manevi hayatında önemli izler bırakan birçok gönül insanı yetişmiştir. Harput, ilim ve irfan merkezi olarak asırlar boyunca Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden talebeleri kendisine çekmiştir. Medreselerinde yetişen alimler sadece bölgeye değil tüm İslam coğrafyasına hizmet etmişlerdir. Bu topraklarda ilim ve irfan, akılla gönül tarih boyunca yan yana yürümüştür. Bir şehrin büyüklüğü yalnızca binalarıyla değil, yetiştirdiği insanlarla da ölçülür. Harput, asırlar boyunca bir ilim merkezi olmuştur. Camileri, medreseleri ve kütüphaneleriyle çevre vilayetlerden gelen talebelere kapılarını açmıştır. Bu topraklarda ilim öğrenmek, aynı zamanda ahlak öğrenmek demekti. Bilgiyle hikmet, akılla gönül birlikte yürürdü. Nice alimler, mutasavvıflar ve gönül erleri burada yetişmiş, ilim ve irfan meşalesini nesilden nesile taşımıştır. Bugün Harput sokaklarında gezerken hissedilen manevi iklim, işte bu köklü mirasın sessiz hatırlatıcısı. Elazığ'ın asırları aşan manevi mirası ve köklü geçmişi, ziyaretçilerine keşfedilmeyi bekleyen pek çok kıymetli seçenek sunuyor. Elazığ gezimize İzzetpaşa Camii ile başlayalım. Şehir merkezinde yer alan bu cami, 1866 yılında zamanın valisi Hacı Ahmet İzzetpaşa tarafından yaptırılmış. Osmanlı mimari tarzında çift minareli ve çift şerefeli. Türkiye'de ilk asansörlü minareye sahip cami unvanını da almış. Sırada Harput Ulu Camii var. Yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor. Ancak vergi kitabesinde 1156-57 tarihlerinde Harput hükümdarı Fahrettin Kararslan tarafından yaptırıldığı kabul edilmekte. Harput Ulu Camii Anadolu'daki en eski Türk camilerinden. Caminin minaresi eğri bir şekilde duruyor değerli dinleyenlerimiz. Bu sebeple kimilerine göre kalın gövdeli ve gittikçe daralarak inşa edilen bu minare bilinçli olarak eğri inşa edilmiş. Kimilerine göre ise bir deprem sonrasında minare eğri bir şekle dönüşmüş. Caminin inşa kitabesi bulunmuyor. Kurşunlu Camii'ne nakledilen ve halen bu camide kullanılmakta olan Harput Ulu Camii'nin meşhur dış minberi, tahta oymacılık sanatı açısından oldukça önemli bir eser. Mansur Baba Türbesi. Harput Kalesi'ne giden yolun solunda bulunan Mansur Baba Türbesi, Cami-i Kebir Mahallesi'nde bulunuyor. İçerisinde Mansur Baba ve ailesine ait olduğu bilinen 4 sandıka bulunuyor. Arap Baba Mescidi ve Türbesi'nden söz edelim. Arap Baba Mescidi ve alt katında bulunan türbe Selçuklu devrine ait. Mescit ve türbe kayalıklar üzerine inşa edilmiş. Türbe içerisinde bulunan naaş, Selçuklu türbelerinde olduğu gibi türbenin alt katında bulunuyor. Bu türbedeki zat halk arasında Arap Baba ismiyle bilinmekte. Arap Baba hakkında elde kesin bir bilgi bulunmamakla beraber türbe Selçuklu hükümdarı Key Hüsrev döneminde 1279 yılında yaptırılmış. Şimdi de Sara Hatun Camii'ni ziyaret edelim. Akkoyunlu hükümdarı Hasan Bahadır Han'ın annesi Sara Hatun tarafından 1465 yılında mescit olarak yaptırılmış. 1843 yılında yapılan onarımla da bugünkü halini almış. Cami kare planlı. Minberi taş işçiliğinin güzel örneklerinden. Minaresi 1898 yılında tamamlanan cami bir külli halinde inşa edilmesine rağmen bugün yalnızca cami kısmı mevcut ve ibadete açık durumda. Değerli dinleyenlerimiz, Esadiye Aslanlı Camii ile devam edelim. Elazığ'da Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Harput Mahallesi'nde Artuklu dönemi 800 yıllık bir yapı Esadiye Camii. Tarihi tam olarak bilinmemekle beraber çok az sayıdaki yazılı kaynaklı Artuklu hükümdarı Fahrettin Kararslan tarafından 13. yüzyıl başlarında yapıldığı ifade ediliyor.
günümüze orijinal olarak sadece taç kapısı ve iki mihrabıyla temel kalıntıları ulaşabilen cami, taç kapısının üzerinde yer alan ancak tahrip olduğundan günümüze ulaşmayan iki aslan figürü kabartması dolayısıyla halk arasında Arslanlı Camii olarak da biliniyor. Elazığ gezimize burada bulunan türbelerle devam edelim. Kazım Efendi Türbesi ile. Kazım Efendi Kuddise Sirrihu, Harput'un Meteris Mezarlığı'nda İmam Efendi Türbesi'nin 50 metre kuzeyinde metfun. Asıl adı Musa Kazım Harputi olup aslen Harputlu. Halk arasında Kazım Efendi olarak bilinir. 1894 yılında Harput'ta doğmuş, tahsilini burada yapmış ve son olarak da muallim mektebini bitirip Fransızca öğretmenliğine başlamış. İmam Efendi'ye intisap etmiş ve onun sohbetlerinden faydalanmıştır. Kazım Efendi Hazretleri aynı zamanda iyi bir hattat olup çok güzel eserler vermiştir. 1967'de vefat etmiştir. Elazığ'daki evi koruma altında, kendi adıyla anılan sokak içerisinde. Ömrünün sonuna kadar yaptığı sohbet, irşat, vaaz ve nasihatlerle Elazığ ve ahalisi için örnek bir mürebbi ve feyiz kaynağı olmuştur. Dabakhane Mescidi ile devam ediyoruz. Elazığ'da merkezde Harput Mahallesi'nde yer alan kalenin kuzeydoğusundaki Dabakhane mevkiinde. Mescidin üzerinde kitabı olmadığı için tarihi hakkında kesin bilgi yok. Dabakhane Mescidi Harput için döneminin

0: tanıklığını yapması açısından büyük önem arz ediyor. Bazı kayıtlarda 17. yüzyıla tarihlenmesinde güçlü bir ihtimal. Sıradaki durağımız Şeyh Mahmud Samini Türbesi. Mahmud Samini'ye ait olan türbe Palu'nun doğusunda, Murat Nehri'nin kuzeyinde eski Palu'ya ait bir mezarlık olan düzlükte yer alıyor. Hayatı boyunca ilim ehli talebeler yetiştiren Mahmud Samini Hazretleri talebelerine büyük önem verirdi. En büyük eserin hayırlı evlat ve imanlı bir talebe yetiştirmek olduğunu her fırsatta sevdiklerine söylerdi. Elazığ seyahatimizde şimdi de İmam Efendi Türbesi'ne uğrayalım. Türbe Harput Metiris mezarlığında, asıl ismi Osman Bedrettin Erzurumi. Halk arasında İmam Efendi ismiyle biliniyor. 1858'de Erzurum'da dünyaya gelmiştir. 9 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberler ve hafız olur. Gittiği medresede sarf ve nahif dersleri alarak Arapçayı öğrenmeye başlar. Arapçayı öğrendikten sonra tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerine yönelir. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'na da katılmıştır. İmam Efendi Hazretleri Harput ve civar ahalisi için gerek eserleri, gerekse sohbet, irşat, vaaz ve nasihatleriyle bir feyiz kaynağı olmuştur. 1924'te Harput'ta Dar-ı Bekaya irtihal eylemiştir.
1: Şehri Elazığ.

Sıradaki durağımız Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi kabri. Beyzade Efendi 1810 yılında Harput'ta doğmuştur. Asıl adı Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi olup Harput'un Meteres mezarlığında metfun. Vasiyeti üzerine kendisine türbe yapılmamış. Mezarı beyaz taşlardan yapılmış ve çevresi aile mezarlığı şeklinde düzenlenmiş. Harput mutasavvıfların büyüklerinden olan Hacı Ali Rıza Efendi'nin aslen Türkistanlı olduğu, ailesinin kendilerine bağlı birkaç aileyle birlikte Harput'a geldikleri belirtiliyor. 80 seneye yakın bir süre İbrahim Paşa Medresesi'nde müderrislik yaparak çok talebe yetiştiren Beyzade Efendi, ömrünün sonlarına doğru müderrislik vazifesini oğlu Müftü Hacı Mehmet Nuri Efendi'ye bırakarak kendisi bir köşeye çekilip ibadetle meşgul olmuştu. 1877 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı'na da kendisiyle oğlu ve torunuyla katılmıştı. Değerli dinleyenlerimiz, Elazığ seyahatimiz devam ediyor. Şeyh Ali Sebri Türbesi'ni ziyaret edelim. Murat Nehri'ne bakan bir tepe üzerinde, eski Palu yerleşim alanının tam karşısında. Türbenin hemen yakınında bir de mescit var. Şeyh Ali Sebri Hazretlerinin yüce cedleri, Diyarbakır'ın fethi için gelen ve oraya yerleşen sahabelerden olduğu rivayet edilmekte. 1787 yılında dünyaya gelmiştir. Çağının en büyük mutasavvıf ve İslam alemi Mevlana Halid-i Bağdadi'den küçük yaşlarda icazeti almıştır. Ali Sebri Hazretleri vefatına kadar 45 yıl Palu'da yaşamış ve 1871 yılında yine burada vefat etmiştir. Şehri Elazığ programımızda bu şehrin önemli tarihi mekanlarını ziyaret ediyoruz. Sıradaki durağımız Fatih Ahmet Baba Türbesi. Halk arasında Fethi Ahmet Baba ya da Fethi Ahmet Baba gibi isimlerle anılıyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Fatih Ahmet Baba ile ilgili "Kaleden dışarı Fethi Bab tekkesi Ulu Asitan'dır" diye bahsediliyor. Harput'un manevi büyüklerinden Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi, Fethi Ahmet'in hüviyeti hakkında tafsilatlı bilgiler paylaştıktan sonra, "Ben fakir Ali Beyzade ki Nakşibendi tarikatının müceddidi Mevlana Halid'e mensubum. Cenab-ı Hak onu af ve mağfiret etsin" diye yazmıştır. Ahi Mustafa Mescidi'nden söz edelim. Türbede Fatih'in neslinden gelen Ali Musa Hervi ya da Herdiye ve yakınlarına ait olduğu sanılan 4 mezar var. Bunların en uzun mezarı Ahi Musa'ya, diğerlerinden birinin bu zattan sonra gelen Es-Seyyid Hasan'a, üçüncüsünün de Seyyid Ahmet'e ait olduğu rivayet edilmekte. İlk giriş mescit kısmına olup türbeye geçiş mescit içerisinden. Ahi Mustafa Mescidi'nin varlığı Harput'ta ahiliğin varlığını göstermesi açısından önemli. Türbe 2012 yılında restore edilmiş. Değerli dinleyenlerimiz, elbette Elazığ ve Harput tarihine ilişkin daha pek çok isimden, mekandan söz edebiliriz. Ancak biz şimdilik bu bilgilerle noktalayalım programımızı. Bir başka Elazığ programında buluşmak üzere.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akran. Reklam.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الله تعالى حضرتنا حمد ذلك قلوبا لك فلا يتنب بناء عليه مسلمان تجهيزات الله كلك ذكر الله تعالى İbadat-ı taattır. İbadat-ı taattan mahrum olan, zikrullah'tan mahrum olan cephanesiz askere benzer. Cephanesiz asker düşmanın kaçtığı sıkıyı görünce kaçmaktan başka çare bulmaz. Onun için sizden çok rica ederim. Kaside-i Bure'nin başındaki Ebu Bekir Hazretleri'nin mersisi çok güzeldir. Onu hep öğrenelim, hal edinelim. Hali şöyle anlatayım size. Hazreti Osman radıyallahu anh aynaya baktı. Aynaya baktı. Baktık ki aynada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu insan aynaya bakınca kendisini görür ya. Kendisini görür değil mi? Başkasının görmesi mümkün, görmesi mümkün mü? Hayır. Fakat bu büyükler çok eski o zaman hepsi. Hepsi öyle. Kendilerini yok etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıfatına bürünmüşler. Huyunu huy. Ahlakını ahlak edinmişler, kendileri ortadan kaybolmuş. Her nereye bakar, Resulullah'ı görüyor. Bunun önüne geçilir mi? Onun için şark ile garb arası az bir zaman içinde Müslümanlıkta dolu verdi. Sibirya'da ne işi var Müslüman ordularının? Sibirya Müslüman doldu. Endonezya'da denizin dinamik tarafında yüz milyarlarca insan Müslümanlıkla müşerif oluyordu. Diğer taraftan Hindistan'a olsun efendim, İspanya'sı olsun, her taraf elhamdülillah bu Müslümanların sayısıyla az bir zaman içerisinde yayılıverdi. Buna kısa bir hikaye anlatayım. Bursa'da bizim

Bakalım bunu tabir etsin. Ne diyeceksiniz ha? Bir tabirci bulamamışlar. En nihayet bu Hüdayi Hazretlerine gelmişler. Hüdayi Hazretleri demiş ki korkma. Arkan yere geldi demiş. Yer kuvvetidir. Sen de galip gelin demiş. Hakikaten muharebe olmuş yerde. Bu da galip gelin demiş. Ha, demek ki biz de böyle bir ihlasa sahip olursak ki bu ihlasın birincisi İbrahim Aleyhisselam'dır. Şimdi burada diyor ki, üstüne okumayayım da, bugünkü derste diyor ki, keyfe hali ya ilahi, münacat ediyor, keyfe hali ya ilahi, ey benim Allah'ım, benim halim nice olacak? Ebu Bekir diyor bunu ya, benim halim nice olacak? Leyseliye hayrul amel, hiçbir hayırlı amelim yok. Hiçbir hayırlı amelim yok. Ne olacak benim halim? Yarın senin huzuruna geldiğim vakitte bana sorarsan ne yaptın ya Ebu Bekir deyince ben ne diyeyim? Bu hayırlı amelim yok diyen zat peygamberle ilk Müslüman. Hiç Müslüman yokken en önce Müslüman olan bu. Paralarının hepsini veren yine bu. Şimdi de peygamberin yanında yatan yine bu. Bu diyor ki keyfe hali ya ilahi. Leyseli hayrul amel. Su amali kesir, la duta'azı kalir. Su amal, çok kabahatim var diyor. Nedir acaba Ebu Bekir'in kabahati? Hiçbir kabahati yok. Fakat beşer olmak dolayısıyla hepimiz aciziz. Bu aczini itiraf türediler. Bu bize verilen nefesler var ya. Bu nefesler indi ilahiyle. Bulunur bir şey değil, cevher, öyle bir cevher bulunması mümkün değil. Bütün dünyanın cevherleri bir nefese muadil olamaz. Bu nefeslerin bir kısmı da bazen böyle boşa geçiveriyor. Bundan dolayı da mesulüz her amelimizden, bu bize verilen nefesleri de boşa harcadığımızdan mesulüz. Şimdi Allah hepimizin kusurunu affetsin. Dilimiz var. Güzeldir. Güzel söz söyleyince o göz, o dile insan bayılır. Televizyonlarda böyledir. Güzel şeyler gösterince insan ona bayılır. Fakat çirkin ve günaha müteallik şeylere bakıldığı vakitte gözler günaha girer. Gönüller de günaha girer. Hep bütün azalar da günaha girer. Saatlerce orada vaktimiz de zayi olur. Nefeslerimiz de boşa gider. Bundan dolayı olan mesuliyetten nasıl yakamızı kurtarırız bilmem. Afini min küllü da'in vakbu anni haceti inneli kalben sekiben ente men yeşfil ali. Kendisini hasta yaptı. Kalbim sakin dedi. Bu sakin olan, yaralı olan, hasta olan kalbime senden başka kim şifa verir? Bana ve bir cümle bütün ümmet Muhammed'de sen ya Rabbi şifalar ihsan eyle. Allah da bu mübarek zatın hürmetine bütün dertlere deva ihsan buyurur. Ne diyor bak? Kul li nâri üvridî fî hakkî kemâ kul tekûnnâ yâ nâru kûnî ente fî hakkî. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı hep biliyorsunuz. Hikayesini de hep biliriz. Fakat o İbrahim Aleyhisselam'ın halini bürünen bir insan var mı bugün? O tek başına ya Peygamberimiz, o da tek başına o zamanın küffarlarıyla beraber mücadeleye çıktı. Bütün putlarını kırdı. Hepimizin bildiği bir şey. Efendim, o da büyük putun baltasını da büyük putun başına taktı, çıktı dışarıya. Geldiler baktılar, tabii işte malumunuz. Ateşe yakalım, bunun başka çaresi yok dedi. Koca bir ateş yıkıldı. Evet, Urfa'ya gidenler görmüşlerdi ki işte bir şey var, kalamsız bir yer, düz. Onun üstünden Urfa'daki o namaz kıldığımız yere kurutacaklar İbrahim Aleyhisselam. Malum, hiç kimseye müdahale etmedi. Atıldı. Bak o uzun. Cenab-ı Hak o ateşe dedi ki, ey ateş, kûni berden ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e soğuk ve selamet olsun. Dondurma, üşütme. Rahat bir şekilde senin içinde kalsın. Ateş yakamasın. Yakamadı. Ver bir selam. Gayet güzel bu dağların tepesini kesen yumuşak havalar gibi bir havanın içerisinde herkes bakıyor.

0: taşkın, harıl harıl yanıyor, İbrahim'e bir şey olmuyor. Görülen hadise. Bu mülkün sahibi Allah kardeşim, Allah. Fişek keser mi? Keser. İsmail'in için kesmedi. İsmail'in için kesemedi bu fişek. Allah ona kesmedi dedi, onun için kesmedi. Şu insanı boğar mı? Boğar ya. Niçin Musa'yı boğmadı? De Firavun'u boğdu. Ateş yakar mı? Elbette yakar. İbrahim niye yakmadı? Allah yakma dedi ya. Sen de İbrahim gibi ol, biz de İbrahim gibi olalım, bizi de ateş yakmaz. Bu ümmetin içinde, bugün de ateş kendilerini yakmayan bahtiyarlar var yine. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın girdiği makam erişimlik değil ama onun şeysiyle tefeyyüz edenler ki bunlara Musevi, İsevi, İbrahim'i, Muhammed'i derler. Bu makamlara erişen insanları ateş yakmaz, su da boğmaz, her şeyi de yaparlar. Ölüyü dirildir. Allah hepimizi affetsin de İbrahim Aleyhisselam'a nasıl ki ateşe Allah soğuk ol dedi, soğudu ateş, yakamadı. Allah bize de lütfetsin, ihsan etsin, ikram etsin de bizi bu müşriklerin ateşinden muhafaza buyursun.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Çanakkale Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut

Mutesa Çoşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Çoşan, Hicri 13 Sefer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Edebiyat Fakültesi Arapça Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Çoşan, Türk-İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası Mehmet Said Kotku Rahmetullahi Aleyh'in vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan, eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmalara imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Çoşan hocamız, Akre FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayımladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Çoşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına akra.media internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'ta Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliği ile hayata geçirilen Çiftçi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler, kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmaya hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. 2027 Haç kuralları çekildi. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252.708 vatandaşla önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1.625.338 vatandaş olmak üzere toplam 1.878.046 hacı adayının beklediği kura noter huzurunda gerçekleştirildi. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08'den itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs 15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirmesi planlanıyor. YKS sonuçları açıklandı. Tercih süreci 29 Temmuz'da başlıyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Sınavda 13 puan türünde 11 aday birincilik elde etti. Sonuçlara göre test ortalamaları özellikle sayısal alanda düşük kalırken erkek adayların sayısal, kadın adayların ise sözel alanda daha başarılı olduğu görüldü.
Bu yıl dikkat çeken en önemli

Önemli değişikliklerden biri de puanla başarı sıralaması arasındaki dengenin farklılaşması oldu. Uzmanlar, aynı puanın geçen yıla göre daha geride bir başarı sıralamasına karşılık geldiğine dikkat çekerek, adayların tercihlerini puan yerine başarı sıralamasını esas alarak yapmaları gerektiğini vurguladı. YKS tercih işlemleri ise 29 Temmuz'da başlayacak. Modern yaşam beyni zorluyor. Singapur'da yapılan yeni bir araştırma, insan beyninin modern yaşamın hızına tam olarak uyum sağlayamadığını ortaya koydu. Uzmanlar bu uyumsuzluğun kaygı, stres ve obezite gibi birçok fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekti. Araştırmada insan beyninin binlerce yıl boyunca küçük topluluklar içinde yaşamaya uygun şekilde geliştiği, ancak günümüzün dijital, yoğun ve rekabetçi yaşam koşullarının bu doğal yapıyla örtüşmediği belirtildi. Araştırmacılar, çözümün teknolojiden tamamen uzaklaşmak olmadığını vurgulayarak, yaşam alanlarının insan doğasına daha uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Daha fazla yeşil alanın oluşturulması, şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi ve dijital platformların sürekli rekabet ve kıyaslama duygusunu körüklemek yerine azaltacak biçimde tasarlanmasının ruh sağlığı açısından önemli olduğu belirtildi. Araştırmanın yazarları, insanın biyolojik yapısıyla uyumlu yaş koşullarının hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı destekleyeceğini vurguladı. Dijital oyun bağımlılığı, yalnızlık ve stresi tetikliyor. Türkiye'de ortaokul ve lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, dijital oyun bağımlılığına ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada öğrencilerin büyük bölümünün akıllı telefon sahibi olduğu ve hafta içinde düzenli olarak dijital oyun oynadığı belirlendi. Bulgular, önemli bir kısmının oyun, internet ve sosyal medya bağımlılığı açısından risk altında olduğunu gösterdi. Çalışmaya göre dijital oyun bağımlılığını en fazla artıran etkenler yalnızlık, sıkıntı ve stres, internetle sosyal medya bağımlılığı ve siber zorbalık olarak öne çıktı. Buna karşılık öğrencilerin mutluluk düzeyi yükseldikçe oyun bağımlılığı riskinin azaldığı tespit edildi. Araştırmada ayrıca internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte öğrencilerin bir bölümünün siber zorbalığa maruz kaldığına dikkat çekildi. Uzmanlar, çocuk ve gençlerin dijital alışkanlıklarının yakından takip edilmesi, sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ekran süresinin dengeli şekilde yönetilmesinin bağımlılık riskini azaltmada önemli rol oynadığını belirtiyor. Alışverişte sosyal medya sizi dolandırmasın. Sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden yapılan sahte ürün satışları, taklit hesaplar, kimlik avı girişimleri ve banka hesapları gibi kişisel verilere yönelik saldırılara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara dikkat çekildi. Popüler markalı elektronik cihazlar ve cep telefonlarının piyasa değerinin çok altında sunulduğu ilanlara karşı temkinli olunuz. Güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan banka hesabına para göndermeyiniz. Alışveriş öncesinde satıcının resmi olarak kayıtlı olup olmadığını ve iletişim bilgilerinin geçerliliğini mutlaka kontrol ediniz. Bazı dolandırıcılar banka, posta şirketleri, ünlü markalar ve şahsiyetler gibi tanınmış kurum ve kişilerin logo, isim ve görsellerini kullanabilir. Çekiliş kampanyaları, abonelik teklifleri sunularak zararlı yazılım içeren bağlantılara karşı da dikkat edilmeli. Kahvaltılık gevrekler şeker deposu. Genelde tam tahıllı, vitamin destekli gibi ifadelerle piyasaya çıkan ürünler, gerçekte yüksek glisemik indeksli, liften yoksun ve şeker yüklü yapısıyla dikkat çekiyor. Beslenme ve diyet bölümünden Sedef Aksu, bu ifadelerin sağlığa zarar verebileceğini belirterek, kahvaltılık gevrekler mısır, buğday veya pirinç gibi tahıllardan üretiliyor ve genellikle vitaminlerle zenginleştirilmiş olarak satılıyor. Ancak üretim süreçlerinde yoğun ısıl işleme maruz kalmaları doğal besin değerlerini büyük ölçüde azaltıyor dedi. Yazılanlarla içerik birbirini tutmuyor. Gevreklerin içindeki şeker yoğunluğuna işaret eden Aksu, yani sabah kahvaltısında vücudumuza aldığımız ilk şey yoğun miktarda şeker oluyor. İçeriği detaylı incelediğinizde bu iddiaların arkasında saklanan yüksek miktarda ilave şeker, yapay aroma vericiler, koruyucular ve düşük lif oranı sağlıklı bir kahvaltıdan beklediklerimizle örtüşmüyor. Hızlı kan şekeri yükselmeleriyle başlayan günler zamanla insülin direnci, obezite ve tip 2 diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına kapı aralayabiliyor.
Paketlerin üzerindeki tam

0: tahıllı, lif kaynağı veya vitamin destekli gibi ifadeler çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor şeklinde konuştu.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akra dinleyicileri, şimdi gelin bugün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Meteorolojiden aktarıldığına göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarıları geldi. Son değerlendirmeler şöyle: Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Van'ın doğusunda yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genel olarak kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yetkililer kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
1: Yol durumu.
0: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1 ila 3. kilometreleri arasında, Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31, Ankara-Konya yolunun 49 ila 50. kilometreleri, Göksun-Kahramanmaraş yolunun kuzey çevre yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında, Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67, Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6, Seydi-Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometrelerinde ve Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri dünyada ahirette sizi aziz ve bahtiyar eylesin. Gönüllerinizin muratlarını, isteklerinizi, taleplerinizi, hacetlerinizi ihsan eylesin, reva eylesin, bahşeylesin. Sizi iki cihanın hayırlarına erdirip sevindirsin. Sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla, yakınlarınızla, arkadaşlarınızla beraber. Men ekstere zikrallah fakat beri aminen nifak. Kim Allah'ın zikrini çok yaparsa münafıklıktan beraet etmiş, kurtulmuş, o töhmetten sıyrılmış olur. Münafık olmaz demek yani. Bu çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim, insan müminken bazı işlerinden dolayı münafık duruma düşebilir. Münafıklık durumuna düşebilir. Münafık ne demek? İçi başka, dışı başka demek. Efendim, içi başka, dışı başka duruma düşebilir bir insan. Onun için münafıkların sıfatlarından bir tanesi nedir? Ayet-i kerimeden söyleyeyim. İzâ kâmu ile salâti kâmu küsâlâ. Kalktıkları zaman namaza tembel tembel kalkarlar. Demek namaz kılıyorlar ama tembellenerek, isteyerek değil. Tembel tembel kalkarlar. Yuraûnen nâs, mürayilik yaparlar, riyakarlık yaparlar. Ve lâ yezkûrûnallâhe illâ kalîlâ. Allah'ı da anarlar ama az anarlar. Demek ki Allah Allah. Hem namaz kılıyor ama namazı tembel tembel kılıyor. Hem zikir yapıyor ama zikri çok az yapıyor. Allah'ı çok az zikrediyor. Bu işte münafıklığın alameti oluyor. Onun için bu duruma düşmemek lazım. Bu durumda ise insan kendisini toparlaması lazım. Eyvah, benim münafıkların haline benzer hallerim var deyip hemen kendisini toparlaması lazım. Münafığın meşhur hadis-i şerifler var biliyorsunuz. Bir tanesinde sıfatı nedir? İza haddese kezebe. Yani konuştuğu zaman yalan söyler. Ve iza vaade ahlefe. Vaat ettiği zaman vaadini tutmaz. Efendim, ve ize tümine hane. Kendisine güvenilse güvenci boşa çıkartır. Hıyanet eder deniliyor. Yani öyle böyle zikzaklı gidiyor. Kaypak adam oluyor. Tabii Müslümanlar öyle değildir ama bazen işte o sıfatlar şey olur. Namazı zorla kılıyorsa demek ki içine münafıklık girmek istiyor. Şeytan onu münafık yapmak istiyor. Namazı sevecek. Efendim mürahilik yapmayacak. Allah'ı zikri az yapmayacak. Bazıları Allah'ı çok zikrediyor. Sevgiden. İnsan bir şeyi sevdi mi çok zikreder. Yunuslar Allah'ı çok zikretmişler. Neden? Allah aşkı var da ondan. Allah aşıkı olan insan Allah'ı çok zikreder. Onun için zikrullahı çoğaltan münafıklıktan beraet etmiş olur. Münafık değildir deniliyor. Şimdi bu devirde bir takım şeyler moda oldu. Hatta ilahiyat tahsili yapmış, din tahsili yapmış insanlarda bile belirdi bunlar. Efendim zikrin karşısında. Zikri Kur'an emrediyor. Zikri Resulullah emrediyor. Hadis-i şeriflerde var. Ayet-i kerimelerde var. Efendim gene bu zikrin karşısında. Zikredenlerin hasmı, zikredenlere düşman. Böyle şey olmaz. Yani Müslümansak Kur'an'a uyacağız, hadis-i şerife ittiba edeceğiz Peygamber Efendimiz'e. Öyle Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'e aykırı gide gide şey olmaz. Müslümanlık olmaz. Bunu hatırlatıyorum. Allah'ın zikrini çok yapın. Her zaman yapın. Ne olacak? Mesela yolda yürüyorsunuz. Yapılacak başka ne var? Kalbinizden, dilinizden Allah Allah diye Allah'ı zikredin. Çalışıyorsunuz, eliniz çalışıyor. Eliniz kârda, gönlünüz yarda olsun. Gönlünüzle Allah'ı zikredin. Diliniz serbest. Yani hanım mutfakta çalışıyor, yemek yapıyor. Diliyle Allah'ı zikretsin. Örgü örüyor, diliyle Allah'ı zikretsin. Allah'ı çok zikredin ki münafıklıktan beraat edebilirsiniz aziz ve sevgili kardeşlerim. Efendim, sonuncu hadis-i şerifi okumak istiyorum. Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif. Men ekremehu ehuhul müslimu fel yakbel kerametehu fe innema hiye kerametullahi fe la teruddu alallahi keramete. Burada kelimeleri aynen izah da edeceğim. Men ekremehu ehuhul müslim. her bir kimse ki ona bir Müslüman kardeşi bir ikramda bulunmuş, Müslüman kardeşi ona bir şey vermiş, bir hediye, bir ikramda bulunmuş, men ekramahu ehuhu müslim fel yakbel kerametehu, onun ikramını o kabul etsin. Arkadaşının kendisine bir kalem vermiş, efendim yarım elma vermiş gönül almak için diyelim, efendim işte bir tavır, bir davranış, bir sevgi emaresi, işareti, küçük büyük bir şey yapmış, efendim ikramda bulunmuş. Fel yakbel kerametehu, onun ikramını kabul etsin. Keramet ikram demek, Arapçada ikram demek. E peki Evliyaullah'ın da kerameti var, o ne demek? O da o Evliyaullah'a Allah'ın ikramı demek. Onun için keramet denmiş. Kerametin bu manasını bilirse insanın kerameti anlaması daha kolay olur. Bazıları kerameti inkar ediyorlar. Olur mu böyle şey? Olur. Allah ikram ederse, Allah'ın ikramı olduğu için olur. E canım eskiden olmuş, şimdi de olur mu? Eskiden de olur, şimdi de olur, ileride de olacak. Keramet Allah'ın ikramıdır. Allah dilediği kullarına ikram eder. Dilediği kullarını öyle efendim mükafatlarına erdirir. Arkadaşının kendisine ikramını, kerametini kabul etsin. Yani ikramını kabul etsin. Neden? Fe innemâ hiye kerametullah. Çünkü o Allah'ın ikramıdır. Yani o arkadaşı ona veriyor ama Allah o arkadaşın gönlüne onu ilham ediyor. Ona efendim git şunu ver diye düşündürüyor. Aklına onu getir diyor. O da gidiyor arkadaşına o ikramı yapıyor. Gönlümden geldi, içim istedi. Sana şunu veriyorum, al kardeşim, hediyem olsun filan diyor. Neden? Allah ona yaptır diyor, biliyorsunuz efendim. Ve ma teşaune illa en yaşa Allah. Siz Allah istemezse bir şey istemek bile elinizde değil. İsteten Allah, efendim gönderen Allah, o vasıta oluyor, sebep oluyor, müsebbibi hakiki Allahu Teala Hazretleri oluyor. Onun için o Allah'ın ikramıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kime bir Müslüman kardeşi bir hediye verirse, ikramda bulunursa, o ikramı, o hediyeyi o kabul etsin. Çünkü o Allah'ın hediyesi, ikramıdır. فَلَا تَنُدُّ عَلَى اللّٰهِ كَرَامَتَهُ, Allah'ın gönderdiği ikramı geriye reddetmeyin. Kabulden kaçınmayın. Kabul etmeyip de Allah'ın ikramını reddetme durumuna düşmeyin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Niye böyle alıyor acaba? Yani ikramı reddetmemek gerekiyor. Çünkü ikram Müslümanlar arasında sevginin işaretidir. Bir, seven insan sevdiğine ikramda bulunur. İkincisi, olmayan sevgiyi de hasıl eder. Yani insan ikram ede ede sağa sola kendisine düşman insanlar bile dost olur, onu sevmeye başlar. Yani sevgi hasıl eder. İkram sevgi hasıl eder. Onun için sevgi de önemli bir şey. Dinin önemli amaçlarından birisi insanlar arasında sevginin yayılması, sevgi bağlarının kuvvetlenmesi. Onun için ikramı birisi alacak. E şimdi o bana bu ikramı verdi. Şimdi ben ona medyunu şükran oldum. Tabii olacaksın. Elbette medyunu şükran olacaksın. Teşekkür edeceksin. E altında kalmak istemiyorum o ikramın. Tabii kalma, sen ona götür, sen de ona bir ikramda bulun. Böylece aranızda sevgi, muhabbet artsın. Ama bazıları ikramı çok haşin bir şekilde kaba saba yapıyorlar. Ben beğenmiyorum. Sen götürüyorsun, bir şey veriyorsun birisine. Hemen yok diyor, teşekkür ederim. Yok lütfen al filan diyorsun, alıyor. Hemen sağına sonuna bakınca cebinden çıkartıyor kalemini. Bu da senin olsun. E dur bakalım mübarek, yani böyle hemen karşılıklı böyle bu takas usulü gibi öyle ikram. Bana biraz garip geliyor. Yani onu aklında tutarsın. Bu kardeşim bana ikram etmişti dersin. Sen de bir vesileyle yumuşak güzel bir tarzda efendim sen de ona ikramda bulunursun. Bir seyahat yaptık işte bu aile eğitim çalışmalarını nerede yaparız diye. Bir yere gittik. Dağ başında güzel manzaralı bir araziye gittik. Orayı alabilir miyiz filan diye. Orada bir İngiliz perişan, hırpani yaşıyor böyle. Robinson Crusoe'nun efendim gemiden kurtulup adaya çıkıp da orada perişan yaşadığı gibi dağ başında tek başına yaşıyor. Baktık acıdık efendim şeyine. Ben arkadaşlara eğildim, dedim ki yani şuna bir ikramda bulunsak ne yapabiliriz? Yoldan portakal almıştık bir paket. Şöyle 3-5 kiloluk. Portakalı böyle arkadaş götürdü, ona verdi ama zarif bir şekilde verdi. Dedi ki orada sebzeyi filan kendisi yetiştiriyor o arazide adam. İşte elması var, biberi var, domatesi var, lahanası var, maydanoz var filan. Dedi her şeyiniz var ama galiba portakalınız yok. Buyurun dedi. Adam da güldü, memnun oldu, aldı. Yani bir de verişin zarif olması önemli oluyor. Efendim, evet, birbirimizi sevelim, birbirimize ikram edelim. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah sizi sevsin, Allah'ın sevgili kulu olun. Allah'ın sevgisi işinize yerleşsin. Marifetullah'a, muhabbetullah'a Allah sizi erdirsin. Yunuslar gibi evliyaullah büyüklerimiz, siz de Allah'ın sevgisiyle dolun, Allah'ın sevgisiyle yaşayın. Allah'ın mükafatlarına erin. Evlatlarınızla, yakınlarınızla beraber. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aforizma, çeşitli konulardaki düşüncelerin kısa, yoğun, özlü ve çarpıcı bir şekilde ifade edilmesi, genellikle felsefi derinlik taşıyan, kimi zaman mizahi bir dille kaleme alınmış bu sözler, Batı edebiyatına has bir söyleyiş biçimi olarak doğmuş, zamanla Türk edebiyatında da etkili olmuştur. Aforizmalar, yazarın sübjektif kanaatlerini içerir. Bir düşüncenin mutlak doğruluğunu ispatlamak yerine okuyucuda derin etki bırakmayı amaçlar. Aforizmayı bizim kültürümüzdeki vecize kavramına benzetebiliriz, ancak vecizeler genellikle daha kısa ve çoğunlukla genel kabul görmüş düşünceleri ifade ederken, aforizmalar daha uzundur ve kişisel düşünceyi, hatta çoğu zaman muhalif bir tavrı yansıtır. Amacı okuyucuyu düşündürmektir. Bu nedenle her aforizma kelimelerin dikkatle seçildiği ve anlamın yoğunlaştırıldığı bir yapıya sahiptir. Söylenmemiş bir sözü herkesin zihnine yerleştirmek gibi bir işlevi vardır. Türk edebiyatında aforizmanın öncüsü olarak Cenap Şehabettin öne çıkar. Onun Tiryaki Sözleri adlı eseri aforizma türünün bizdeki en önemli örneğidir. Tiryaki sözlerinde yer alan şu örnek dikkat çekicidir. Bazı insanlar ayakkabıya benzer, ayaklarına göre adam seçerler. Bu söz hem mizahi hem de düşündürücüdür. Toplum eleştirisi yapan bu tarz aforizmalar okuru kısa sürede etkilemeyi hedefler.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

0: İbni Cezzar ve Cüzzam. Binli yıllardı. Öteden beri insanları kasıp kavuran, yüzlerce, binlerce kişinin ölümüne sebep olan salgın bir hastalık vardı. Bu hastalık deride bir takım urlar meydana getiriyor ve yer yer kangrene sebep oluyor, hastanın vücudunu kemirip harap ediyor, ölümlere yol açıyordu. Bu korkunç hastalık için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Aslandan kaçar gibi ondan kaçın" buyurmuştu. Bu korkunç hastalık cüzzamdan başka bir şey değildi. Cüzzamlıların ölümle baş başa oldukları işte bu dönemde Müslüman bir hekim bu dehşetli hastalığın teşhisini yaptı. Sebeplerini incelediği tedavi şekilleriyle ilaçlarını ortaya çıkardı. 10. asrın sonlarında yetişmiş bu Müslüman, haklı şöhrete ulaşan İbni Cezzar'dı. Asıl ismi Ahmet bin İbrahim bin Cezzar olup künyesi Ebu Cafer'dir. İbni Cezzar diye meşhur olmuştur. Avrupalılar onu La'al-Gizhar adıyla tanıdılar. Elde mevcut bilgilere göre Hicri 307, Miladi 920 yılında Kayrevan'da dünyaya gelmiş, Hicri 395, Miladi 1005 yılında aynı yerde vefat etmiştir. Dedesi ve babası zamanın meşhur hekimlerinden olan İbni Cezzar, Kayrevan'da zamanın din ve fen ilimlerini tahsil ettikten sonra çalışmalarını dede ve babasının yolu olan tıp ve eczacılık alanında yoğunlaştırdı. Tıp ilmi ile eczacılığın birbirinden ayrılması ve başlı başına birer ilim olmaları gerektiğini savundu. Kayrevan'daki evinde oluşturduğu eczanesinden muayene ettiği hastalarına gerekli ilaçları hazırlatıp verirdi. Birçok yerleri gezip gezici doktorluk yaptı. Bu vesileyle Kuzey İtalya, Güney Fransa ve Kuzey İspanya sahillerine kadar gitti. Bir defasında taht merkezi Buhara'da olan Samani Sultanı kendisini sarayına davet ettiği zaman bunu reddetti. İbni Cezzar'ın dikkat çekici özelliklerinden birisi ceylan derilerine bizzat kendi eliyle yazdığı yazılarıdır. Sultanın davetini reddetmesinin sebepleri arasında bu yazdıklarının hayli ağırlıkta yer tutması da vardı. Ayrıca 10 tonu geçen ağırlıktaki kütüphanesini ve diğer eşyalarını nakledebilmesi için 400 deveye ihtiyacı olacaktı. Bu davete red cevabı verdiği etrafa yayılınca kimse şaşırmamıştı. Çünkü genelde durum buydu. Vefatından sonra da evinde her biri birkaç kişi tarafından taşınabilen 600 sandık kitabı olduğu ortaya çıkmıştı. Kitaplar ise çeşitli ilimlere aitti. Bu aynı zamanda devrin ilim adamlarının okumaya, öğrenmeye ne kadar meraklı olduklarını gösteren bir örnektir. İbni Cezzar bütün İslam aleminde tıp ve eczacılık sahasında üstad olarak tanınmıştır. Eserleri elden ele asırlarca dolaşmıştır. Endülüs'te yetişen alimlerin çoğu ondan ders almıştır. Mesela meşhur tabip ve cerrah Ebul Kasım Zehravi bunlardandır. Tıp alanında geniş araştırmalar yapıp hastalıkların teşhis ve tedavisini yapan asrın mütehassıs tabibi İbni Cezzar çalışmalarını cüzzam hastalığı üzerinde yoğunlaştırarak bu korkunç hastalığın teşhisini yaptı. Sebeplerini inceleyerek tedavi şekillerini gösterdi. Oysa ondan önce deride bir takım urlar meydana getiren, yer yer kangrenlere sebep olup, hastanın vücudunu kemirip harap eden cüzzama yakalananlara bir tedavi uygulanmayıp ölümle baş başa bırakılmaktaydı. İnsanlığın tümünü tehdit eden bu çaresiz derde şifa bulmaya çalışan İbni Cezzar, 10. yüzyılın sonlarında bu tür hastalara bambaşka bir tedavi şekli uygulamaya başlıyor, onları diğer hastalardan ayırıyor, özel hastanelerde tedavi ediyordu. Böylece bugünkü tabirle onları karantinaya alarak hastalığın diğer insanlara bulaşmasını önlemiş oluyordu. Halbuki aynı yıllarda Avrupa'da sadece cüzzamlılar değil, Tüm hastalar Allah'ın lanetine uğramış sayılır, onlara vahşi bir hayvan muamelesi yapılırdı. Cüzamlılar ıssız adalarda ölüme terk edilirdi. Hastalıklarına çare aranmaz, hiç kimse onlarla ilgilenmezdi. Zavallılar çürüye çürüye yahut çürümeden önce açlıktan ve susuzluktan ölürlerdi. Yaz mevsiminde Tunus limanından denize açılan gemilere Kuzey Afrika deniz filosunun doktoru olarak katılan İbn Cezzar, Orta ve Kuzey İtalya, Güney Fransa ve Kuzey İspanya sahillerine, Tiber'de Roma ve St. Peter önlerine kadar gitti. Bunlara haç seyahatini de ekledi. Bütün seyahatlerinde karşılaştığı hastalıkları inceledi, teşhislerini koydu, tedavileriyle uğraştı. İbn Cezzar, uzun tecrübe ve edindiği bilgi hazinelerine dayanarak kaleme aldığı Zadül Musafir ve Küffül Hadır adlı tıpta çığır açan kitabını 2 cilt 7 bölüm halinde düzenlemişti. Eserde karın, sırt, tenasül yolları, cilt hastalıkları ile ateşli hastalıklar ve zehirlenmelerin tedavisi gibi ana konular yer almıştır. İnsan vücudunu baştan aşağı ele alarak kısım kısım hastalıklarını, ilaçlarını ve ilgili tedavi yollarını anlatan bu eser ayrıca ilaçların miktarı, terkibi, kullanış usullerini de açıklamakta, yolculukları esnasında sık sık karşılaşılan hastalıkların sebep, teşhisleriyle tedavi, şekil ve vasıtalarını da kısa fakat açık bir şekilde anlatmakta, tamamen tatbikatını yaptığı, pratik hayatta kullanılabilen tedavi şekillerini yazmaktadır. Şahsi tecrübelerine de geniş ölçüde yer verdiği kitap daha çok iç hastalıklarını anlatmaktaydı. Bu konuda verdiği bilgiler oldukça faydalıdır. Kitap kısa zamanda doktorlarca aranır oldu ve müracaat kitabı haline geldi. Çok geçmeden de Latince, Yunanca ve İbranice'ye çevrildi. Bir mütercim olan Konstantin bu kitabın tercümesine Viaticum adını verdi ve kendine mal etti. Yani İbn Cezzar'ın büyük eserini çaldı. Bu bilim hırsızlığı Sicilyalı mütercim Demetrius tarafından ortaya çıkarıldı. İbn Cezzar başta tıp ve tarih alanında olmak üzere diğer ilim dallarında da eserler yazmıştır. Henüz tam anlamıyla ve muhtevalı olarak bir tetkike tabi tutulmamış olan bu eserler dünyanın muhtelif kütüphanelerinde dağınık bir halde bulunmaktadır.
1: Bir mucit, bir icat.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, her kim ki sabah çıktığı zaman, sabaha erdiği zaman, sabahladığı zaman şu sözleri söylerse: Maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah, eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Bir daha söylüyorum, maşallah, biliyorsunuz. La havle ve la kuvvete illa billah, biliyorsunuz. Eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Üç cümle: maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah, eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Kim böyle derse, rızka kendisine rızık olarak verilir. Yani bahşedilir, ikram olunur, verilir, ikram edilir. Ne verilir? Naib anil fail. Meçhul fiilin naib anil faili. Hayru zâlikel yevmi. Bugünün hayrı kendisine ikram olunur. Öyle başladığı o günün sabahında dediği, o günün hayırları kendisine, o gün hayırlar kendisine bahşolunur. Ve surife anhu şerruhu. O günün şerri ondan sarf olunur, alınır. Yani o gün

0: takdir edilen, o günün içinde mevcut olan hayırlardan o hissesini alır, istifade eder. O gün içinde mevcut bulunan şerlerden mahfuz olur. O hayırlar kendisine ikram olunur, şerler kendisinden def olunur. Ve men kâleha minel leyli. Gece derse, gecenin bir vaktinde derse, bu gecenin hayrı kendisine ikram olunur ve o gecenin şerri kendisinden alınır.
1: Dostça bir tavsiye. Akra.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ensar'ın duydukları endişelerin giderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Safa tepeciğinde Yüce Allah'a duayla meşgul bulunduğu sırada Ensar'dan bazıları, "Allah Resulullah Aleyhisselam'a yurdunun fethini nasip etti. Artık kendileri burada kalır oturur mu dersiniz?" diyerek aralarında konuştular. Mekke'de kalacağını sandılar. Bazıları da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekkelilerin canlarına ve mallarına dokunulmaması hakkında emir vermesine bakarak, "Adamın kavmine acıması ve yurduna rağbeti ve özlemi tuttu," diye mırıldandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam duasını bitirince onlara, "Ne konuşuyordunuz?" diye sordu. "Ya Resulallah, bir şey yok," dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam sorusunu tekrarladı, durdu. O sırada Peygamberimiz

0: Benim için hayat sizin hayatınızdır. Benim için memat da sizin mematınızdır buyurdu. Ben sizinle birlikte olma sözümden dönmekten Allah'a sığınırım buyurdu. Bunun üzerine Ensar ağlayıp, vallahi biz o söylediğimiz sözü sana kıyamadığımız, senden uzak kalmak istemediğimiz için söyledik dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, Allah ve Resulü de sizi doğruluyor ve sizi mazur görüyor buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselamın Hacun'dan kurulan çadıra inişi. Peygamberimiz aleyhisselam Ezahir'e çıkınca orada durup Mekke evlerine baktı. Allah'a hamdü sena etti. Çadırının bulunduğu yere bakınca da ''Ey Cabir, işte bizim konaklayacağımız orasıdır ki Kureyşiler orada bizim aleyhimizde küfür üzerine antlaşmışlardı.'' buyurdu. Gerçekten de Beni Kinanelerin Mina'da Hayf Muhassab diye anılan yurdunda vaktiyle Kureyşilerle Kinani oğulları Haşim oğullarıyla Muttalip oğulları aleyhinde ve onlarla kız alıp vermemek, alışveriş etmemek üzere aralarında antlaşma yapmışlardı. Bu boykot, Peygamberimiz aleyhisselamı kendilerine boyun eğdirinceye kadar sürecekti. Peygamberimiz aleyhisselam, Haşim ve Muttalip oğullarıyla birlikte Şıb-ı Ebu Talip'te 3 yıl muhasara altında tutulmuştu. Peygamberimiz aleyhisselam, Mekke'nin yukarısına gelince orada konakladı. Peygamberimiz aleyhisselam, Mekke'ye gelirken yukarı tarafından girer, Mekke'den çıkarken de aşağı tarafından çıkardı. Mekke'nin yukarı tarafı İbrahim aleyhisselamın Mekke hareminde zürriyeti için dua ettiği ve duasının kabul olunduğu, insanları hacca çağırdığı yerdi. Bunun için Peygamberimiz aleyhisselam Mekke'ye gireceği zaman yukarı tarafından girmeyi severdi. Peygamberimiz aleyhisselama Hacun'da deriden bir çadır kurulmuştu. Peygamberimiz aleyhisselam yanında zevcileri Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Meymune olduğu halde Hacun'a geldi, çadırına girdi. Peygamberimiz aleyhisselama Şıb-ı Ebu Talip'teki evine inmeyecek misin diye sorulmuştu. Peygamberimiz aleyhisselam, Akil bize bir ev bark mı bıraktı ki buyurmuştu. Akil bin Ebu Talip, Peygamberimiz aleyhisselamın Mekke'deki eviyle kendisinin erkek ve kız kardeşlerinin ve Haşim oğullarından hicret edenlerin hepsinin evlerini hicret ettikleri zaman satmıştı. Peygamberimiz aleyhisselamın Mekke'de iki evi vardı. Biri içinde doğduğu Şıb-ı Beni Ali'de bulunan ve annesi Hazreti Amine'den kalan evdi. Diğeri de zevcesi Hazreti Hatice'nin Safa ile Merve arasında Attar Çarşısı'nın arkasındaki eviydi. Akil bin Ebu Talip, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretinden sonra bu iki eve el koymuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam'a, öyleyse evinin dışında Mekke evlerinden birine in denildi. Peygamberimiz Aleyhisselam bundan da çekindi ve ben evlere girmeyeceğim buyurdu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yap.

Han, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala seyyidil evveline vel ahirin Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmaine tayyibine tahirin emma ba'd. Aziz ve muhterem kardeşlerim, eşşemsü vel kameru bi husban. Güneş, ay hep hesaplıdır. Güneşin doğması batması, efendim ayın doğması batması hep hesaplıdır. Güneşle ayın arasındaki şey, dünya arasındaki mesafe hesapladır. Dünyanın yörüngesi bir hesapladır. Dünyanın yörünge düzlemine göre 23 derece eğik olması bir hesaptır. Mevsimler ondan olmaktadır. Dünyanın güneş etrafında elips çizmesi, bir mevsimde güneşe yaklaşıp öteki mevsimde güneşten uzaklaşması bir hesaptır. Dünya için faydadır, hayat için faydadır. Mevsimler oluşmaktadır, sıcaklıklar, soğukluklar oluşmaktadır. Ay dünyanın etrafına bir uydu olarak takılmıştır, bir hesapladır, faydası vardır. Sayısız faydası vardır. Ayın dünyanın etrafına konulması bir ince hesaptır. Her şey hesaptır. Muazzam hesaptır. Fizikçiler, büyük alimler, üstadlar, profesörler anlata anlata bitiremiyorlar. Bu dünyanın eğik olmasını, yani güneş burada, dünya burada, böyle dönmüyor. Böyle yuvarlak dönmüyor. Yuvarlak dönse hapı yutardık. Böyle dönüyor. Yani beyzi, yumurta gibi. Beyzi dönüyor. Eliptik dönüş ile dönüyor. Bu bir nimettir. Sonra böyle dik dönse güzel olmayacak. Böyle dönüyor. Böyle dönüyor. Böylece altı üstü hem böyle kendi etrafında döndüğünden hem de eğik olduğundan altı üstü her tarafı güneşi görüyor, güneşten istifade ediyor. Böyle olsa kutuplar hapı yuttu. Hapı yuttu o zaman kutuplar. Böyle dönüyor. Bir burasını böyle güneşe gösterttiriyor, bir burasını gösterttiriyor. Ama 23 derece olmasa da 45 derece olsa nasıl olur? Olmaz. Öyle olacak. Hepsinin hesabı var. Her şeyin bir hesabı var ama ay ve güneş bir hesaba göredir. Özellikle herkesin gözü önünde bu şey, bunların hepsi bir hesaptır. Ve necmü ve şeceru yescudan. Necm çok manalara gelen bir kelime. Mesela Kur'an-ı Kerim necmen necmen inmiştir. Yani küme küme inmiştir demek. Necm yıldız manasına gelir. Onlar da gökte küme

Görünen, görünmeyen her varlık Allah-u Teala Hazretlerine hamdü sena etmektedir. Ve emmi şeyin illa yüsebbihu bihamdihi. Hiç hamdü sena etmeyen varlık yoktur. İnsanlara hürriyet verildiğinden, ne istersen yap Ademoğlu denildiğinden, isteyen mümin olabilir, isteyen kafir olabilir denildiğinden, onların bir kısmı kafir. Yoksa ağaçlar bile, taşlar bile her şeyi, her şeyi secde ediyor, her şeyi hamd ediyor, her şeyi Allah'ı tesbih ediyor. Kesin ayet-i kerimelerde, çok ayet-i kerimelerde açıkça beyan ediliyor bu. Açıkça beyan ediliyor. Evliya Allah'tan onların tesbihlerini duyanlar var. Mesela Abdülahad-ı Nuri Hazretlerine soruyorlar. Büyük evliya Allah, kerametleri zahir. Rüyada kaç defa Peygamber Efendimiz çağırıyor Ayasofya Camii'ne. Büyük alim, büyük arif zat yani. Soruyorlar, diyorlar ki bu lisan-ı hal ile midir tesbihleri? Hayır diyor. Lisan-ı hal ile değil. Yani öyle duruyor da tesbih ediyor mu sayılıyor? Hayır. Söylerler diyor. Erbabı da duyar. Duyan duyar. Onun tesbih çektiğini duyar diyor. Demek ki her şey secde ediyor. Yani secde nedir? Allah-u Teala Hazretlerine efendim saygısından, ona ibadet maksadıyla alnını yere koyup tevazu gösterip, ya Rabbi ben senin önünde işte böyle toprağa en şerefli olan uzvumu yere koyuyorum diye saygısının sonsuzluğunu, derinliğini, Allah'ın azametini idrakindeki yüksekliği anlatıyor secde. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer secdedir. En yakın olduğu zaman secde halidir. Çünkü o zaman en mütevazi oluyor. İnsanın en şerefli yeri neresidir? Alnıdır. Yüzüdür, yüzünde de alnıdır. Çenesi değildir, burnu değildir, ağzının altı değildir. Efendim alnıdır. Alnını yere koyuyor, hürmetini gösteriyor. Tevazuunu gösteriyor, Allah'ın azametini, kibriyasını, itirafını gösteriyor. Her şey secde eder. Yıldız, bitki, ağaç, her varlık secde eder, tesbih eder. Ve semâe refa'aha ve vada'al mizan. Allah insanları yarattı. Ay, güneş bir hesapla. Bütün varlıklar Allah'a secde ediyor. Ve semayı da Allah yükseltmiştir, yüceltmiştir, enginleştirmiştir, derinleştirmiştir. Üstümüzde uçsuz, bucaksız bir sema. Pırıltılar görüyoruz, yıldız. Pırıltıların arasındaki lacivertlik nedir? Gözün erişemediği sonsuzluk. Teleskopla bak, biraz ötesini görürsün ama daha ötesini göremezsin. Milyonlarca yılda ışığın geldiği bir derinlik. Muazzam bir derinlik. Allah-u Teala Hazretleri böyle göğü yüceltmiştir insan onun üstüne. Ve vada'al mizan ve teraziyi koymuştur. Teraziyi, dengeyi koymuştur. Yani yerin, göğün bir dengesi, alemin, kainatın bir düzeni, terazisi, mizanı, ibresi, göstergesi vardır. Her şey hesapladır. Her şey dengelidir. Ella tetgav fil mizan. Ve ta ki siz sakın ha olmaya ki dengeyi bozasınız. Dengeyi bozmayasınız. Ha. Allah bu kainatın düzeninin, dengesinin, kurulan nizamının bozulmamasını emrediyor. Bu dengeyi her şeyde ama her hususta, yerde, gökte, dışta, içte, insanda, aklında, cemiyette konulan bu dengeyi, mizanı koymuştur. Ölçüyü, teraziyi, adaleti, hakkaniyeti efendim koymuştur Allah. Sakın ha onu bozmayın ha. Ta ki bozmayasınız. Ta ki olmaya ki bozmayasınız. Sakın ha bozmayasınız. Sakın dengeyi bozmayın. Şimdi denge nasıl bozulur? Bir, Allah'ın emirleri tutulmazsa denge bozulur. İki, çevreye tahribat yapılırsa denge bozulur. Ormanları kesersen yağmurlar gelmez, topraklar gider, efendim, arazi çölleşir. Yani insanoğlu çevreyi bozar. Emir tutulmayınca dengeler bozuldu mu toparlayamazlardı. Dağılan dengeleri toparlayamazlardı sonra. Allah dengelerin korunmasını

teraziye, adalete, mizana riayetkar olunmasını emretmiş oluyor. Vel arda vada'aha lil enam. Göğü yüceltmiştir. Sonsuz bir feza. Bu fezanın içinde yeryüzünü, arzı, earth, İngilizcesi earth, Arapçası arz. Aynı kelimedir ha. Aynı köktendir. İngilizcenin earth'ı ile Arapçanın arz kelimesi aynıdır. Yer demek yani. Yer küre demek. Aynı kelime. İngilizcenin paradise ile Kur'an-ı Kerim'de geçen firdevs aynıdır. Cennet. Aynı kökten geliyorlar. Yani İngilizler şeyden almışlar. İlahi menşeden, efendim, Orta Doğu'dan şey almışlar. Kendi dilleri zaten yok. Kendi dilleri Latinceden, bilmem neceden çok kelimeler alarak öyle kuruldu. Vel arda vada ahalil enam. Yeri insanlar için halk etmiştir. Onlar için koymuştur. Şimdi enam insanlar demek. Hayrul enam kimdir? Hayrul enam insanların en hayırlısı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. İnsanlar için yaratmıştır Allah yeryüzünü. Onlar için gezme yeri yapmıştır, yaşama ortamı yapmıştır. Yaşamlarının bütün şartlarını hazırlamıştır. Suya ihtiyaçları var. Denizlerden suları buharlaştırmıştır. Rüzgarlarla taşıtmıştır. Dağların tepesinden şakır şakır insanlar istediği yerlere akıtmıştır. Şu güzelliğe bak. Hadi bakalım bunlar olmasa sen denizlerden suları al da efendim borularla dağların tepesine taşı bakayım. Taşıyamaz. Zaten pompaların bile belli bir yukarıya basma gücü vardır. Daha yukarıya basamaz. Bu işler öyle kolay değil. Yani 50 metre için bir şey değil de 100 metre için biraz zor. 200 metre için daha zor. 1000 metre olduğu zaman 1000 metrelik suyun basıncı aşağıdaki cihazı paramparça eder. Suyun 1000 metre altına gittiği zaman denizaltı teneke gibi olur. Yapışır gider. Yani onların her şeyin bir hesabı var. O kadar suyun basıncına dayanacak bir şey yok da. Küreği müreği, böyle çelik küreği falan yamıyorsa teneke haline getirir. Zaten 80-90 metre falan ancak inebiliyorlar. Ondan sonra olmuyor. İnsan biraz 40-50 metre aşağı gitti mi beyni sıkışmaya başlıyor, patlıyor. Vurgun diyorlar suyun içinde. Aklını oynatıyor, gidiyor. Yani insanoğlu dayanamıyor, hiçbir şey dayanamıyor. Tamam, yeryüzünü Allah-u Teala Hazretleri insan için hazırlamıştır. Suyu yukarıdan indirmiştir. Bitkiyi aşağıdan bitirmiştir. Ekmek elden, su göldendir. Her şeyi Allah gönderiyor. Yağmur yağmadığı zaman adamlar burada koyunların kafalarına kurşun sıkıyorlar. Hepsini çukurlara dolduruyorlar. Suralya ne yapacağını şaşırıyor. Onun için her evde bir dem vardır. Bir gölet vardır. Çeşitli gezdiğimiz her yerde çeşitli imkanlarla suyu kıştan, yağmurdan teknelere, tankerlere biriktirip yazın harcarlar. Biraz yağmur yağmadı mı, gecikti mi feleğini şaşırır. Her taraf sararıp solar. Yeryüzünü Allah işte insanlar için böyle hazırlamıştır. Fiha fakihetun ve nahlu zatül ekmam. Bu yeryüzüne Allah çeşitli meyveler ihsan etmiştir. Her bitkinin meyvesi vardır. Her bitkinin meyvesi onun yavrusu demektir. Her bitki binlerce meyve verir. Buğday tanesinin meyvesi buğday başağıdır. İncir tanesinin çekirdeğinin meyvesi incirdir. İncir ağacıdır, incirdir. Portakal ağaçları, efendim bilmem, üzüm bir saptan, bir kökten kaç tane efendim salkım çıkar mülcürallar bilir. Renmarklılar bilir. Onların doldurmasını, satmasını, elemesini, kurutmasını, pazarlamasını. Ve burada şey diyor, ve nahlu zatül ekmam, salkımlı hurma ağaçları vardır. Hurmanın da bir salkımı vardır. Bir sap üzerinde kocaman bir hurma şeyi vardır, hevengi vardır. Bayağı bir kilo tutar o. Hurmalar, meyveler, çeşit çeşit vardır. Sonra velhabbu zül asfı ve reyhan, hoş kokulu bitkiler vardır. Efendim yapraklı taneler vardır. İnsanoğlu buğdayı bulmuştur. Bu taneler içinde kendisine asıl gıda yapmıştır. Arpa vardır, yulaf

vardır, mısır vardır, darı vardır. Efendim çeşit çeşit taneler, yapraklı taneler, çeşit çeşit kokulu şeyler vardır. Bunları hatırlatıyor. Bunlar hayatın icabı olan yiyecekler vesairedir. Febi eyyi alâ-i rabbikuma tükezziban. Ey siz iki grup, o halde siz Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edersiniz? Hangisini, nasıl bir cüretle, neye dayanarak reddedersiniz, inkar edebilirsiniz? Hangi birini inkar edebilirsiniz? Febi eyyi alâ-i rabbikuma tükezziban. Febi eyyi âlâ, âlâ nimet demek. Febi eyyi hangi birini demek. Allah'ın nimetlerinden hangi birini nasıl bir delille, mesnetle, neye dayanarak, hangi akla uyarak âlâ-i rabbikuma tükezziban. Yalanlarsınız, inkar edersiniz. Rabbin öyle bir nimeti yok, bir faydası yok, bir şey yapmadı gibi. Nasıl diyebilirsiniz bunlar böyle size nimet olarak verilmişken? Şimdi burada Rabbiküma deniliyor. Ey siz iki zümre, siz Rabbinizin hangi bir nimetini inkara kalkışabilirsiniz? Neye dayanarak kalkışabilirsiniz? Hiç olur mu böyle şey? Bu iki cümle nedir? Rabbiküma, sizin ikinizin Rabbi. İkisi nedir? Bir, biz insanlar. İki, görünmeyen cinler. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri hem insanların peygamberiydi hem de cinlerin peygamberiydi. İnsü cinnin peygamberiydi Peygamber Efendimiz. İnsanların da cinlerin de. Cinler nasıl mahluklardır? Cinler göze görünmeyen mahluklardır. Zaten cin demek gözden saklı mahluk demek. Kelime anlamı görünmeyen demek. Görünmeyen varlıklar vardır. Allah-u Teala Hazretleri ahir zaman peygamberi olan bizim peygamberimizi insanların ve cinlerin peygamberi olarak göndermiştir. Cinler de gelmişlerdir. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz onlara da tebliğ etmiştir. Onlar da duyduklarını götürüp kavimlerine haber vermişlerdir. Böyle şeyler var. Neferun minel cinni yestemi'unel Kur'an. Felamma hadaruhu kalu ensatu diye efendim o cinlerden bir grubun geldiğini Peygamber Efendimiz ayetleri okurken dinlediklerini sonra gidip kavimlerine haber verdiklerini Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Cin suresi var. Ayrıca başka surelerde de cinlerle ilgili şeyler var. Bu ikiniz nasıl inkar edersiniz demek, yani Allah'ın emir ve yasaklarına muhatap olan siz insanlar ve siz cinler nasıl olup da bu Allah'ın nimetlerini inkar edersiniz? İnsanların müminleri kafirleri olduğu gibi cinlerin de müminleri kafirleri vardır. İnananları inanmayanlar vardır. Onlara hitap ediyor. Tabii ne dememiz lazım? Ya Rabbi, biz senin bütün nimetlerine hamd ederiz, şükrederiz. Senin hiçbir nimetini göz ardı etmiyoruz, inkar etmiyoruz. Efendim hepsini kabul ediyoruz. Sen bize nice nimetler verdin, biliyoruz. Şükrederiz sana, hamd ederiz ya Rabbi dememiz lazım. Bu soruya karşılık. La bi şey min alayke Rabbena nükezzibu felekel hamdü demek lazım. Bu febi eyye alâ-i rabbikuma tükezziban denildiği zaman. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi şuurlu Müslüman eylesin. Rabbini bilen, Rabbini kendisine ihsan ettiği nimetlerin farkında olan, o nimetlere şükretmesini bilen Müslümanlar eylesin. Hepimizi. Çünkü bu müminliktir, efendim kulluktur. Sizin anlayacağınız kelimelerle söylemek gerekirse nezakettir, zarafettir, edeptir. Yani birisi size küçük bir iyilik yaptığı zaman thank you demiyor musunuz? Thank you derse you're welcome demiyor musunuz? Nereden çıktı bu laflar? Nezaketten, adab-ı maşeretten, edepten, kibarlıktan çıktı. Allah bu kadar nimetleri veriyor. Çok şükür demek lazım değil mi? Hamdolsun ya Rabbi demek lazım değil mi? Allah'ın nimetlerini bilmek ve Allah'a şükretmek, ibadet etmek, kulluk etmek, iyi kulluk etmek gerekmez mi? Yani hayatı vermiş, aklı vermiş, konuşmayı vermiş, sana bu sıhhati vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, akıl vermiş, fikir vermiş. Bunlar senin kendi vücudundaki nimetler, sayılamayacak kadar nimetler. Sonra da dışında ağaçlar vermiş, bitkiler vermiş, hububat vermiş, tahıl vermiş. Efendim ekmek yapıyorsun, pasta yapıyorsun. Elhamdülillah. Yani sayısız

dışta nimetler, sayısız içte nimetler. Yani içte nimetler niye sayısız oluyor hocam? Sayıp bitiremez miyiz? Bitiremezsin. Kalbin çalışmazsa, teklerse kalp hastası olursun. Böbreklerin çalışmazsa böbrek ağrısına tutulursun. Safra kesen bozulursa safra sancıları tutar. Miden iyi çalışmazsa efendim gaz olur, gastrit olursun, ülser olursun, geğirirsin, böğürürsün, inlersin, kıvranırsın. Efendim bir şeyler, yani her azanın muntazam çalışması bir nimettir. Bir nefes alırsın, alamasan ölürsün. Nefes almak nimettir. Nefesi aldın, vermesen, içinde tutsan patlarsın. Hadi bakalım ağzını burnunu kapat, ne kadar durabileceksin? Bir dakika durursun, ondan sonra duramazsın. Daha da sıkarlarsa patlarsın. Açmazlarsa boğulursun. Nefes almak bir nimet. Nefes vermek bir nimet. Kalbin atması nimet. Damar tıkanırsa, bir kılcal damar tıkandı mı beyinde, bir yerin felç olur. Ağız yamulur, kol yamulur. Ne oldu? Adam felç oldu. Sağ tarafı tutmuyor, sol tarafı tutmuyor. Neden olmuş? Beyninde bir damar efendim tıkanmış. Çok sigara içiyormuş da, sigaranın nikotini bilmem nesi damarlarından bilmem nereden geçerken kılcal damarda tıkanmış. Sigara yağ veriyor kana, ciğerlere. Ciğerlerden kana yağ taneleri giriyor, dolaşıyor etrafta. Giriyor, yapışıyor bir yere, yapışkan. Hiç sigara içmeyen bir insanın damarının içinin resmini çekiyorlar. Çekilir mi? Çekilir mi? Çekilir. Biliyorum ben. Benim buramdan bir boru yutturdular bana. Bir de iğne yaptılar önceden, demeyeyim diye. Ondan sonra buramdan bir mideme boru soktular. Ondan sonra seyretmeye başladım midemin içini. Televizyon ekranında karşımda. Dur hocam dedi, başını kaldırma, sen üzülme. Ben bunu videoya alıyorum dedi. Sonra tam seyrettiririm sana dedi. Efendim midemin içini gördüm. Kendi midemin içini kendi gözlerimle gördüm. Şu işe bak. Burası dediler midenin içi. Burası ağzı. Vay, tanıştığıma memnun oldum. Ondan sonra burası midenin son tarafı. Şimdi geldik 12 parmak bağırsağına. Hoş geldik, sefa bulduk. Ondan sonra işte burada senin yara. Bu kadar 12 parmak bağırsağında çukur delinmiş. 12 parmak bağırsağı. Sabahleyin ben duramıyorum. 12 parmak bağırsağında ülser varmış. Yani yara varmış, delik varmış. Tedavi etti filan. Elhamdülillah, çok şükür geçti. Ben midemin içini, boruları, şeyleri gördüğüm gibi insanı ameliyat etmeden dışından efendim sondayla böbreğinin taşlarını alıyorlar. Efendim safra kesesinin taşını alıyorlar şimdi. Benim safra kesemi kesip aldılar. Sonra yeni usuller çıktı. Böbrekten, safra kesesinden taşları topluyorlar. Kılcal damarlarının da resmini çekiyorlar. Kılcal damarlara ameliyat yapıyorlar. Oraya kadar getiriyorlar, bir balon şişiriyorlar. Orası şişirince anjiyo deniliyor. Oradaki şişkinliğe takılmış olan şey damar elastikiyeti kaybediyor ya, orasını genişletince geçmeye başlıyor. Şimdi hiç sigara içmeyen bir insanın damarının içi bir koridor gibi. Bir yeraltı tüneli gibi. Yuvarlak böyle. Böyle böyle damarın kenarları görünüyor. Bambaş serbest. Gir yürü. Serbest içi. 3 ay sigara içen bir insanın bu şeyinin etrafına böyle glob camlar gibi, yarım cam şeyleri gibi sigaranın yağları yapışmaya başlıyor. Böyle görüyorsun. Her tarafı böyle kabarcık kabarcık olmuş içi. Şeyin, damarın içi. Damarı büyütelim, bu kadar yapalım. Boncuk boncuk boncuk boncuk her tarafında efendim yağlar yapışmaya başlıyor. 3 aylık. 2 senelik sigara içen bir insanın bu yağların üstüne öteki bu yağlar yapışıyor filan, şeyi daralıyor. Yani bu kadarsa damar, şu kadar kalıyor. Bu iki parmak yağ bağlıyor. Yağ bağladığı zaman damarın cidarları, damar şeyini de kaybediyor. Lastikliğini, elastikiyetini de kaybediyor. Yağ olmadığı zaman rahat bir şekilde, hani balon şişirsin, hıp yapar, bırakırsın, hıp iner. Bu elastikiyeti var. Ama yağ bağladığı zaman damar bu elastikiyeti kaybediyor. Çünkü aşağıdaki yağlar kuruyor. Kuruyunca su borusunun içi kireçlenmiş gibi oluyor. Çaydanlığın emziği
kireçlene kireçlene su koyacak şeyi kalmaz, yeri kalmaz. Kireçli sularda hiç çay yaptıysanız memleketinizde falan bilirsiniz bunu. Sigara tiryakisinin damarı ne oluyor? Damar bu kadarken, sigara tiryakisinin damarı bu büyüklükte ise, büyüttüğümüz damar şu kadarcık kalıyor. Şu kadar. Bu kadar yeri etrafında şöyle şey kaplamış oluyor. Nikotin, yağ, bilmem sigaradan. Çünkü sigaranın dumanında her şey var. Onların hepsi gidiyor. Binaenaleyh sigara içen bir insan yavaş yavaş intihar ediyor. Neden? Damarları tıkıyor. Damarları tıkayınca damarların gençliği kalmıyor, elastikiyeti kalmıyor. Bir damar tıkandığı zaman felç oluyor. Mesela şeker hastalığı da çok tehlikeli bir hastalık. Niye? Şeker hastalığında da kanın içindeki şeker böyle etrafa toplanıyor. Bu yağın toplandığı gibi kılcal damarlar şeker hastalarında da doluyor. Sigara içenlerde sigaradan doluyor. Efendim şeker hastalarında da şekerden doluyor kılcal damarlar. Kılcal damarlar dolunca nasırlaşma başlıyor. Yani uçlara şey gitmiyor, ayaklara, parmak uçlarına. Kanın gitmediği yerler ne oluyor? Ölüyor. Ölünce damarlar tıkandı, oraya gıda gitmediği için hücreler öldü, ondan kalınlaşıyor. Hücrelere şey gitmiyor, gözü kör oluyor. Şeker hastalığı da sinsi yavaş yavaş öldüren bir hastalık. Onun için çok sakınmak lazım. Çok perhiz yapmak lazım. Ben şimdi böyle şişman insanları falan görünce acıyorum. Onlar ileride başlarına neyin geleceğinin farkında değiller. Ben acıyorum. Göbekli bir insan görünce kendime de bakıyorum. Benden de biraz göbek var. Kendime de biraz acıyorum. Başkalarına şişmanlığı nispetinde daha fazla acıyorum. O da tıkıyor damarları. Demek ki her şey bir nimet. Her şey bir nimet. Bu nimetin kadrini bilmek lazım. Bu nimetin şükrünü eda etmek lazım. Kadrini bilmek, şükrünü eda etmek lazım. İyi kul olmak lazım. Allah Teala bize yardım eylesin. Tevfikini refik eylesin. Bize efendim, nimetlerinin kadrini bilen, nimetlerine kendisinin rızası vechiyle şükretmesini bilen kullar olmayı nasip eylesin. Ömrümüzü ibadetle, zikirle, şükürle, kadir bilmekle, kulluk etmekle geçirmeyi nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle taltif olunmak, cemaliyle müşerref olmak, selamına mazhar olmak nasip eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Bi hürmeti Esma-ihil Hüsna ve bi hürmeti İsmihil Azam ve bi hürmeti Muhammedinil Mustafa Nebiyihil Erham vel Ekrem ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: İnsanlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Değerli Akra FM dinleyenleri, Ebu Suud Efendi ile ilgili programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Efendim, Ebu Suud Efendi, dinine bağlı, haramlardan ve şüpheli şeylerden son derece sakınan, Allah korkusu çok olan bir alimdi. Güler yüzlü, tatlı dilli olup latifeden hoşlanırdı. Etrafında bulunanlara yumuşaklıkla muamele ederdi. Çok ibadet eder ve zahidane dünyaya gönül vermeden yaşardı. Gayet temiz ve sade giyinirdi. Heybetinden meclisinde kimse konuşmaz, onun konuşması hürmetle dinlenirdi. Devlet işlerini ve hizmetlerini mükemmel bir şekilde yürütmesi yanında, talebe yetiştirmek ve kıymetli eserler hazırlamakla da vakit geçirirdi. Meşguliyetinin çokluğuna rağmen talebelerine zamanında ve aksatmadan derslerini verirdi. Zeyrek civarındaki Çırçır'da bulunan konağında oturur, Müslümanların işlerine bakardı. Belli zamanlarda Topkapı Sarayı'na giderek padişahı ziyaret ederdi. Bu ziyaretlerine giderken devamlı bugün Ebu Suud Caddesi denilen caddeden gittiği, bu sebeple onun ismine izafeten bu caddeye Ebu Suud Caddesi denildiği bilinmektedir. Ebu Suud Efendi, Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fevkalade sevgi ve iltifatını kazanmış bir alimdir. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Ebu Suud Efendi'ye gönderdiği şu mektup, ona karşı beslediği halisane duyguları dile getirmektedir değerli dinleyenler. Mektup özetle şöyledir. Halde haldaşım, sinde sindaşım, ahiret kardeşim, Molla Ebu Suud Efendi Hazretlerine sonsuz dualarımı bildirdikten sonra hal ve hatrını sual ederim. Hazreti Hak, gizli hazinelerinden tam bir kuvvet ve daimi selamet müyesser eylesin. Allahü Teala'nın ihsanıyla lütuflarınızdan niyaz olunur ki mübarek vakitlerde muhlislerinizi şerefli kalbinizden çıkarmayınız. Bizim için dua buyurunuz ki kafirler hezimete uğrayıp bütün İslam orduları mensur ve muzaffer olup Allahü Teala'nın rızasına kavuşalar. Dualarınızı, yine dualarınızı bekleyen Hak Teala'nın kulu Süleyman-ı Biriyya.

Ebu Suud Efendi başta muhteşem bir hükümdar olan Kanuni Sultan Süleyman Han, ilimde Zembilli Ali Efendi ve İbni Kemal Paşa, İmam-ı Birgivi gibi alimlerin, edebiyatta Fuzuli ve Baki gibi şairlerin, mimaride Mimar Sinan, tarihte Selanikli Mustafa ve Ali, Nişancı Mehmet, coğrafyada Piri Reis, denizcilikte Barbaros ve Turgut Reis gibi meşhur kimselerin bulunduğu bir devirde bulunmuş ve o da ilimdeki yüksek derecesi ve maharetiyle Şeyhülislamlık makamında hizmet etmiştir. Bu devir Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemlerindendir. İlimde, sanatta ve diğer birçok hususlarda en meşhur kimseler bu devrede bir araya gelmiştir. Osmanlı Devleti o devirde dünyanın yarısına hükmeden muazzam bir devletti. Devletin bu hale gelmesinde diğer Osmanlı alimleri gibi Ebu Suud Efendi'nin de büyük emeği geçti. Hatta en çok emeği ve hizmeti geçen alimlerdendir değerli dinleyenler. Ebu Suud Efendi bütün bu meziyet ve üstünlükleri yanında edebiyat ve şiir sahasında da yadigar eserler bırakmıştır. Zamanının şair ve edipleri yazdıkları nefis kasidelerle onu övmüşler, şanını dile getirmeye çalışmışlardır. Kendisinin Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Arapça şiirlerinden Kaside-i Mimiye en meşhurudur değerli dinleyenler. Sorulan bazı suallere şiirle cevap verdiği de olurdu mübarek zatın. Şiirlerinde daha ziyade fikir hakim olup alimane ve hakimane yazardı. Eşki pürhun ser ve ser tuttu cihan eknafını.

0: İneği Süzan'ım içre ateşi hasret gibi. Ve aynı kasidesinde aleme beyhude bakma, eyle imanı nazar. Suni üstadı ezelde nazır-ı ibret gibi. Her biri zerrat-ı ekvanın lisanı hal ile keşfeder sırrı cihanı hatiki hikmet gibi. Ebu Suud Efendi tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde pek çok eser yazmıştır değerli dinleyenler. Eserlerinden en meşhuru İrşad-ı Akli Selim isimli tefsiri olup pek kıymetlidir. Ebu Suud Efendi yazdığı bu tefsirde Keşaf tefsiriyle müfessirlerin baş tacı olan İmam-ı Beydavi'nin Envar-ü Tenzilini kaynak olarak almıştır. Bu tefsirlerden aldığı bilgiler yanına yeni inceleme ve mütalalar da ilave etmiştir. Evliya Çelebi bu tefsirden Seyahatname adlı eserinde şöyle bahsetmiştir. 3000 ulemadan ve 1700 kadar muteber tefsirden istifade etmek, feyz almak suretiyle yazdığı tefsir, halen alimler arasında makbul ve methedilen bir tefsirdir. Ona denk bir tefsir yoktur. Mir'at-ı Kainat müellifi Nişancızade bu tefsir için yazdığı güzel tefsiri şerifi dünyanın en güzel tefsirlerindendir demiştir. Ebu Suud Efendi bu tefsirini nasıl yazdığı hakkında yaptığı açıklamanın bir bölümünde Keşşaf tefsirinin ve İmam-ı Beydavi'nin Envar-ü Tenzil adlı tefsirinin yazılmış tefsirlerin en meşhuru ve seçilmiş tefsirler olduğunu belirttikten sonra şöyle demektedir. Önceden bu iki kitabı okuyup incelemekle meşgul olurken, bunların ihtiva ettiği cevherlere, kıymetli bilgilere, diğer kitaplarda bulduklarımı da ilave etmek suretiyle güzel bir üslupla tertip etmek ve Allah-u Teala'nın lütfu olarak kalbime doğan şeyleri de Kur'an-ı Kerim'in şanına uygun bir şekilde ilave edip Sultan Süleyman'ın hazine-i şahanesine hediye etmeyi düşündüm. Lakin seyahatlerim azmime mani oldu. Yapılacak işin büyüklüğü beni tereddüde düşürdü. Aradan aylar ve yıllar geçti. Meşguliyetin çokluğu muharebelerde, seferlerde, beldelerde dolaşmam bu işe mani oldu. Baktım ki fırsat elden gidiyor, ecel yaklaşıyor. Hayat güneşi batmak, sönmek üzere. Artık meşgalemin çokluğuna bakmadan arzu ettiğim kitabı yazmaya karar verdim. Allah-u Teala'ya sığınarak işe başladım. Ebu Suud Efendi'nin diğer önemli eserleri ise şunlardır değerli dinleyenler. Maruzat, Hasmül Hilaf, Fil Messi Alel Hifaf, Tehafütül Emcad Fi Evveli Kitabil Cihad, Meakidü Taraf Fi Evveli Tefsiri Suretil Fethi Minel Keşşaf Talikatün Alel Hidaye ve Fetvalar. Ebu Suud Efendi Şeyhülislam olmasıyla ilgili bir rüyasını şöyle anlatmıştır. Henüz daha medresede talebeyken bir gece rüyamda Zeyrek Camii'ne girdim. Cami çok kalabalıktı. Bu topluluk nedir dedim. Resul-i Ekrem Efendimizin divan-ı saadetleridir, toplantılarıdır denildi. Hürmetle bir köşede durdum. Önümde de o devrin müftüsü İbni Kemal Paşa oturuyordu. Peygamber Efendimiz mihrapta bulunuyordu. Sağ ve solunda ashab-ı kiram efendilerimiz edeple ayakta duruyorlardı. Resulullah Efendimizin huzurunda da bir zat vardı. Kıyafetinden onu Arap zannetmiştim. Peygamber Efendimizle diz dize denilecek bir halde oturuyor ve konuşuyordu. Acaba bu zat kimdir ki ashab-ı kiram efendilerimiz ayakta oldukları halde o Resulullah'ın huzurunda oturuyor diyerek hayret ettim. Konuşmalarını dinledim. Peygamber Efendimiz Arapça konuşuyorlar. O zatsa Farsça söylüyordu. Peygamber Efendimiz ona, ya Mevlana Cami, ben Arapça konuşuyorum. Sen de Arapça konuş buyurunca Arap zannettiğim o zatın Mevlana Abdurrahman Cami olduğunu anladım. Mevlana Cami peygamberimize ya Resulallah bir hatamdan dolayı sizden özür dilemiştim. Acaba özrüm makbul olmadı mı? Dedi. Peygamber Efendimiz ne yolla itiraz etmişti buyurunca şöyle dedi. Sizi methetmek için yazdığım bir kasidemde onun sırrına eremiyorum. O Arap'tır, bense acemim demiştim dedi. Peygamber Efendimiz beis yok. Farsça konuşman da makbuldür buyurdu. Sonra Peygamberimiz Mevlana Camii'ye hitaben şu oturan kimseyi bilir misin diyerek İbni Kemal Paşa'yı gösterdiler. Mevlana Camii bilmem ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz o İbni Kemal Paşa'dır ve halen ümmetimin müftisidir buyurdu. Sonra da beni göstererek ya onun arkasında oturan şu kimseyi bilir misin buyurdu. Mevlana Camii yine hayır ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz o Ebu Suud bin Yavsi'dir. O da ümmetimin müftisi olsa gerektir buyurdu. Bu sadık rüyadan tam 30 yıl sonra bu acize fetva işleri vazifesi verildi. Efendim, Allah şefaatlerine nail eylesin. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
2: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.
3: Akra, Akra.

0: fıkra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Uyan ey gözlerim. Gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

Efendim, Anadolu'muzda ve biraz ötesinde Horasan üzerinde halk şairleri, halk ozanları, hak aşıkları, bu tabirlerimiz kullanılır, işitiriz şerbetli. Birkaç manada şerbetli kullanılır da, manada, uykusunda, rüyasında ona aşkın şerbeti yahut şarabı içirilmiş. O şarabı nuş eylemiş, kendisinden geçmiş. Yani bu dünyadaki hayatını, ömrünü artık kendisine mestanelik veren, o ilahi ikram olan şarabın lezzeti ve etkisiyle böyle coşkun, aşkın, taşkın yaşayan kimselere deriz. Ozanlara vardır aşıklık geleneğinde ustasından veya onun ustasından, yolun büyüğünden, gece efendim uykusunda veya manada veya yakaza haline nasılsa öyle şerbetlenenler veya nasiplenenler var. Bir dönem esrik olurlarmış. Ne dediklerini bilmezler, ayarları efendim pek olmaz imiş o vakit. İşte hoş karşılayan aşıktır efendim, şu an böyle hoşça görmek lazım denilirmiş. İşte kınamayın beni hakkı sevenler, rüzgar esmeyince dal uyanır mı, külli boş değildir aşka düşenler, katre düşmeyince sel uyanır mı, bütün kainatın perverdigarı Mevla her kuluna vermez bu kârı, gün be gün artıyor bülbülün zarı, goncasız gülşene gül yamanır mı? Buldu celali kırklar yerinden, öğretip erkanı hizmet verdiler, haşredek bu çarkı çevir dediler, sormadım ki buna kul dayanır mı? Böyle bir deyiş söylemiş Celali, Celali Baba. Bu güzellikler birçok şehrimizin, birçok beldemizin hikayeleri, anlatıları arasında yer alır. Bilhassa şimdi Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan gelindiği vakit, işte aşağılarda, Avşar obalarında, Adana civarlarında bu halk ozanlarımıza, halk şairlerimize, bugün dahi işte Bursa'mıza gelmişler, İstanbul'umuza gelmişler. Dinliyoruz, görüyoruz, güzel.

güzel hikmetleri söylüyorlar. Rast gelinir, anlatılır sazlarıyla, sözleriyle. Böyle bir deyişe kulak verdik. Tekrar sizleri baş başa bırakıyoruz bu eserle. Görüşmek üzere. Hoca bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, her kim ki sabah çıktığı zaman, sabaha erdiği zaman, sabahladığı zaman şu sözleri söylerse: maşallah, la havle.

0: havle ve la kuvvete illa billah, eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Bir daha söylüyorum, maşallah. Biliyorsunuz. La havle ve la kuvvete illa billah. Biliyorsunuz. Eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Üç cümle. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Kim böyle derse, rızka kendisine rızık olarak verilir. Yani bahşedilir. İkram olunur. Verilir. İkram edilir. Ne verilir? Naib anil fail. Meçhul fiilin naib anil failin. Hayru zâlikel yevmi. Bugünün hayrı kendisine ikram olunur. Öyle başladığı o günün sabahında dedi ya, o günün hayırları kendisine, o gün hayırlar kendisine bahşolunur. Ve surife anhu şerruhu. O günün şerri ondan sarf olunur, alınır. Yani o gün takdir edilen, o günün içinde mevcut olan hayırlardan o hissesini alır, istifade eder. O gün içinde mevcut bulunan şerlerden mahfuz olur. O hayırlar kendisine ikram olunur, şerler kendisinden def olunur. Ve men kâleha minel leyli. Gece derse, gecenin bir vaktinde derse, bu gecenin hayrı kendisine ikram olunur ve o gecenin şerri kendisinden alınır.
1: Dostça bir tavsiye. Akra.

0: tarihinden, kültüründen, geleneklerinden söz ediyoruz çeşitli vesilelerle. Bu programımızın bir önceki bölümünde yine kıymetli konuğumuzla Elazığ kültüründen, isminin nereden geldiğinden, geleneklerinden söz ettik. Program misafirimiz aynı zamanda değerli dinleyenlerimiz Elazığ İşrak İbadeti Buluşması Düzenleme Kurulu üyesi Osman Gür Bey. Osman Bey hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim İlkay Bey.
0: Bizler teşekkür ediyoruz. Önceki bölümümüzde çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Elazığ isminin nereden geldiğinden, şehrin geleneklerinden, tarihinden, kültüründen, adetlerinden bahsettiniz. Her biri kıymetli bilgilerdi. Şimdi dilerseniz bu bölümde malum tarihte yaklaşıyor. Bu program vesilesiyle Elazığ ve çevresini ziyaret etmek isteyenler için de böyle bir bilgilendirme olsun. Elazığ deyince hangi yerler öne çıkar? Şehirde ziyaret edilebilecek tarihi kültürel mekanlar neresidir? Tabii bir Elazığlı olarak sizden dinlemek isteriz. Buyurun.
1: Şimdi Elazığ'ın merkez ve ilçeler olmak üzere toplamda 11 ilçe var. Biz bu Elazığ'daki tarihi yerler ta eski Hititlerden Urartulara, Selçuklardan Osmanlı'ya kadar inançların ve medeniyetlerin harmanlandığı Doğu Anadolu'nun en zengin inanç, kültür ve turizm havzalarından biridir. Öncelikle Elazığ merkezde Hartut yerleşiminden bahsedelim. Burası inanç ve kültürün kalbidir. Hartut binlerce yıllık geçmişiyle adeta bir açık hava müzesi, bir manevi sığınaktır. Burada gelenler öncelikle Hartut Kalesi'ni, diğer bir ismi de Süt Kalesi, Milattan önce Urartular tarafından yapılmış. Harcına su yerine süt ve deve kuşu yumurtasının katılarak yumurta ve sütle yorulduğu, sağlamlaşmanın oradan geldiği anlatılır. İçinde sarnıçlar, gizli geçitler ve zindanlar vardır. 1157 yılında Hartut'ta Ulu Cami inşa edilmiştir. Fahrettin Karaslan tarafından yapılmıştır. Buranın en önemli özelliği ise Pisa Kulesi'nden daha fazla eğik bir minaresi vardır. Asırlardır depremlere karşı bu minare yıkılmamıştır. Arap Baba Mescidi ve Türbesi vardır. 13. yüzyılda Selçuklu dönemine aittir. Arap Baba'nın asırlar boyunca bozulmamış, mumyalanmış naaşı vardır. Bu çok önemlidir en az Hartut kültürü için. Fetih Ahmet Baba Türbesi var. Hartut'un fethinde büyük yaralıklar göstermiş Selçuklu komutana ait bir türbe var. Elazığ kültürünün içerisinde barındırdığı Ulu Cami'nin hemen yanında Şefikgül Kültür Evi var. Geleneksel iki katlı, iç avlulu, Hartut konağı restore edilerek Elazığ'da olan bütün kültürü o evde görebilirsiniz. Sarıhatun var. Sarıhatun Akkoyunlu hükümdar Uzun Hasan'ın annesine aittir. O yaptırmıştır. Kurşunlu camisi var. Estetik taş işçiliği ve kubbe mimarisiyle ünlü. Bir de Koca Hasan Hamamı var. Tarihi Harput Mahallesi'nin girişinde yer alır. Restore edilerek çok güzel bir hale geldi. Arkadaşlarımızdan oraları görürlerse Harput için çok güzel olur. Anlatamayacağımız bir de buzluk mağarası vardır. Bu buzluk mağarası da mesela Temmuz'da geldin, hava çok sıcak. O mağaraya gittiğiniz zaman serin buzdolabına girmiş gibi hissedeceksiniz. Kışın geldiğiniz zaman da orası dışarısı soğuk, mağaranın içi de sanki soba kalorifer yanıyormuş gibi sımsıcaktır. Özellikle buzluk mağarasını da gitmelerini tavsiye ederim. Bu Harput'ta gezmesi gereken yerler. Elazığ'ın şehir merkezinde İzzet Paşa Camisi vardır. 1866 yılında yapılmış, şehrin tam kalbindedir. Türkiye minaresinde asansör kullanılan ilk camidir. Çok güzeldir. Tam karşısında Elazığ'ın Kent Müzesi vardır. Kentin köklü tarihini, kültürünü, sosyal yaşamını, zengin medeniyet birikimini ziyaretçilerine aktaran kültürel duraklardan biridir. Elazığ'ın arkeoloji ve etnografya müzeleri var. Keban ve Karakaya baraj gölleri altında kalan höyüklerden çıkarılan kalıntılar burada sergilenmektedir. Bir de bizim tarihi kapalı çarşı.

Çarşımız vardır. Kentin geleneksel ticaret merkezidir. Tulum peyniri, orcik, pestil, çedene kahvesi, yöresel Elazığ'ın gastronomisini hep buradan temin edebilirler. Şimdi merkezi anlattıktan sonra ilçeleri hakkında bilgiler vereyim. Mesela Harput'tan sonra kültürü olan, ağır bir yer tutan Palu'yu anlatmak istiyorum. Mesela Palu Kalesi'ni gezmeleri lazım. Şeyh Ali Septi Hazretleri'nin türbesi var. Bölgedeki en büyük Nakşibendi manevi mimarlarından biridir. Her yıl buraya binlerce kişi ziyarete gelir. Tarihi Palu Köprüsü Murat Nehri'nde yapıldığı için Murat Köprüsü de deniliyor. Cemsit Bey Külliyesi var. Ulu Cami kalıntıları vardır. Sivice ilçesine geçersek, Sivice'de ise Hazargeli ve Batık Kent vardır. Elazığ'ın yaklaşık 20-22 kilometre uzunluğunda, 5-6 kilometre genişliğinde, 200 metre derinliğinde olan bu gölde batık bir şehir vardır. Çekim merkezi çok güzel bir yerdir. Özellikle su altı sporları yapılıyor burada. Doğa keşfedilmeye bekleyen çok güzel bir yerdir. Gölün tepesinde Hazar Baba Dağı vardır. Burada kışın kayak merkezi yapılıyor. Ama kış olmayan yazın ise göl manzaralı, doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü için mükemmel bir yerdir. Keban ilçesinde bahsedeyim size. Keban'da bir Keban barajımız vardır. Yaklaşık 1974 yılında yapılmıştı. O günden bugüne savaklar, yani baraj kapakları toplam 4 sefer açılmış. Bir de geçen haftalar açılmıştı. Aşırı barajın su doluluk oranı meydana gelince taşkınlık olmasın diye sistemli bir şekilde baraj kapakları açılıyor. Türkiye ekonomisine güzel bir katkı sağlıyor. Görsel bir sunumu da vardır. Eğer o tarihe kadar kapanmamışsa gelen ziyaretler o barajı mutlaka görsün. Çırçır şelalemiz vardır. Yusuf Ziya Paşa Camii ve Külliyesi var. 1794 yılında yapılmış, kütüphane ve çeşmesiyle zenginleşmiş, taş işçiliğiyle ünlü bir camidir burası. Bir de Denizli Kervansaray var. Elazığ Keban yolu üzerinde. Yol kenarından 10-15 kilometre içeride Denizli köyünde bu kervansaray var. İsteyenler orayı da görebilir. Baskil ilçesinden bahsetmek istiyorum. Saklıkaya Kanyonu var. Karaleylek Kanyonu var. Bunlar daha yeni keşfedildi. Gidenler çok oranın doğa güzelliğine hayran kalıyor. Ağın ilçesinde kaya mezarlıkları vardır. Geleneksel beyaz badanalı ahşap ağın evleri mevcuttur. Bir de ağın denince herkesin aklına ağın leblebisi gelir. Ağın ilçesine özgü coğrafi işaret tescilli geleneksel bir lezzettir. Sıradan leblebilerden farkı yapımında kullanılan özel yöntemlerdir. Kumda kavruluyor, sert değildir, ağızda hemen dağılıyor, gevrek kıtır bir yapıya sahiptir. Yani ağın leblebisi çok ünlüdür, onu da söyleyeyim. Maden ilçesi var, endüstriyel bir tarihtir. Burada tarihi bir hükümet konağı ve saat kulesi vardır. Madende maden bakır olarak işletmeleri meşhurdur. Karakoçan ilçesinde ise şifalı sular vardır. Golan kaplıcaları vardır. Sağlık turizmi için çok güzel bir yer. Kovancılar ilçesinden bahsedersek antik dönemlerden ziyade burada sosyal, kültürel, tarihi planlı yerleşime dikkat çeker. Balkan göçlerini 1934'te Romanya ve Balkan'dan gelenleri burada yerleştirmişler. İlçenin kuruluş öyküsü Türkiye'nin en erken cumhuriyet dönemi iskan ve sosyal kültür tarihini anlamak açısından çok önemlidir. Planlı bir ilçe yapmışlar. Alacakaya dediğimiz zaman vişne, çürüğü, mermer aklımıza geliyor. Sarp dağlıklı coğrafyası var. Şimdi bu vişne, çürüğü, mermer Beyaz Saray'da da var. Kabe'de de var. Burç, halife gibi sembol yapılarda bu vişne, çürüğü, mermeri kullanılmıştır. Bir de bizim Arıcak dediğimiz ilçemiz var. Bu en dağlık Sarp ilçede ulaşımı zor olduğu için yaşam kültürü en saf haliyle konulmuştur.
Arıcak'ta dağlar.

0: Yüzyıllardır gelen göçebe hayvancılık ve yaylacılık kültürü halen canlıdır. Bölgede taş evler vardır, geleneksel dokumalar vardır, özgün aşiret kültürü vardır. Bozulmamış bir laboratuvar niteliğindedir. Bir de arıcak denince ters laleler vardır. Ömrü kısadır. Nisan ayında başlar, Mayıs ayının başlarında 2-3 hafta gibi bir şey vardır. Koruma altındadır. Böyle bizim Elazığ'da gezip göreceğiniz yerler mevcuttur efendim.
1: Kahve molası.
2: Tabii bunları her birini ayrı ayrı uzun uzun anlatmak lazım, belki anlatılabilir haddi zatında, ama siz bu kısa süre zarfında Elazığ deyince öne çıkan tarihi güzellikleri, kültürel mekanları, efendim camileri, türbeleri anlattınız. İlçelerde öne çıkan yerleri anlattınız. Tabii bunlarla beraber bu ilçelerde yetişen, bilinen, hem hazırlanan geleneksel lezzetlerden hem de diğer kültürel öğelerden de söz etmiş oldunuz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Ki önceki programımızda da şehrin kültür ve geleneğine dair pek çok kıymetli bilgiyi de aktarmıştınız zaten. Bugünkü programda ise sadece Elazığ'a gelenlerin görebileceği yerlerden söz etmiş olduk kısaca. Ve programımızın başında da bahsetmiştik tabii Osman Bey. İnşallah 27 Temmuz'da çok özel bir buluşma var. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda Doğuş Elazığ İrşak İbadeti buluşması. Siz de tabii şehirde pek çok vazifeniz var. Halk Eğitim Merkezi'nde göreviniz var. Genç Doğa Spor Kulübü'nde göreviniz var. Ama aynı zamanda İrşak İbadeti buluşmasının da düzenleme kurulu üyesi olarak hazırlıklarını sürüyor bir yandan. Elazığ'da yapılacak bu buluşmaya da Anadolu'nun pek çok yerinden binlerce kişinin katılması bekleniyor. Siz bu buluşma için duygularınızı nasıl aktarırsınız bizlere?
0: Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın bizlere öğrettiği hadisi şerifi hatırlayalım. Bir insan sabah namazından sonra camide oturur da zikirle, Kur'an'la, ilimle, irfanla meşgul olduktan sonra kıraat vakti geçince kalkıp iki rekat namaz kılarsa, o gün tam bir hac ve umre sevabı, tam bir hac ve umre sevabı, tam bir hac ve umre sevabı kazanır diye 3 defa belirtmişti. Hocamız Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ı doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde anmak için 13 Safer 1448 yani 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü sabahı Doğuş Elazığ'da buluşuyoruz inşallah. Geçen son 3 yılda çok büyük ilgi gören Çanakkale Doğuş Azetler İşrak buluşması, Anadolu'nun İslam olmasında ve İslam kalmasında önemli yer edinen ilim ve kültür merkezi Elazığ'da gerçekleştirilecek olması bizleri gerçekten çok heyecanlandırdı. Elazığ'ın asırları aşan manevi mirası, köklü geçmişi ve keşfedilmeyi bekleyen pek çok kıymetli değeri bulunmaktadır. Sabah namazı ve işrak ibadeti buluşması için şehrimize gelecek olan misafirlerimiz, Elazığ'ın tarihine yön veren bu önemli mekanları ziyaret ederek kadim medeniyet birikimimize yakından şahit olabilecekler. Buluşmamıza yurt içi ve yurt dışından 15 bin ile 20 bin kişinin katılacağını tahmin ediyoruz. Şu an kayıt yapan 10 bin kişiyi geçti bile. Elazığ şehrinin zaten var olan güçlü manevi yapısı, asırlık Harput mirası ve insanın karakteriyle birleştiğinde hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çok derin ve birleştirici etkiler doğuracaktır. Elazığ kökleri Harput'a dayanan tasavvufi bir derinliğe ve cami merkezli sosyal yaşama sahiptir. Tarih boyunca bu topraklarda sabah namazı sonrası tesbihatlar, cami dersleri ve zikir meclisleri hep canlı tutulmuştur. 27 Temmuz sabahı ülkenin dört bir yanından programa katılan bu toplu işrak ibadeti şehrin genelinde var olan adeta özüne dönerek asırlık manevi kimliğini tazeleyecektir. Bu program yerel bir ibadet olmanın ötesinde ülkenin dört bir yanından gelmiş katılımcılarla

0: da büyük bir ümmetin parçası olma duygusunu zirveye çıkaracaktır. Sabahın ilk saatlerinde rızıkların ve manevi feyizlerin dağıtıldığı o bereketli zaman diliminde kalbi uyanık tutmak doğrudan doğruya insanın günlük işlerine yansır. Elazığ'da resmi kurumlarda, idari mekanizmalarda, eğitimde veya ticarette aktif rol alan insanlar için bu ibadet zihinsel bir tefekkür, büyük bir iç huzuru ve sabır kaynağı oluşturacaktır. Güne tam bir hac ve umre sevabı müjdesinin huzuruyla başlayan bir insanın gün boyu çevresine, eşine, ailesine ve yönettiği süreçlere yansıtacağı enerji çok daha adil, yapıcı ve bereketli olacaktır. İslam inancına göre Allah'ın zikredildiği, Kur'an'ın okunduğu mekanlara melekler kanatlarını gerer ve oraya sekine, kalbi yatıştıran derin bir huzur iner. 27 Temmuz sabahı güneş doğarken Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda yükselecek dualar ve selavatlar şehrin semalarında manevi bir kalkan oluşturacaktır. Bu huzur iklimi evlerdeki bereketi artıracak, kalplerdeki dünyevi dertleri ve stresleri hafifletecektir. Gönüllerimizi sabah namazının feyzi ve işrak ibadetinin bereketiyle buluşturacağımız Doğuş Elazığ programı için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Arka planda çalışan müthiş bir ekip var. Yaklaşık son 2 aydır sürdürdüğümüz çalışmalarda birçok kurum ve kuruluşla ilgili sürekli irtibat halindeyiz. Hepimizin ortak amacı Elazığ'a gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlamak olacaktır. Elazığ'da eda edilecek bu işrak programı sıradan bir ibadet saatinin çok ötesinde şehre manevi bir nefes aldıracak, insanların modern dünyanın koşturmacasından koparıp ruhsal bir sükunete ulaştıracak ve o Hartut'un asil, vakur, dindar kimliğini bir kez daha perçinleyecektir. Hepinizi 27 Temmuz sabahı Elazığ Doğuş ibadet programına davet ediyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İnşallah ne güzel ifadelerle davetinizi almış olduk. Osman Bey çok teşekkür ediyoruz sizlere. Orada bu program için geceli gündüzlü uğraş çaba gösteren, çalışan, hazırlık yapan herkese de teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Biz de bu misafirperverliğiniz için, bu program için heyecanlıyız. İnşallah görüşmek, buluşmak ümidiyle diyelim. Sizlere de çalışmalarınıza kolaylıklar dilerim efendim.
0: Çok teşekkür ederim Yekta Bey.
1: Değerli dinleyenlerimiz, yaklaşan İşrak İbadeti buluşması bu yıl Elazığ'da gerçekleşecek. Bu vesileyle Elazığ'ın tarihinden, kültüründen, medeniyetinden, geleneklerinden, göreneklerinden, görülebilecek, ziyaret edilebilecek mekanlarından ve program hazırlıklarından söz ettik. Daha doğrusu programın düzenleme kurulu üyesi olan Osman Gür Bey bize tüm bu bilgileri aktardı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hoşça kalın.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir.''

sizden biriniz geceliğin uykusunu bölüp ibadete kalkarsa, ama festa'cemel Kur'an'ı ala lisanihi, Kur'an okumak diline dolanırsa, zor gelirse, ağır gelirse. Neden? Uykusu var, kafasını toparlayamadı, okuyamıyor tam. Yani dalıyor, gidiyor, hop vesaire filan. Tam okuyamıyor. Böyle zorlanırsa, Kur'an okumak, namaz kılmak zorluğuna giderse, felyansarif, hadi kalksın gitsin, felyattacı, yatağına uzansın, uyusun. Yani böyle yarım yabalık, uykulu, şuursuz, anlamadan, keyfine, zevkine varmadan olmaz. Dinlen, öyle kalk. Yani ibadetin keyifli olması lazım. Zevkli olması lazım, tatlı olması lazım, ballı kaymaklı olması lazım. E bu ne yapıyor?

Semiallahu limen hamide diyemiyor, dalıyor. Toparlıyor, efendim kaçıncı rekattaydı bilmiyor. Hadi git yatağına yat, uyu, dinlen. Yani böyle ibadet olmaz. İbadet zevkli olur, şevkli olur, istekli olur, dinlenmişken olur. Onun için ne yapmak lazım? Yani gece ibadetini kaçırmak istemiyordum hocam. Sen vaazda söyledin de ondan kalkmıyorum yani. Tamam da akşam erken yat. Erken yat. Uyku olmayınca, dinlenmeyince tadı olmuyor. Adam dinlenecek. Dinlenme zamanında dinlenecek, ibadet zamanında da ibadet yaparken yağlı, ballı, tatlı, hoş bir ibadet edecek.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen evlat müjdesi.
1: Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser ki dedi. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler. Ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i fani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey dedi. Onlar, Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir dediler.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 6.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, insanı incitecek kötü sözün açıkta söylenmesini sevmez. Ancak zulmedilenler hariç. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz ya da bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye gücü yetendir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlere inanmamakla Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve biz peygamberlerin bazısına inanır, bazısını da inkar ederiz diyerek bu ikisi imanla küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bu kimseler gerçekten kafirdir ve biz kafirlere rezil ve perişan edici bir azap hazırladık. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan birini diğerinden ayırmayanlara gelince onlara da Allah mükafatlarını verecektir. Allah tevbe edip dönenleri çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Resulüm, ehli kitaptan Yahudiler senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Çok görme. Nitekim onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi de Allah'ı açıkça bize göster demişlerdi. Bunun üzerine haksızlıklarından dolayı onları yıldırım çarptı. Daha sonra kendilerine açık deliller gelmişken buzağı kafalarına uygun geldiği için ilah edindiler. Fakat tevbe ettikleri için bunu da affettik. Musa'ya da açık bir hakimiyet verdik. İmanda verdikleri sağlam söz sebebiyle o sözde durmaları için Tur'u şahitlik ve bir tehdit için tepelerine kaldırdık ve onlara o şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde girin dedik. Ve yine onlara cumartesi günü balık avlayarak hürmetsizlik edip haddi aşmayın demiş ve kendilerinden ağır bir teminat almıştık. Fakat verdikleri sağlam sözü ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir, bize yapılan davet boşunadır demeleri sebebiyle onları lanetledik ve başlarına belalar verdik. Hayır, kalpleri perdeli değil, küfürleri sebebiyle Allah onların kalpleri üzerine mühür vurmuştur. Artık Yahudiler pek azı hariç iman etmezler. Onların İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e zina etti diye büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Mesih Meryem oğlu İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle onları lanetleyip cezalandırdık. Halbuki onlar onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat onlara o sırada asıp öldürdükleri adam tıpkı İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşen Yahudi ve Hristiyanlar bu hususta tam bir şüphe içindedirler. Tahmine uymaktan başka onunla ilgili hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve onu kesinlikle öldürmediler. Zaten kesin öldürdüklerini de bilmiyorlar. Bunun aksine Allah onu, İsa'yı kendisine yükseltti ve korudu. Allah mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan olup da ölümünden önce, ölüm anında onun ilah değil, Allah'ın kulu ve Resulü olan insan olduğuna iman etmeyecek kimse yoktur. O da kıyamet gününde onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin bir kısmının zulümleri ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, Tevrat'ta men edildikleri halde faiz almaları ve haksız yere halkın mallarını yemeleri yüzünden biz vaktiyle kendilerine helal kılınmış olan birçok iyi ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden küfre sapanlara da çok acıklı bir azap hazırladık. Fakat o ehli kitap olan kimselerden ilimde ileri gitmiş olanlar ve müminler sana indirilen Kur'an'a da senden önce indirilen kitaplara da iman ederler. Onlar namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş. Davud'a da Zebur'u vermiştik. Bundan önce sana haberini anlattığımız bir kısım peygamberler ve sana anlatmadığımız daha nice peygamberleri de gönderdik. Ve Allah Musa'ya hatiften ilahi kelamla hitap edip konuştu, emirlerini bildirdi. Biz Resulleri rahmetle müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcı olarak gönderdik ki, bu Resullerden sonra insanların ahirette Allah'a karşı bizi imana çağıran olmadı diye hiçbir delil ve bahaneleri kalmasın. Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana gönderdiği Kur'an'la şehadet eder ki, onu kendi ezeli ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik eder. Zaten şahit.

Kendi faydanıza olarak ona iman edin. Eğer küfre saparsanız bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Onun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur. Allah her şeyi bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa, Mesih, ancak Allah'ın Resulü ve Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseri ve Cebrail'le onun tarafından gönderilmiş bir ruhtur. Allah'a ve Resullerine inanın. Allah üçtür demeyin. Kendi faydanıza olarak buna son verin. Allah bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan tamamen uzaktır, münezzehtir. Onun şanı yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah kafidir. Mesih İsa da, Allah'a en yakın melekler de, Allah'a kulluk yapmaktan asla çekinmezler. Kim O'na kulluktan kaçınır ve büyüklük taslarsa, bilsin ki Allah, ahirette onların hepsini huzurunda toplayacak, hesaba çekecektir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecek ve kendi lütfundan daha da artıracaktır. Kendisine kulluktan çekinenlere ve büyüklük taslayanlara ise acıklı bir azapla azap edecektir. Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamayacaklardır. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. İşte Allah'a inanan ve O'nun Kur'an'daki buyruklarına tam sarılanları Allah kendi katından bir rahmet ve lütuf içine cennete koyacak ve onları sonu kendisine ulaşan doğru bir yol İslam'a iletecektir. Ey Resul! Senden mirasta fetva isterler. De ki, Allah kelale, babası ve çocuğu olmayıp kardeşlerini mirasçı bırakan hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu ve babası olmayıp da bir kız kardeşi olan bir erkek ölürse, bıraktığının yarısı onundur. Eğer mirasçı erkek kardeşse, çocuksuz ve babasız ölen kız kardeşine tamamen varis olur. Eğer kelale olarak ölenin iki veya daha fazla kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer bu kalanlar erkek ve kız kardeşler olarak karışıksalar, o zaman bir erkeğe iki kadının payı kadar pay verilir. Şaşırıp sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Maide Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 120 ayettir. 3. ayeti Veda Haccı'nda Arafat'ta inmiştir. Sure adını 112 ve 114. ayetlerde Hazreti İsa'nın Allah'tan istediği bir sofra olan Maide'den almaktadır. İçinde münafıklara, ehli kitaba ve bazı İslami hükümlere yer verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a iman akdinizin gereğini ve insanlarla yaptığınız sözleşmeleri yerine getirin. İhramdayken avlanmak helal değildir. Ancak aşağıda haram olduğu bildirilenler dışındaki ehli kurbanlık hayvanlar, deve, sığır, koyun ve benzeri size helal kılındı. Allah dilediğini hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın şiarlarına, dinin esaslarına, alametlerine, hac için koyduğu emir ve yasaklarına, yapılması gereken şeylere ve haram aya, gönderilen kurbana, gerdanlara, gerdanlık takılanlara ve Rablerinden bol nimet, ticaret ve rıza isteyerek Beyt-i Haram'a yönelip gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Hudeybiye'de Mescid-i Haram'dan sizi men ettikleri için
bir kavram.

Kavme karşı duyduğunuz kin sizi haddi aşmaya sevk etmesin. İyilik ve takva Allah'ın emirlerine uygun yaşama, karşı gelmekten sakınmada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın emirlerini çiğneyenlere karşı cezası çok şiddetlidir. Ölü hayvan, leş, çıkmış kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmadan yetişilip şartlarına uygun tarzda kesilenler dışındaki boğulmuş, taş veya sopa ve benzeriyle vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, başka bir hayvan tarafından boynuzlanma neticesinde ölmüş ve yırtıcı hayvanlarca parçalanmış, bir de dikili, putlaştırılmış taşlar için boğazlanmış hayvanların etlerini yemeniz ve fal oklarıyla kısmet, şans aramanız size haram kılındı. İşte bunları yapmak Allah'a itaatsizliktir. Bugün küfre sapanlar, inkarcılar, dininizi ortadan kaldırıp sizi kendilerine çevirmekten ümidi kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi hükümleriyle kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak hayat tarzı olan İslam'ı beğenip seçtim. İşte dindeki bu yasaklara uymakla beraber kim açlıktan çaresiz kalırsa günaha meyletmeksizin, istek duymaksızın bu sayılan haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edendir. Resulüm, kendilerine hangi şeylerin helal edildiğini sana sorarlar. De ki, bütün iyi ve temiz olanlar size helal kılındı. Alıştırarak Allah'ın size öğrettiğinden, kendilerine öğrettiğiniz avcı hayvanların, kendilerine değil, size tutuverdiklerinden, öldürseler bile yiyin ve üzerine bunları salarken, Allah'ın adını anın, besmele çekin, Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz olanlar helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin, İslam'a uygun yiyeceği, avladığı ve kestiği size helal ve sizin kestiğiniz yiyeceğiniz de onlara helaldir. Müminlerden namuslu, iffetli kadınlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, siz namuslu, iffetli, zinaya sapmamış ve onları gizli dost da edinmemiş olarak kendilerine mehirlerini verip nikah edince size helaldirler. Kim ilahi hükümlere inanmayı kabul etmez, inkar ederse onun bütün ameli boşa gitmiştir. O ahirette de zarar ve ziyana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman abdestli olun. Bunun için yüzlerinizi dirseklere kadar, dirsekler dahil, ellerinizi yıkayın. Ellerinizi yeniden ıslatıp başlarınızı meshedin ve her iki aşık kemiğiyle beraber ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz tam temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta yahut yolculuktaysanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelmişse veya kadınlarla temasta cinsi münasebette bulunmuşsa, bu halde su da bulamamışsanız temiz bir toprağa niyetle yönelin, yüzlerinize ve ellerinize ondan sürün. Allah size bir güçlük çıkartmayı istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi maddi ve manevi, bedensel ve ruhsal yönden tertemiz yapmayı ve üzerinize din ve dünyanıza ait nimetini tamamlamayı ister. Allah'ın üzerinizdeki gerek İslam nimetini, gerekse işittik, itaat ettik dediğiniz zaman ona verdiğiniz andınızı ki bunun sayesinde bağışlandığınızı hatırlayın. Allah'ın emrine uygun yaşayın. İtaatsizlikten sakının. Şüphesiz ki Allah gönüllerdekini hakkıyla bilendir.
Ey iman edenler!

Allah için adaleti, hakkı ayakta tutan hakimler, adalet timsali şahitler olun. Bir kavme duyduğunuz kin sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. Adil davranın. Takvaya daha yakın olan da budur. Allah'a karşı takvalı olun. Emirlerine uygun yaşayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip salih amel işleyenlere kendileri için mağfiret ve çok büyük bir mükafat olduğunu vaat etti. Küfre sapanlara ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da alevli ateşin halkıdırlar. Ey iman edenler! Allah'ın size bahşettiği şu nimeti hatırlayın. Hani Yahudi ve müşrik bir topluluk size ellerini uzatmaya, sizi öldürmeye, peygambere suikast yapmaya kalkışmıştı da Allah onların ellerini sizden çekmişti, sizi korumuştu. Siz Allah'a sığınıp korunun, emrine uygun yaşayın. Müminler ancak Allah'a dayanıp güvensinler. Andolsun ki Allah İsrail oğullarından sağlam bir söz almıştı. İçlerinden de kavimlerinin hallerini bilen ve Kenan'daki düşmana karşı gelmede güvenilir 12 kefil müfettiş göndermek için seçtirmiştik. Allah buyurmuştu ki, ey İsrail oğulları, ben sizinle beraberim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, peygamberlerime inanır, onlara yardım eder ve Allah'a güzel ödünçle bir borç verirseniz, Allah yolunda harcar ve ihtiyacı olanları Allah için gözetirseniz, mutlaka sizin kabahatlerinizi örterim ve elbette sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Sizden kim bundan, yani Allah'a karşı söz veriyoruz dedikten sonra küfre saparsa, muhakkak o dosdoğru hak yoldan sapmıştır. Verdikleri kat'i sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini kas katı yaptık. Onlar Tevrat'ta gerek Resul-i Ekrem'e gerek diğer ahkama ait kelimeleri yerlerinden kaldırıp değiştirirler. Onlar uyarıldıkları şeylerden nasiplenmeyi de unuttular, terk ettiler, hevalarına tabi oldular. Resulüm, içlerinden pek azı hariç onlardan yana daima bir hainliğin farkına varıp durursun. Yine de onları affet ve aldırma. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de peygamberleri aracılığıyla bildirdiklerime uymaları için sağlam söz almıştık. Onlar da uyarıldıkları şeylerden nasiplenmeyi unutup bıraktılar. Böylece ahitlerini ve yaşantılarını bozdular. Her iki grupta kitaplarını tahrif edip kitaplarında müjdelenen son peygamberi de reddettiler. Dinlerini fantezi haline getirdiler. Biz de yaptıklarının bu dünyada karşılığı olarak gruplar arasında veya kendi aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bırakıp saldık. Ve Allah onların birbirlerine ve başkalarına sanatkarca yaptıklarını kendilerine ahirette haber verecek ve hesap soracaktır. Ey ehli kitap! Size kitap, Tevrat'tan gizlemekte olduğunuz şeylerin birçoğunu ortaya koyup açıklayan ve birçoğundan da sükutla geçiveren Resulümüz gelmiştir. Doğrusu size Allah'tan bir nur olan İslam veya Hazreti Muhammed ve apaçık bir de kitap Kur'an gelmiştir. Allah onunla, o kitapla rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. Hiç şüphesiz Allah, o Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki şirke girip kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek isterse, ona karşı bunu önlemek için kimin elinden bir şey gelir? Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti
hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz İsa ve Üzeyr peygamberden dolayı Allah'ın oğulları durumundayız dediler. De ki, öyleyse niçin Allah günahlarınız yüzünden sizi azap ediyor? Bilakis siz de onun yarattıklarından birer beşersiniz. O, kullarından niyet ve ameline göre dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği zaman, önceki peygamberleri gönderdiğimiz gibi, size Resulüm Hazreti Muhammed geldi. Kıyamette, bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye size gerçekleri açıklıyor. İşte size son müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o içinizden peygamberler var etti ve size hakimiyet, hürriyet verdi. Yine zamanınızda alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın sizin yerleşmeniz için yazdığı mukaddes yere girin. Geri dönmeyin. Sonra dünya ve ahirette zarara uğrayıp perişan olursunuz. Onlar, ey Musa, doğrusu orada zorba olan azgın bir topluluk var. Ve biz onlar oradan çıkıncaya kadar oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de elbette gireriz dediler. Allah'ın emirlerine uymamaktan korkanlar arasından, korkmadan görevini yapan ve Allah'ın lütufta bulunduğu iki adam casus olarak oraya gidip gelince, onların üzerine şehre girilen kapıdan girin, eğer oradan girerseniz şüphesiz siz galipsiniz. İnanan kimselerseniz yalnız Allah'a güvenip dayanın dedi. İsrailoğulları da, ey Musa, onlar orada oldukları müddetçe biz oraya asla giremeyiz. Artık sen Rabbinle git. O zorbalarla ikini sarbedin. Biz burada oturacağız dediler. Musa, ya Rabbi, ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Sözüm geçmiyor. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavmin arasını ayır dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, muhakkak ki orası, o mukaddes yer, onlara 40 yıl yasak edilmiştir. Onlar o yerde, Tih çölünde bu müddet içinde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Artık bu yoldan çıkmış topluluğa üzülme. Resulüm, onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı. Habil koç, Kabil ekin sunmuştu da, onlardan birinin Habil'inki kabul olunmuş, gökten inen ateş onun kurbanını yakmış, diğerininki kabul olunmamıştı. O kurbanı kabul olunmayan Kabil, bu durumu kıskanarak kardeşine, seni mutlaka öldüreceğim demişti. Habil de, Allah ancak kendisinin emrine uyan, karşı gelmekten sakınanlardan kurbanı kabul eder demişti. Andolsun ki, beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Doğrusu ben dilerim ki benim günahımla kendi günahını birlikte yüklenesin de cehennemliklerden olasın. İşte zalimlerin cezası budur, dedi. Nihayet nefsi ona kardeşini öldürmeyi ve bunun zararı olmadığını kabullendirdi. Böylece onu öldürdü de dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan oluverdi. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini kendisine göstermek için Kabil'e yere eşeleyen bir karga gönderdi. Bundan ibret alan Kabil, yazıklar olsun bana. Kardeşimin cesedini gömmekte şu karga kadar olmaktan aciz mi kaldım, dedi. Artık o haline ve yaptığına pişmanlık duyanlardan biri haline gelmişti. Bundan dolayı İsrail

İsrail oğullarına Tevrat'ta şöyle yazdık: Kim bir canı başka bir cana veya yeryüzünde fesat çıkarmasına karşılık olmaksızın, şer'an, hukuken ölümü hak etmeksizin öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onun hayatını meşru bir imkanla kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Muhakkak ki peygamberlerimiz onlara açık deliller getirmişti. Sonra onlardan birçoğu bunun ardından yeryüzünde yine isyan ve cinayetle aşırı gitmektedirler. Allah ve Resulünün hükümlerine karşı savaş açan ve bu hükümlerin yapılmasını istemeyerek ve aksini yaparak yeryüzünde anarşi, fesat çıkartmaya çalışanların cezası ancak verilecek hükme göre ya öldürülmeleri, ya asılmaları, ya sağ elleriyle sol ayaklarının çapraz kesilmesi, ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır. Ancak siz, onları yakalayıp ele geçirmezden önce, zarar vermeden, kendiliğinden teslim olup tevbe edenler, bunun dışındadır. Bilin ki, Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın ve ona ibadet, Allah'ı çok anmak ve salih amellerle vesile, sebep ve yollar arayın. Onun yolunda malınızla, canınızla insanları kula kulluktan kurtarmak ve İslam'ın hayatınıza hakim olması için cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Küfre sapanlar var ya, dünyada olan her şey ve onun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler kendilerinden kabul edilmez. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler fakat çıkamazlar. Onlara sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının kazandıkları günahlarına karşılık Allah'tan insanlara ibret verici, caydırıcı bir ceza olarak önce sağ ellerini kesin. Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Kim yaptığı haksız hırsızlık hareketinden sonra cezasını çekip tevbe eder, kendini düzeltirse hiç şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Bir de ahirette azap etmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğine günaha karşılık azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey Resul, kalpleriyle inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyen münafıklarla Yahudilerden, küfürde İslam karşıtı yolda koşuşanlar seni üzmesin. O Yahudilerden durmadan reislerinden bol yalan dinleyen ve senin huzuruna gelmeyen diğer bir topluluğu dinleyenler vardır. Onlar recm hakkındaki kelimeleri Allah tarafından yerlerine konulduktan sonra değiştirirler. Muhammed'e gidin. Eğer size bu değiştirilmiş şekilde bir fetva verilirse onu alın. O verilmezse kabul etmekten sakının derler. Allah kimin amel ve niyetine göre fitnesinde düştüğü sapıklığında kalmasını isterse onun kurtarılması için Allah'a karşı senin elinden bir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlara dünyada hor görülme ve rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalan dinlemeye çok meraklı ve haram, rüşvet yemeye pek düşkündürler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, istersen onlardan yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Eğer hükmedersen aralarında adil şekilde hükmet. Hiç şüphesiz Allah adaletli olanları sever. İçinde Allah'ın zina eden evlilerin taşlanması hükmü bulunan Tevrat

onların yanında olduğu halde nasıl oluyor da seni hakem yapıyor, hüküm istiyorlar? Senin aynı hükmü vermenden sonra da razı olmayarak yüz çevirip dönebiliyorlar. Onlar aslında inanan kimseler değillerdir. Hiç şüphesiz içinde doğruya rehberlik ve nur, ahkam ve öğütler bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş olan peygamberler, Yahudilere onunla hüküm verirlerdi. Allah'ın kitabını korumaya memur edilmeleri ve onun doğruluğuna şahit olmaları itibarıyla Rabbe gerçek bağlı kullar, ihlaslı bilginler ve din alimleri, hahamlar da onun gerektirdiği gibi hüküm verirlerdi. Artık siz insanlardan korkmayın, benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere, rüşvet ve dünya makamına satmayın. Kim elinde imkan olduğu halde inkar ederek veya beğenmeyerek Allah'ın indirdiği, bildirdiği hükümleriyle ve yeniden tekrar bildirdiği bütün hükümleriyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Biz onda, Tevrat'ta, kendilerine yazdık ki, cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve bütün yaralamalar için karşılıklı misliyle kısas vardır. Kim bu kısas hakkını hayır olarak bağışlarsa, o da kendi günahları için kefarettir. Kim inkar etmese bile Allah'ın indirdiği, bildirdiği hükümleriyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Daha sonra da o peygamberlerin izleri üzerine kendinden önceki asıl Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet, doğruya rehberlik ve nur bulunan, kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi, takvalı olan, Allah'ın emirlerine aykırı hareketten sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. Öyleyse İncil'e inananlar Allah'ın onun içinde indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiğiyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar fasıklar, yoldan çıkmışlardır demiştik. Ey Resulüm! Sana da kendinden önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici ve onlara gözcü, koruyucu olmak üzere hak olan kitabı, Kur'an'ı indirdik. O halde seni hakem yaparlarsa, sen de aralarında Allah'ın indirdiği Kur'an'la hüküm ver. Ve sana gelen gerçek varken, onların heva ve heveslerine ve ona göre verdikleri hükümlere uyma. Biz sizlerden her birinizin zaman içinde tekamülü için bir şeriat ve minhac koyduk. Allah dileseydi elbette sizi bir şeriate bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat o size verdiği birinden sonra diğerine tabi olacağınız şeriatlerle sizi imtihan etmek için peygamberler gönderdi. Artık son şeriat İslam'da toplanıp hayır işlerinde yarışın. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size O haber verecek ve sizi hesaba çekecektir. Resulüm, yine sen aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından İslam dışı tağuti grupların seni caydırmalarına, şaşırtmalarına, saptırmalarına karşı onlardan çekin. Eğer onlar İslam dışı arzularına uymamandan dolayı yüz çevirip dönerlerse, bil ki Allah bu günahlarının bir kısmıyla onları kanunu gereği daha bu dünyada bile musibete, azaba uğratmak ister. Şüphe yok ki insanlardan çoğu Allah'ın hükümlerinin kendi arzularına göre olmasını istemelerinden dolayı fasık, yoldan çıkmıştırlar. Yoksa onlar cahiliye devrinin İslam dışı batıl hükmünü mü istiyorlar? Kesin inanan ve bilen bir toplum için hükmü
Allah'tan daha güzel olan kim vardır? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli, sırdaş, dost ve idareci edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin yar ve yardakçısı, İslam'ın da düşmanıdırlar. Kim onları ve aynı zihniyette olanları veli edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah böylece kendilerine ve Müslümanlara zulmeden toplumu doğru yola eriştirmez. Kalplerinde şüphe, nifak ve dünyevilikten bir hastalık bulunanların, devir aleyhimize dönüp başımıza bir felaket, kötülük gelmesinden korkuyoruz diyerek dost olmak için o gayrimüslim ve küfre sapanların aralarında koşuştuklarını, hatta onlara tabi olmak ve dünyalık bir pay, mevki elde edebilmek için onlara velayet, başkanlık vermek istediklerini görürsün. Ama Allah kendisine sığınan, onlarla uzlaşmayan ve onlara yapışmayan Müslümanlara zafer nasip edecek veya kendi katından emrini, takdirinin bir tezahürünü gerçekleştirecektir. O zaman o koşuşanlar içlerinde gizledikleri korku veya umdukları dünyalık şeyler yüzünden pişman olacaklardır. Böylece kalbi hastalıklı olanların hali ortaya çıkınca müminler birbirine sözde sizinle beraber olduklarına dair olanca kuvvetleriyle Allah'a yemin edenler onlar değil miydi diyecekler. Resulüm, onların bütün yaptıkları boşa gitti. Böylece onlar hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse o zaman Allah sizin yerinize kendisinin onları, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı gayet alçak gönüllü, yumuşak, kafirlere karşı da oldukça onurlu ve sert bir toplum getirir ki onlar her türlü gücüyle Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, her şeyi bilendir. Ey müminler! Sizin gerçek dost ve yardımcınız ancak Allah ve onun Resulüdür. Bir de Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zekat veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri veli ve dost edinirse, işte Allah taraftarı onlardır. Mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi eğlence ve oyun konusu edinenleri ve inkarcıları dost ve idareciler edinmeyin. Eğer gerçekten inanmışsanız Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Siz ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu bir eğlence ve alay konusu edinirler. Bu onların gerçekten düşünmez bir topluluk olmalarındandır. Resulüm, de ki, ey ehli kitap, biz ancak Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilenlere inandığımız için mi bizden hoşlanmıyor, intikam alıyorsunuz? Halbuki sizin çoğunuz fasık, Allah'ın emrinden çıkmış kimselersiniz. De ki, ey Yahudiler, Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın kendilerine lanet ettiği, gazabına uğrattığı ve içlerinden maymunlar, domuzlar haline getirdiği kimselerle tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men edip kendisini ilahlaştıranlara kulluk edenlerdir ki, işte onlar makamı en kötü ve hakka giden doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. Yahudi münafıklar size geldikleri zaman biz iman ettik derler. Halbuki onlar yanınıza inkarcı olarak gelmiş ve inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların neler gizlediklerini çok iyi bilendir. Onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemede yarış yaptıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür.

0: gerçekten bağlı kullar, ihlaslı bilginler ve hahamlar, onları günah söz söylemekten ve haram yemekten vazgeçirselerdi ya, bilerek yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın rızık vermede eli bağlı, cimridir dediler. Dedikleri yüzünden hay elleri bağlanası ve lanete uğrayasıcalar. İddialarının aksine onun elleri açıktır. Nasıl dilerse öyle sarf eder. Resulüm, Rabbinden sana indirilen ayetler, andolsun ki onlardan çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman savaş için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü, yenilgiye uğrattı. Yeryüzünde onlar zaten Allah'ın emri dışına çıkarak hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Eğer ehli kitap Muhammed'e ve Kur'an'a iman edip de günahlardan sakınsalardı, biz de şüphesiz onların geçmiş hatalarını örter, onların nimeti bol cennetlere koyardık. Onlar Tevrat'ı, İncil'i, sonra da Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an-ı Kerim'i dosdoğru uygulasalardı, şüphesiz ki darlık değil, hem üstlerindeki gökyüzünün hem de ayaklarının altındaki yerin her türlü nimetlerinden yerlerdi. İçlerinde mutedil bir topluluk yok değil, vardır. Fakat onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tamamen tebliğ et, bildir. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, inkarcılar toplumunu doğru yola iletmez. Ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden sizlere de indirilen Kur'an'a inanıp hükümlerini uygulayıncaya kadar din namına doğru hiçbir temel üzerinde değilsiniz de. Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilen ayetler kuşkusuz onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü, inkarını artıracaktır. O halde kafirler güruhu için üzülme. Şüphe yok ki bütün iman edenlerle Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan kim İslam'ın, Kur'an'ın belirttiği şekilde veya İslam'dan önce geçmiş dinlerde Allah'a ve ahiret gününe inanıp da salih amel işlemiş ve böyle ölmüşse artık onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar hiçbir şeye üzülmeyecek ve cennete gireceklerdir. Andolsun ki biz İsrail oğullarından sağlam söz almış ve kendilerine peygamberler göndermiştik. Buna rağmen ne zaman bir peygamber canlarının istemediği şeyi getirmiş ve söylemişse, onlardan kimisini yalanlamış, kimisini de öldürmüşlerdir. Onlar kendi başlarına bir fitne, bir bela ve musibet gelmeyeceğini sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah onlara tevbe nasip edip tevbelerini kabul etti. Ama onlardan çoğu yine kör ve sağır kesildiler. Allah yaptıklarını hakkıyla görmektedir. Hakikaten Allah Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler, andolsun ki şirke girip kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih İsa, ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa, Allah'a rağmen başka şeyi öne çıkarır ve ona bağlılık gösterirse, hiç şüphesiz Allah ona cennetini haram eder. Onun varacağı yer de ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur, demişti. Hakikaten Allah, üçün üçüncüsü, üç ilahtan biridir diyenler, şirke girip kesin olarak kafir olmuştur. Halbuki ibadete layık bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu dedikleri batıl inançlarından vazgeçmezlerse, onlardan kafir olanlara elbette çok acıklı bir azap dokunacaktır. Hala Allah'a tevbe edip af dilemiyorlar mı? Halbuki Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih, İsa bir Resul'den, bir peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Onun anası da her haliyle iffetli ve dosdoğrudur. İkisi de diğer insanlar gibi yer içerlerdi. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak, ayetlerdeki hakikatlerden nasıl geri çevriliyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size ne bir fayda ne de bir zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. De ki, ey ehli kitap, dininize ait hususlarda haksız yere sınırı aşmayın. Bundan önce hakikaten hem kendileri sapmış, hem birçoğunu saptırmış ve halen de doğru yoldan sapmakta olan bir takım kimselerin arzu ve heveslerine uymayın. İsrail oğullarından inkar edenler, Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların Allah'a isyan etmeleri ve sınırı aşmaları yüzündendi. Onlar, işledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini alıkoymazlardı. Bu, yapmakta oldukları şey ne kötüydü. Onların birçoğunun müminlere karşı küfre sapanlarla dostluk kurduklarını görürsün. Nefislerinin kendilerine ahiret hayatları için sunduğu şey ne kötüdür. Allah'ın hışmını üzerlerine çekmişlerdir ve azabın içinde devamlı kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, o müşrikleri ve küfre sapanları veli, dost, sırdaş ve idareci edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık, sapmış kimselerdir. Andolsun ki müminlere düşmanlık bakımından Yahudi ve müşrikleri insanların en azgını bulacaksın. Müminlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler, yol gösterici bilginler ve rahipler vardır. Onlar hak ve gerçeği kabul etmekte büyüklük taslamazlar. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 6'yı dinlediniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğuna, çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın, çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin, çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin, çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın, sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına siz de sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Leyse min âlimin illâ ve kad ehezallâhu mîsâkahu yevmel kıyâmeti. Yevme ehezâ mîsâkan nebiyyin. İlla ve kad ehezallahu mîsâkahu yevme ehezâ mîsâkan nebiyyin. يَدْفَعُ عَنْهُ مَسَاوِي عَمَلِهِ بِمَحَاسِنِ عَمَلِهِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يُحَا اِلَيْهِ. Bu hadis-i şerif de alimlerle ilgili. Müjdeli bir hadis-i şerif. Alimlerle ilgili. Bu hadis-i şerifi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Abdullah İbni Mesud, o müfessirlerin dadı, piri İbni Mesud radıyallahu anh rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki alimler hakkında, لَيْسَ مِنْ عَالِمٍ. Hiçbir alim yoktur ki illa ve kat ahazallahu misakahu. Allah ondan ahdü misak almamış olsun. Her alimden Allah ahd almıştır. Söz almıştır. Ne zaman almıştır bu sözü? Yevme ahaze misakan nebiyyin. Peygamberlerden söz aldığı zaman almıştır. Söz aldığı günde alimlerden de söz almıştır. Yedfa'u anhu mesavi amelihi bin mehasini amelihi. Alimin güzel amellerinin güzelleriyle amellerinin kötülerini def eder Allahu Teala Hazretleri. Yani o alimin yaptığı güzel salih ameller dolayısıyla kötülüklerini affeder demek. Def etmek demek. Amellerinin kötülüklerini def etmek demek. Ne demek? O alimin iyi yaptığı şeylerden, demek ki alim iyi kötü şeyler yapabilir, kusurlu olabilir. İyilerini, kötülerini def etmeye vesile sayar. Kötülükleri atar üstünden. Yani iltifat eder. Suçuna bakmaz. Siler suçunu, illa ennehu la yuha ileyhi. Böyle iltifat eder, şu kadar var ki kendisine vahiy olmaz. Yani sevdiği kuludur Allah'ın, ama vahiy gelmez kendisine. Peygamberlere mahsus vahiy. Yoksa böyle iltifatlara nail olur. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri,